bütün zamanı bununla geçer. Kendi işiyle uğraşamaz. Bazılarına böyle yaparsa, diğerleri kırılır ve ona eziyet ederler. Ama bir köşeye çekilirse, hepsinden kurtulur ve herkesi memnun etmiş olur. Büyüklerden biri, kabristanlarda elinde kitap dolaşır, yalnız otururdu. Ona, "Niçin böyle yapıyorsun?" dediklerinde, "Yalnızlıktan daha salim bir yer, mezar gibi nasihat verici bir vaiz, kitaptan iyi arkadaş görmedim," dedi. Sabit-i Bennani, evliyadan idi. Hasan-ı Basri'ye, "Duydum ki hacca gidiyorsun, senin arkadaşın olup beraber gitmeyi isterim," diye yazdı. Hasan-ı Basri, rahmetullahi aleyh, cevabında, "Bırak, Allahü Teala'nın örtüsü altında olayım. Zira beraber olursak, birbirimizden bir şeyler görür ve birbirimizi sevmeyiz," diye yazdı. Bu da uzletin faydalarından biridir. Mürüvvet perdesi yerinde kalır ve içteki, kalpteki şeyler ortaya çıkmaz. Çünkü çok görüşmede görülmeyen şeyler de görülür. 5. İnsanlar ona tamah etmezler. O da insanlara tamah etmez. Halbuki bu iki tamahda da çok sıkıntı ve günahlar meydana gelir. Çünkü dünyayı sevenleri görende de dünyaya karşı bir arzu meydana gelir. Tamah ise arzuya, hırsa tabidir. Böylece tamaha uyan aşağı olur. Bu sebepten Allahü Teala Taha suresi 131. ayetinde kâfirlerden bir kısmına dünya hayatının zîneti olarak verdiğimiz ve onları bunda fitneye düşürmek için kendilerine fayda temin ettiğimiz şeye, mal ve saltanata sakın rağbetle bakma. Rabbinin ahiretteki rızkı daha hayırlı ve daha devamlıdır, buyuruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Dünya bakımından sizden yüksek olana bakmayınız. Allahü Teala'nın nimeti gözünüzde küçük görünür," buyurdu. Zenginlerin nimetine bakan, onu elde etmek isterse onu elde edemez ve ahiretini de ziyan eder. İstemezse mücahede ve sabıra kavuşur. Bu da oldukça zordur. 6. İnsana ağırlık veren kimselerle ahmakları görmekten ve ahmaklık derecelerini ölçmekten kurtuluştur. Bu gibi insana ağırlık verenleri görmek küçük bir körlüktür. Âmeş'e, "Niçin gözün sakat oldu?" dediklerinde, "Sert insanlara bakmaktan," buyurdu. Calinos der ki, "Vücudun sıtması olduğu gibi ruhun da sıtması vardır. Ruhun sıtması katı ve sert insanları görmektir." İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh buyuruyor ki, "Hiçbir katı kimseyle oturmadım ki ona yakın olan tarafımı diğer tarafımdan sert bulmamış olayım." Bu dünya faydalı ise de din de buna bağlıdır. Çünkü bir kimsenin yüzünü görünce korksa veya acayip görse dil ile yahut kalb ile ona gıybet etmeye başlar. İnsanlardan ayrı olunca bunlardan kurtulur. Uzletin zararları. Din ve dünya işlerinden öyleleri vardır ki başkaları olmadan elde edilemez. İnsanlara karışmadan mümkün olmaz. Uzlette olursa buna kavuşamaz. O şeyin elden kaçması uzletin afet ve zararlarındandır. Bu zararlar da 6'dır. 1. İlim öğrenmekten ve öğretmekten geri kalmaktır. Kendisine farz olan ilimleri öğrenmeyene uzlet haramdır. Farz olanı öğrenir fakat fazla anlayamazsa ibadet için uzlete çekilmesi caizdir. Şeriatın bütün ilimlerini öğrenebilecekse uzlete çekilmesi büyük hüsran ve ziyan olur. Çünkü ilim elde etmeden uzleti seçenin vaktinin çoğu uyku, durgunluk ve dağınık düşüncelerle zayi olur. İlim kuvveti olmadan bütün gün ibadet etse,
ibadette gurur ve aldanmadan kurtulamaz. Allahü Teala'ya ait olan düşünceleri küfre ve bid'ate varır da haberi olmaz. O halde işin doğrusu uzlet alimlere yakışır, cahillere değil. Cahil hasta gibidir. Hekimden kaçıp kendi kendine hekimlik yapması uygun olmaz. Hemen helak olur. İlim öğrenmenin derecesi büyüktür. İsa aleyhisselam buyuruyor ki, ilmi olana, onunla amel edene ve başkalarına öğretene gökteki melekler büyük diye hitap ederler. İlim öğretmek uzletle bağdaşamaz. O halde ilim öğretmek uzletten iyidir. Bunda da bir şart vardır. İlim öğretmekten maksat, din ilmi öğretmek olup, makam ve mal toplama olmamalıdır. Dinde lüzumlu, faydalı ilmi öğretmelidir. Mühim olanı önce öğretmelidir. Mesela tahareti anlatmaya başlayınca şöyle demelidir. Elbiseyi ve bedeni temizlemek kolay ve basittir. Temizlikten maksat daha başkadır. O da gözünü, kulağını, dilini, elini ve bütün vücudunu günahtan temizlemelidir. Bir kimse söylediğini yapmalıdır. Talebe söylediğini yapmadan başka bilgiler isterse maksadı mevki kapmaktır. Abdesti anlatınca bu abdestten maksat bunun ötesinde bir temizliktir. O da kalbin dünya sevgisinden ve Allahü Teala'dan gayrı her şeyden temizlenmesidir demelidir. La ilahe illallah kelimesinin hakikati Allahü Teala'dan başka mabut yoktur demektir. Arzu ve isteklerinin emri altında bulunan arzularını kendine mabut etmiştir. La ilahe illallah kelimesinin hakikatinden mahrumdur. Bu hususta geniş bilgisi olmayan arzu ve isteklerden kesilmeyi bilemez. Bu bilgileri elde etmek bütün Müslümanlara farz-ı ayn'dır. Bir talebe bu ilimleri bitirmeden hayız, boşanma, haraç ve hasımlık fetvalarını öğrenmek isterse yahut mezhepler arasındaki ayrılıklar, kelam, cedel, münazara ilimlerini Mutezile ve Keramiyan kavilleriyle öğrenmek isterse dini değil mevki kapmak ve mal toplamak istiyor demektir. Böyle olan bir kimseden uzak durmalıdır. Onun zararı büyüktür. Kendisini helak olmaya çağıran şeytanla münazara etmez, kendi düşmanı olan nefsine sert davranmaz da Ebu Hanife, Şafii ile münazara ve hasımlık etmek isterse şeytan onu avucunun içine almış, ona gülüyor, onunla alay ediyor demektir. Bir insanın içinde bulunan haset, kibir, riya, dünya sevgisi, mal, mevki aşkı kendisini helak eden kötü sıfatlardır. Kalbini onlardan temizlemeyip nikah, talak, satış ve ücret fetvalarıyla uğraşması nasıl doğru olur? Halbuki içtihadında hata etmiş olanın sevabı 2'den 1'e inmiştir. Yani yine sevap işlemiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, içtihad edip doğruyu bulana 2, hata edene 1 sevap vardır. O halde Şafii mezhebini yahut Ebu Hanife mezhebini tutanın faydası bundan çok değildir. Fakat bu sıfatlardan arınmazsa kazancı dinini helak etmek olur. Zaman öyle oldu ki büyük şehirde ilim öğrenmek için bu şekilde uğraşan 2 kişiden fazla bulunmuyor. O halde ders okutacakların da uzlet etmesi daha iyi olur. Çünkü maksadı dünya olana ilim öğreten, yol kesiciye kılıç satan kimse gibidir. Eğer bir gün bu ilimle dine döner derse, yol kesicinin tövbe edip cihada gitmesini beklemeye benzer. Eğer derse ki, kılıç onu tövbeye çağırmaz ama ilim onu Allahü Teala'ya çağırır, bu da yanlıştır. Çünkü husumet, muamelat, kelam, nahiv ve lügat ilimleri hiç kimseyi Allahü Teala'ya çağırmaz.
Bunları yapmakta

Çünkü kalbi çok katı olan birkaç kişi hariç herkese tesir ederler. Bu söylediğimiz şartlarla ilim öğrenmek isteyenin uzlete çekilmesi büyük günah olur. Hadis, tefsir ve lazım olan ilimleri okuyan bir kimse de mevki hırsı galip ise ona öğretmekten kaçınmalıdır. Ona ilim öğretmekte birçok faydalar var ise de kendisi helak olur. Kendini diğerlerine feda etmiş olur. Bu yüzden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala bu dine öyle kimselerle yardım eder ki onlar nasipsizdirler. Bu odayı aydınlatan ve gittikçe yanıp eksilen bir muma benzer. Bunun için Bişr-i Hafî rahmetullahi aleyh üstadından dinleyip yazdığı 7 sandık hadis kitabını toprağa gömdü ve hadis rivayet eylemedi. Ve rivayet etmek isteğini kendimde gördüğüm için hadis rivayet etmiyorum. Eğer susmak isteğini kendimde bulsaydım hadis rivayet ederdim buyurdu. Büyükler haddesena yani bize hadis bildirdi sözü dünyadan bir kapıdır. Haddesena diyen gelin önüme oturun demek istiyor buyurmuşlardır. Müminlerin emiri Hazreti Ali radıyallahu anh birisine uğradı. Onu kürsüde vaaz verirken gördü. Bu beni tanıyınız diyor buyurdu. Bir kimse Hazreti Ömer'den radıyallahu anh sabah namazından sonra insanlara nasihat vermek için izin istedi. İzin verilmeyince o kimse nasihat vermeyi yasaklıyor musun dedi. Hazreti Ömer evet. Korkarım kendine öyle bir tekebbür havası verirsin ki Süreyya yıldız kümesine çıkarsın buyurdu. Rabia Yadeviye, Süfyan-ı Sevriye dünyayı sevmeseydin iyi bir insan olurdun dedi. Süfyan-ı Sevri dünya nedir diye sordu. Rabia Yadeviye hadis bildirmeyi seviyorsun dedi. Ebu Süleyman bin Hattabi diyor ki bu zamanda sizinle arkadaş olup sizden ilim öğrenmek isteyenden kaçınız, uzak durunuz. Çünkü onların ne malı ne de güzellikleri vardır. Zahirde dost, kalpten düşman olurlar. Yüzüne karşı seni met ederler, arkandan kötü söylerler. Hepsi nifak sahibi, söz taşıyıcı, hileci ve aldatıcı olurlar. Onların maksadı, kendi bozuk emellerine ulaşmak için seni merdiven yapıp üstüne basıp geçmektir. Seni kendi arzuladıkları emeller diyarında dolaşmak için merkep yaparlar. Senin yanına gelmeyi canına minnet bilirler. Şerefini, mevkiini ve malını kendilerine feda etmeni isterler. Yanına gelmelerine karşılık kendilerinin, akrabalarının ve yakınlarının hakkını gözetmeni, düşmanlarıyla kötü olmanı isterler. Bunlardan birini yapmadığın an, senin ilmine de sana da ne söyleyeceklerini görürsün. Düşmanlıklarını nasıl açığa vuracaklarını anlarsın. İşin doğrusu onun dediği gibidir. Bugün talebe fakir müderris istemiyor. Müderris de halkın gözünde haşmetini kaybetmek korkusuyla talebesini terk edemiyor. Onların ihtiyaçlarını temin için zalimlere hizmet etmeye ve yaltaklanmaya başlıyor. Talebeleri için dinini yıkıyor. Fakat onlardan bir fayda göremiyor. İşte bu anlatılan şartlarına uygun öğretim yapabilecekse uzdet etmesinden daha iyidir. Cahillere lazım olan hangi alimi görürlerse dersinde ve meclisinde bulunmalı, bunu mevki ve mal toplamak için yapıyor diye suizan etmemeli, belki Allahü Teala için yapıyor diye düşünmelidirler. Böyle zan sahibi olmak farzdır. Kalbi pis olunca hüsnü zanna yer kalmaz. Herkes kendi içindekinin onda olduğunu zanneder. Bunu söylememizin sebebi, alim kendine lazım olanı bilsin ve cahil bilgisizliğiyle bunu bahane etmesin. Alimlere hürmette

mesur edip suizanlı sebebiyle kendisi de helak olmasın. 2. Fayda elde etmek ve faydalı olmaktan geri kalır. Fayda elde etmek çalışıp kazanmakla olur. Bu da insanlarla görüşmeden olmaz. Çoluk çocuğu olup çalışmayıp uzlete çekilmek doğru değildir. Çoluk çocuğa bakmamak büyük günahlardandır. Yetecek kadar parası yahut malı varsa yahut çoluk çocuğu yoksa uzlet iyidir. Faydalı olmak, sadaka vermek ve Müslümanların haklarını gözetmekle olur. Uzlette zahiri ibadetten başka bir şeyle uğraşmayacaksa, helalden kazanmak ve sadaka vermek uzletten daha iyi olur. Şayet kalbinde Allahü Teala'nın marifetine açılmış bir yol veya münacata ünsiyet varsa, uzlet bütün sadakalardan daha üstündür. Çünkü bütün ibadetlerden maksat marifet ve ünsiyettir. 3. İnsanların ahlakına, huylarına sabretmekten meydana gelen mücahede ve riyazetten geri kalır. Riyazetin tamamına kavuşmayan bir kimse için bu çok faydalıdır. Çünkü bütün ibadetlerden maksat iyi huy sahibi olmaktır. Bu da insanlara karışmaksızın elde edilmez. İnsanların olur olmaz şeylerine ancak iyi huyla sabredilebilir. Sofilere hizmet edenler kibir ve gururlarını kırmak için halka karışır, onlardan bir şeyler isterler. Sofilerin nafakasıyla insanların cimriliğini kırarlar. Onlardan gelene katlanmakla fena huylarını yok ederler. Sofilere hizmet etmekle dua ve teveccühlerine kavuşurlar. Bugün niyet ve düşünce değişmiş ise de önceleri işin hakikati böyleydi. Şimdi bazılarının maksadı mevki yapmak ve mal toplamak olmuştur. Riyazete kavuşanın uzlet etmesi iyi olur. Çünkü riyazetten maksat daima sıkıntı çekmek değildir. Bahusus ilaç içmekten maksat acı tatmak değil, hastalığın gitmesidir. Hastalık gidince daima ilacın acılığını tatmak şart değildir. Maksat riyazetten daha ötededir. O da Allahü Teala'nın zikrine ünsiyet peyda etmektir. Riyazetten maksat kendini bu yakınlıktan alıkoyan her şeyden uzaklaşıp zikre kavuşmaktır. Riyazet çekmek lazım olduğu gibi riyazet çektirmek ve diğer kimseleri terbiye etmek de dinin hükümlerindendir. Bu ise uzletle beraber bulunmaz. Hatta şeyhin talebeleriyle görüşmesi zaruridir. O bir mürebbi ve muallim gibidir. Hükmü de onun hükmüdür. Müritlerinden ayrılıp uzlete çekilmesi diye bir şart yoktur. Şeyhe de alime olduğu gibi riya ve benzeri afetler arız olabilir. Şeyhlerin de bunlardan sakınmaları lazımdır. Şartlara uygun olunca onların müritlerle bir arada olmaları uzletten daha iyi olur. 4. Uzlette vesvese çok olur. Hatta kalp zikretmekten nefret edebilir ve üzüntü meydana gelebilir. Bu ise insanlarla bir arada bulunmaktan başka bir şeyle gitmez. İbni Abbas radıyallahu anhüma buyuruyor ki, vesveseden korkmasaydım insanlarla oturmazdım. Ali radıyallahu anh buyuruyor ki, kalbin rahatını kalbe mal etmeyin. Çünkü kalbe bir defa fenalık yaparsan artık görmez olur. O halde her gün bir saat oturup konuşacak bir kimsesi olmalıdır. Çünkü bu sevinci arttırır. Fakat bu kimsenin de daima din hususunda konuşacak kimse olması lazımdır. Dindeki kusurlarını, dünya işlerindeki kolaylıklarını söylemelidir. Gafillerle bir an bile olsa oturmak zararlıdır. Bütün gün elde ettiği iyi sıfat, gafilin yanında tozlanmaya, bulanmaya başlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dostunun ve beraber oturduğu kimsenin sıfatında olmak isteyen, kiminle arkadaşlık edeceğine çok dikkat etmelidir, buyurdu. 5.
Hasta ziyareti, cenazeye gitmek, davete icabet, Müslümanların neşesine sevinmek, elemine üzülmek ve bunun gibi insan hakları sevaplarından mahrum kalır. Bu işlerde de zararlar vardır. Bozuk adetler ve tekellüfler, yani zahmetli bir işe katlanma güçlüğü araya karışabilir. Bir kimse kendini bu zararlardan koruyamaz ve hizmet şartlarını yerine getiremezse, uzlet etmesi daha iyidir. Geçmiş din büyüklerinin çoğu böyle yapmışlar, öbürlerini bırakmışlar, selameti bunda görmüşlerdir. 6. İnsanlara karışmakta ve haklarını yerine getirmekte bir çeşit tevazu bulunur. Uzlette ise bir çeşit kibirlenme bulunur. Hatta uzletten sebep mevki sevgisi ve kibirlenme olabilir. O insanları ziyaret etmek istemeyen ve insanların kendisini ziyaret etmelerini istemeyen kimsedir. Derler ki Beni İsrail'de büyük bir alim vardı. İlimde 360 kitap yazmıştı. Hatta Allah-u Teala'nın indinde bir yeri olduğunu zannetmişti. Zamanının peygamberine vahiy geldi ve ona söyle, yeryüzüne kendi şöhretini, ismini yaydın. Ben senin bu şöhretini kabul etmiyorum, buyuruldu. Beni İsrail'den olan o alim korktu ve bu işten el çekti. Bir mağarada yalnız başına oturdu ve şimdi Allah-u Teala benden razı oldu, dedi. Hemen vahiy geldi ve o alim hakkında ondan razı değilim, buyuruldu. Derhal mağaradan çıktı ve insanlara karışıp çarşı pazar dolaştı. İnsanlarla oturup kalktı. Onlarla birlikte yemek yedi. Hemen bir vahiy geldi ve işte şimdi senden razı oldum, buyuruldu. O halde uzletten kendine büyüklük çıkaran, kalabalıkta hürmet edilmeyeceğinden korktuğu içindir. Yahut ilimde ve amelde kusurlarına perde etmiştir. Daima insanların kendisini ziyarete gelmelerini, kendisiyle bereketlenmelerini, elini öpmelerini ister. Böyle uzlet, nifak ve bozukluğun ta kendisidir. Uzletin doğruluğuna iki alamet vardır. Biri, bulunduğu odada hiç boş durmayıp zikir, tefekkür, ilim ve ibadetle meşgul olmasıdır. Diğeri, kendisinden dini bakımdan istifade edenler hariç, insanların kendisini ziyaret etmelerini beğenmemesidir. Ebu'l-Hasan Hatemi, Tus şehrinin büyüklerinden idi. Evliyanın büyüklerinden olan Şeyh Ebu'l-Kasım Gürgani'ye gitti ve "Kusur ettim, huzurunuza seyrek geliyorum." dedi. Ebu'l-Kasım Gürgani, "Özür dileme ey hace, herkes gelmeyi ister, ben ise gelmemeyi isterim. Bizim melekül mevti beklemekten başka beklediğimiz yoktur." buyurdu. Bir padişah Hatem-i Asim'in yanına gitti. Hatem, padişaha "Ne istiyorsun?" dedi. Padişah, "Seni görmek istiyorum." deyince Hatem, "Ne sen beni gör ne de ben seni." buyurdu. İnsanların hürmet etmesi için uzlete çekilip bir hücrede oturmak büyük cahillik olup en küçük derecesi kendi işinden kimsenin elinde bir şey yoktur bilmesidir. Dağ başına da gitse ayıp arayan nifak üzeredir der. Meyhaneye gitse dostu ve müridi der ki kendini insanların gözünden düşürmek için melami yani sevaplarını gizliyor ve kötülüklerini sergiliyor. O her şeyinde zaten böyledir. Onun hakkında insanlar iki bölüm olmuşlardır. Kalbini insanlara değil, dine bağlamak lazımdır. Sehl-i Tüsteri, talebesine bir işi yapmasını emretti. Talebe, "İnsanlardan korkarım, yapamam," dedi. Sehl, yüzünü cemaate dönüp buyurdu ki, "İki sıfattan birini elde etmeyince, bir kimse bu işin hakikatine kavuşamaz. Ya halk gözünden düşüp haktan gayrisini görmeyecek, yahut nefsi gözünden düşüp

İnsanların onu herhangi bir sıfatta görmesinden korkmayacak. Hasan-ı Basri'ye, meclisinize bazı insanlar geliyor. Sözlerinizi itiraz etmek ve kusurlarınızı aramak için ezberliyorlar, dediler. Buyurdu ki, ben kendi nefsimi gördüm ki, Firdevs-i Âlâ'yı ve Allahü Teâlâ'ya yakın olmayı ister. İnsanlardan kurtulmayı asla istemez. Çünkü onların yaradanı bile dillerinden kurtulamaz. Yani kendilerini yoktan var edene de dil uzatırlar. Buraya kadar uzdetin zarar ve faydaları anlatıldı. Herkes kendi hesabını bilsin. Bu anlatılanları göz önüne getirsin ve kendisi hakkında en faydalı neyse öyle karar versin. Uzdetin edepleri. Uzdete çekilen kimse, insanlardan ayrılmakla, insanlara zararlı olmaktan ve insanlardan gelecek zararlardan kurtulacağına, Allahü Teala'ya daha çok ibadet etmek için çok zamanı olacağına niyet etmelidir. Uzdete çekilen kimse hiç boş durmamalıdır. Zikir, fikir, ilim ve amelle meşgul olmalıdır. İnsanların yanına gelmesini istememeli, şehirde olan biten haberleri sormamalı, insanların durumlarını da sormamalıdır. Çünkü duyacağı her şey kalbe inen bir tohum olabilir. Halvette yapılacak iş, düşüncelere mani olmak ve kalbi zikirle temizlemek ve parlatmaktır. İnsanlara ait haberler düşünce tohumudurlar. Yeme ve giyme hususunda az bir şeye kanaat etmelidir. Yoksa insanlara karışmaktan kesilmiş olamaz. Komşularının sıkıntılarına karşı sabırlı olmalıdır. Onu kötüleme veya övme şeklinde söylenen sözlere aldırmamalıdır. Kalbini bunlara bağlamamalıdır. Eğer uzlette olmakta kendisine münafık ve riyakâr yahut muhlis, mütevazı yahut çok kibirli derlerse kulak vermemelidir. Çünkü bütün bunları zaman alır götürür. Uzletten maksat ahirete dalmak olmalıdır. Diğer ehli sünnet alimlerinin uzletle ilgili sözleri. Eğer halktan uzlet eden bilse ki aralarından kaçıp gittiği insanlar kendisinden hayırlıdır, onlardan kaçmazdı. Ali Havas Berlisi rahmetullahi aleyh. Uzlet, kalabalık arasına girmek, lakin kalbi korumak ve nefsi günahtan uzaklaştırmak, kalbi sadece Allahü Teala'ya bağlamaktır. Ebu Muhammed Ceriri rahmetullahi aleyh. Bir iş icabı dışarı çıktığın zaman insanların az olduğu yerden yürümen de senin için uzlettir. Eyüp Sahtiyani rahmetullahi aleyh. Uzlet haline sabırla devam etmek, Allahü Teala'nın yoluna koyulmuş olmaya bir alamettir. Muaz-ı Razi rahmetullahi aleyh. Bir kimsenin dininde sağlam bir bilgisi olmadan Müslümanlardan uzakta kalması hiç doğru değildir. Dini bilgileri öğren, sonra uzlet et. Rebi bin Heysem rahmetullahi aleyh. Tanınmamak kabilse hemen durma yap. Dünya kötüleşti. Ondan kurtulmak için uzletten başka sığınak kalmadı. Rebi bin Huraş rahmetullahi aleyh.

Kerim olan sen, elimi elime verdin. Ya Kerim. Elimde olanın hepsi senin, elimde olmayanı da verecek. Elbette Kerem'e.

Oy dayı, can dayı, dı cirani Fatıma'yı, şevdirece pırtariye, vallahi bete tıkhava minnayı dayı, oy dayı, oy dayı.

şimdi çok pişmanım. Kapına geldim, sırtımda günahım. Ben sersefilim, senden başka kimsem yok ki. Neyleyim, nereye gideyim? Yardım eyle ya Rab, Resul aşkına. Yardım eyle ya Rab, Resul aşkına, Resul aşkına.

0: gör takdirin işleri. Dökülmüştür kirpiklerin kaşları, başları ucunda hece taşları. Ne söylerler ne bir haber verirler, başları ucunda hece taşları.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Samedu ya Allah.
2: Ya Samet.
3: Samet'sin sen. Kimseye ihtiyacın yok ve kimse sana ihtiyaçsız olamaz.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Hani biz İbrahim'e beytin yerini göstermiş ve bana hiçbir şeyi ortak koşma diye vahyetmiştik. Beytimi de tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temiz tut. İnsanlara haccı ilan et ki, yaya olarak yahut uzak yollardan gelen yorgun düşmüş develer üzerinde sana gelsinler. Ta ki orada dünyalarına ve ahiretlerine ait faydaları bulsunlar ve belirli günlerde Allah'ın onlara rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanları keserken onların üzerine Allah'ın ismini ansınlar. Artık onlardan yiyin ve sıkıntı içindeki fakirlere de yedirin. Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve eskiden beri şerefi pek yüce olan Kabe'yi tavaf etsinler.''

Seninle buluşmamın adıydı hac. Yolunu kaybetmiş, çamura bulanmışlara İbrahim aleyhisselamın diliyle dedin ki, insanlar arasında haccı ilan et. Yaya olarak ve binekler üstünde her uzak yoldan sana gelsinler. Gelsinler ki kendileri için faydalı olan şeyi görsünler. Geliyorum Rabbim. Buluşmanın özlemi ve ümidiyle geliyorum. Kendi zanlarımın, nefsimin, korkularımın kurduğu evden senin evine hicret ediyorum. Ve biliyorum ki o evde her olmayacak şey olur hale gelir. Tüm dertlerimin dermanı, gönüllerin ilacı o evdedir. Orası Hazreti İnsan sırrına, ümmet sırrına ermek isteyenlerin ilk durağıdır. Orası varlığın merkezidir. Orası gönül semasıdır. Huzurunda olmanın huzuruna, mutluluğuna varmak isteyenlerin sığınağı o evde ne bir korku ne de bir üzüntü vardır. Çünkü orası dostlar meclisidir. Allah dostlarına ne bir korku ne de bir üzüntü vardır ayeti oradan yankılanır bütün kainata. Dostun olan İbrahim aleyhisselamın makamı, tüm ümmetin, peygamberlerin kıblesi orasıdır. O ev, Kabe, varlık alemini kaplamış da lütfundan, cömertliğinden etrafa selamlar, selametler saçıp duruyor. Oradan yükselen İbrahim'i sada milletleri davet ediyor. O gönül evinden dünya halkına esenlikler akıyor. Ezelden beri yankılanan o hitap hala kulaklarımda. Bana dedin ki, ey kulum, ben senin Rabbin değil mi? Öyleyse kurtul beşeri sıfatlardan, bürün Hazreti İbrahim sırrına ve misafirim ol. Ey kulum, sendeki yıkılacak olan fani bırak da, asıl olan bakiye, ebedi olana, sonsuz olana yol bul, ona müşteri ol. Nasıl olsa senin bu varlık evin er veya geç başına yıkılacak. Onun kıyameti kopmadan önce sen onun kıyametini kopar da asıl olan kıyamet dehşetinden emin olasın. Ey kul, hatırla o zamanı ki sen insandın. Kainatın sultanıydı, Allah'ın sohbettaşı, özel talebesiydi. Seni özenerek seçmiş, tüm isimlerini sana öğretmiş ve seni Hazreti Adem aleyhisselamın evladı yapmıştı. Sana kendi ruhundan üfledi. 7 kat göğü ve yeri senin için yarattı da sana hediye etti. Emaneti senin omuzlarına yükledi. Seninle sözleşti. Ama sen bunları unuttun. Unuttun da zanlarını, nefsini, kendi evini asıl sandın ve bu zan sayesinde de özünden çok uzaklara savruldun. Özüne, kendine yabancılaştın da kendinde bulacağın hakikati Allah'ı unutarak unuttun ve Allah'ı unutanlar gibi olmayın ki Allah da onlara nefislerini unutturmuştur ayetine mazhar oldu. Gam ve keder içinde sızlanıp duruyorsun. Gurbetteki sürgünden dolayı gözlerin kan çanağı, yüreğin sızılar kaynağı oldu da özünü arıyorsun. Başın artık sağa sola vurmaktan yolunu şaşırdın, yol bulmaz oldun da elinde kalan sadece kaybettiğin yıllar ve koca bir hiç. Ancak Allah'ın rahmeti sonsuz. Hiç ummadığın bir anda dualarına cevap gelebilir. Evet, o da ne?

sahradan bir ses yükseliyor. Lebbeyk, lebbeyk diye bir ses yükseliyor. Sen ey viraneye dönmüş olan, yıkılmış evinin altında oturup sızlanma, özüne dön diyor, sana sesleniyor. Ondan geldiniz, ona döneceksiniz ayetini anlamak, yaşamak için İbrahim aleyhisselamın makamına yönel diyor. Şimdi kalk, sızlanma değil, hicret vaktidir. Kıblesi sabır ve tahammül olan olgun kişilerle, mana sahipleriyle buluşma vaktidir. Şekle surete tapan nefsin put ve heykellerini ortadan kaldırma vaktidir. Derdinin dermanını bulma vaktidir. Rahmete gark olma ve Rabbim bana eşyanın hakikatini göster diyen Allah Resulü'nün hakikatini anlama vaktidir. Her zerreden bu ses tek bir yürek olarak semalara yükselip senin gibi yolda kalmışları davet ederken sen ne zamana kadar bu daveti duymamazlıktan geleceksin? Aşk bir davaya benzer. Çile çekmek tanıktır. Tanıksız dava kaybedilmiştir. İşte senin hak yoldaki tanığın bu çilendir. Çünkü sevgilinin çilesi kalpteki günah pasını siler, temizler. Hatırla ki sen ümmet sırrına Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sırrına aşıktın. Sen hak aşığıydın. Onun yoluna hiçlikle gidilir. Aşıklar toprak olmak hakikatiyle o yolu bulmuşlardır. Çünkü Allah'ın Resulü buyurdu ki, ateş, demir, altın ve gümüşün pasını nasıl giderirse, hac ve umrede fakirliği giderir, berekete sebep olur ve günahları da siler. Makbul olan hacın mükafatı da cennettir. İşte bu davet senin için bir rahmettir. Unutma ki bir kalpte iki sevgi olmaz. Ve sen şunu bil ki Allah'ın bu davetine uymadıkça rahat etmek, kurtulmak ümidiyle nereye kaçarsan kaç, orada karşına bir felaket, bir afet çıkar, bir bela gelir, sana çatar. Sana hakkı gönül Kâbesi'nde bularak, oraya sığınarak, orayı merkez yaparak, onun manevi huzurunda yaşamaktan başka kurtuluş ve rahat yoktur. O güvenilir beldeden, İbrahim aleyhisselamın sığınağından başka sana huzur yeri yok. Oradan sana davet var. İşte mevsimi geldi. Bu ay Zilhicce ayıdır. Bu ay temizlenmek isteyenlerin ayıdır. Evet, Allah Resulü buyurdu ki, her kim şu beyte, Kabe'ye gelir, kötü söz söylemez, günah işlemezse, anasından doğduğu gibi tertemiz olarak döner. Bu ay, iç alemini, mana alemini, ruh alemini kendilerine yurt edinenlerin ayıdır. Kıblesi takva, hak, hakikat dolu olan mana sultanlarının ayıdır. Onlara nimetler veren, lütuf ve ihsanlarda bulunan Hazreti Allah'tır. Onlar hakkın misafiridirler. Bu ay aşktan dolayı geceleri uyku bilmeyen, seher vakitlerinde de günahlarından bağışlanma dileyen hacıların ayıdır. Yemeği içmeyi bırakıp da hakla buluşacağı güne nefsini kurban ederek armağan edenlerin ayıdır. Tüm ümmetin dualarının tek bir yürekte bir ses olarak semaya yükselme ayıdır. İşte bak, rahmet yağmurları başlıyor. Ey hak yoluna düşen yolcu, isteğine iki elinle sarıl. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisini can kulağıyla dinle ki

sana neler anlatıyor. Hacca ve umreye gidenler Allah'ın elçileridir. Allah'a dua ederlerse kabul eder, günahlarının bağışlanmasını dilerse Allah onların günahlarını bağışlar. Sen de hakkın, hakikatin elçisi olmak istemiyor muydun? Öyleyse, öyleyse sen bu yolda topal da olsan, sakat da olsan, uyuklasan da, yani hangi halde olursan, bu hak yolunda, bu kutlu yolda, bu güzel yolda ona niyetlen, onun yolunda ol, ona doğru sürün. Onu, yani Allah'ı ara. Bazen söz söyleyerek, bazen susarak, bazen koklayarak, her taraftan o hakikat padişahının feyiz kokusunu almaya çalış. Onun yolu olgunluk, marifet, güzellik, hakikat yoludur. Yakup aleyhisselam oğullarına Yusuf'u haddinden fazla, yani çok, çok arayınız dedi. Sen de niyazı, yalvarışı, kulluğu, secdeyi Allah'la daim beraber oluşu ara. Unutma ki ey yolcu, ister yavaş gitsin, ister acele koşsun, arayan elbette aradığını bulur. Yolu bulamayıp da aklını kaybedenlerin evi putlarla, kötülük taşlarıyla doludur. İbrahim aleyhisselamın eli o evi putlardan temizlemedikçe, onların aslını sana göstermedikçe sen yolunu nasıl bulacaksın ki? Ama sen dua ve tevbeye sarıl. Sarıl ki o yolun kapıları sana açılsın. Menzile varamasan da o yolun hürmetine varmış gibi sayılırsın. Sen yeter ki niyetlen. İşte mevsimi geldi. Hitap Mekke semalarında yankılanıyor. Sonra kirlerini gidersinler, kendilerine gerekli olan ibadetleri ifa etsinler. Allah'ın en eski evi olan Kabe'yi tavaf etsinler. İşte bunları tam yapsınlar. Ve kim Allah'ın yasaklarına tam saygı duyarsa, o saygısı Rabbinin katında onun için daha hayırlıdır. Ebu Zer radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Allah-u Teala emriyle insanları hacca davet için İbrahim aleyhisselamı Ebu Kubeys dağına çıkarttı ve İbrahim aleyhisselam, "Ey Adem oğulları, Allah-u Teala sizin için bir Kabe yaptırdı ve burayı ziyareti, haccı size farz kıldı. Gelin hac edin," diye çağırdı. Bunun üzerine Allah-u Teala İbrahim aleyhisselama, "Ey İbrahim, ben yer ve gökleri yaratmazdan önce şöyle yazdım. Evinden hac niyetiyle çıkan kimsenin her adımına 10 sevap veririm ve 10 günahını bağışlarım. Bu yolculuk halinde ölürse kendisini cennete koy. Eğer ben rahmet edip onları affetmezsem, onlara benden başka kim merhamet edebilir? Naza niyaza sabredemeyen sen, nasıl oluyor da kerem sahibi Rabbinin ayrılığına sabrediyorsun? Onun ayrılığına dayanıyorsun. Bu ayrılığa yürek dayanmaz. Ben ancak o eve hicretle kötü iş işlemekten, kötü söz söylemekten kurtulurum. Ey dost, ey gönül yolcusu, yalnız kaldıysan hemen o eve yönel ki gerçek dostunu, asıl yardımcını bulasın. Yönel ki nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak ne büyük kârdır ayetini yaşayasın. Yönel ki Allah'ın üzerindeki hakkını ifa edesin. Zira Allah Resulü buyurdu ki, kim Kabe'ye ulaştıracak yol azığı ve binek hayvanına sahip olduğu halde önemsemediği için gitmeyen kimsenin Yahudi ve Hristiyan olarak ölmesi için başka bir sebebe ihtiyacı yoktur.

delili Allah'ın kitabındaki şu ayet-i kerimedir. Allahu Teala Ali İmran suresi 37. ayetinde buyurdu ki: Gücü yeten kimsenin Beytullah'ı hac etmesi Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Ey Rabbim, sahibi sen, davetçisi sen olan o evin kutlu yolcusu eyle beni. Ve hatırla ki biz İbrahim'e Kabe'nin yerini bir sığınak ve merkez yaptık. Ona hiçbir şey bana eş koşma. Evimi tavaf edenler, rükû ve secde edenler için temiz tut dedik. İşte bunları tam yapsınlar. Ve kim Allah'ın yasaklarına tam saygı duyarsa, o saygısı Rabbinin katında onun için daha hayırlıdır. Onun yoluna sunulan, onun adına yapılan bu ziyaret o kadar önemli ki, Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam bir gün bize hitap ederek, ''Ey insanlar, Allah size haccı farz kılmıştır. Öyleyse hac ediniz. Orada bulunanlardan birisi, ''Her sene mi ya Resulallah?'' diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o zat sorusunu 3 defa tekrarlayıncaya kadar sustu. Sonra şöyle konuştu. ''Evet deseydim, hac etmek her sene farz olurdu. Siz de bunu yapamazsınız. Size söylediklerim kadarını dinleyin yeter. Şu da bir gerçek ki, oraya girmek için ölmeden önce ölünüz hakikatini yaşamak lazım. İşte bunun için Allah sana rahmetini gönderiyor ki, mikatta kefenin biçilmiş bembeyaz ihramlarla ölmeden önce hakla görüşenler seni bekliyor. Mikat, burası uykudan uyanma yeridir. Burası mikattır. Tüm benliklerden, rütbelerden, sınıflardan, ırklardan sıyrılma yeridir. Burası ilk başta olduğun gibi tek bir bedenken, evet tek bir bedenken olduğu gibi Adem yeridir. Mikatta sen her şeyden sıyrılır, insan olursun. Çünkü davet insanadır. Kabe'ye ancak insan olan girer. Hayatın sana giydirdiği tüm süsleri, işaretleri ve seni kurt, tilki, yılan ve diğer mahlukat gösteren her şeyi mikatta çıkarıp insan olursun. Burası hayat elbisesinden sıyrılıp ölüm elbisesini giydiğin yerdir. Bütün benliklerin öldüğü kıyamet meydanıdır. Bak ki ufkumuz kefenlenmiş binlerle, milyonlarla dolu. Hepsi tek renk, tek yürek. Kimse kimseyi tanımaz ama hepsi biri tanır. Bir olan da hepsinin duasını kabul eder. Ya Rabbi, al gider benden benliği, doldur içime senliği diye duaların, nidaların göklere ulaştığı hiçlik makamıdır. Hiçliğiyle birlikte her şey olduğunu bilenlerin meydanıdır burası. Burası er meydanıdır. Toprak olmanın, evet toprak olmanın lazım ve elzem olduğu andır. Hayatında sana atfedilen tüm benliklerin hepsinin birden sana haram olduğu bir mekandasın bu mekanda. Benliğinin faniliğini yaşayacak ve hakkın tevhidine varacaksın. Tıpkı o tevhide varan milyonlar gibi. Burası senin yeniden insan olmaya dönüş yeridir. Biz insanı en güzel ve en şerefli şekilde yarattık ayetini anlayacağın, yaşayacağın yer burasıdır. Evet, en güzel şekli, maddi ve manevi olarak en şerefli makamın sahibi olduğunu bilmek.
bilme yeridir burası. Burası hoşluklar, güzellikler meydanıdır. Topraktan yaratılan Adem aleyhisselam, buradan öğrendiği ilimle 7 kat göğü aydınlattı ve o nurla melekleri bile geride bıraktı. Şüpheye düşen köylere rağmen o yüceldi, yüceldi, yüceldi. Allah ona zatının sırrıyla isimlerini öğretti. Hazreti Pir'in dediği gibi, senin varlığın, benliğin, kendini bir şey sanma düşüncen sende var olduğu müddetçe sen hala puta tapmaktasın. İşte putunu kırma yeridir burası. Burası İbrahimlerin putları kırdığı yerdir. Herkes burada tek bir toplum olur. Kişinin kendisi bir ümmet, ümmetin hepsi tek bir mana, tek bir ümmet, yani birin ümmet, ümmetin bir olduğu an. Ayeti duymadın mı? Doğrusu İbrahim aleyhisselam Allah'a boyun eğmiş, dost doğru çizgideki bir ümmetti. Müşriklerden değildi. İşte sen de İbrahim olmaya, ümmet olmaya geldin. Hoş geldin. Şu milyonların bir olan seyrine bak. Dünyanın 4 bir köşesinden gelmişler. Sırtları nefse, putlara, zanlara dönük, gönül yüzü ise Cenab-ı Hakk'a. Sırtları dünyaya, yüzleri ise ahirete dönük. Nihayet şirke kapalı, tevhide açık bir toplum. Mika, mahşerdir burası. Kıyamettir burası. Nasıl ki kıyamette güneş de kalmaz ay da, o zaman göz bütün nurların aslıyla meşgul olur, kamaşır. Aynen bunun gibi de bu mahşerde artık sen ben ayrılık gayrılık yoktur. Sadece ve sadece Hakk'ın nuru vardır. Ancak senin burada cehaletten kurtulman lazım. Çünkü bensiz olarak gerçek beni yaşayacaksın. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu anda dememiş miydi ki, ya Rab, yardımını benden esirgen, senin yardımın olmadan ben bir hiç. İşte hiçliğinle birlikte her şey olduğunu bileceğin yer burasıdır. Neyi niçin istediğini iyi bil. Şu anda çok önemli bir intikalin eşiğindesin. Kendi evinden Allah'ın evine, kölelikten özgürlüğe, ölümden ebediliğe, hayattan aşka seyirdesin. Nereye, niçin gittiğini bil. Bu hicret için muhacir ol, imanla nur ol, ışık ol. Her nereye dönerseniz dönün, onun yüzü oradadır. Allah size şah damarınızdan daha yakındır. Ayetlerini yaşamaya gidiyorsun. Evet, sen bunları daha önce biliyordun ama şimdi yaşamaya gidiyorsun. Sana ruhundan gelen her feyzin, ruhun ruhu olan Hak'tan geldiğini bilmeye gidiyorsun. Sen uzun zamandır öksüzdün, kimsesizdin, gam ve keder içindeydin. Ama şimdi rahmetle buluşmaya gidiyorsun. Bu buluşmanın sesini duyuyor musun? Allah Resulü buyurdu ki, benim mescidimde 1 rekat namaz kılmak, Kabe'nin dışındaki diğer mescitlerde kılınan 1000 rekat namazdan daha üstündür. Yücelt bizi Rabbim, üstünlüklere çıkart. Sen bu mikattaki namazınla diyorsun ki, Rabbim, ben artık Nemrut'un kulu kölesi değil, İbrahim suretinde olacağım. Ey eşi ve benzeri olmayan Allah'ım, madem ki bu ümmet meclisine beni kattın, buraya kadar beni

getirdi. Bu şaşkınlıktan, nefsin bu sarhoşluğundan, bu oyunlarından, beşeri sıfatlarından beni tam olarak kurtar. Tam kurtar ki evine hakiki bir kul olarak gireyim. Ey gaybleri bilen Allah, bizi nefsin hileleri, kötü düşünce kayaları altında ezme. Bu düğümleri çözmek, meseleleri halletmek ancak senin elindedir. Bizim bildiğimiz tek bir şey vardır. O da bizler acizleriz. Bu acizliğim bu kadar meydandayken, bu zamana kadar kendimi beğenmem, kendimi bir şey zannetmem duygusu da nereden geliyormuş? Allah, gördüğümü görmemişim sandım. Bildiğimi bilmemişim farz ettim. Bütün zenginlik varlık rüyalarına bıraktım. Yoksulluğumu, zayıflığımı anladım da kapına geldim. Sana yalvarıyorum. Razı olduğun o yücelerin, salihlerin ve şehitlerin zümresine bizi de dahil eyle Rabbim. Bizi cehennem azabından koru. Evet, artık senden başkasını övmeyeceğim. Çünkü övülmeye tek layık olan sensin. Senden başkasını erbab edinmeyeceğim. Çünkü sen her şeyin Rabbisin. Din gününün sahibi sensin. İbrahim aleyhisselam gibi bütün putları burada kırıyorum. Senden başkasına tapmıyorum ve tanımıyorum ya Rabbi. Allah'ım, senden gayrı hiç kimseyi dost ve mabut edinmiyorum. Tek dostum, sığınağım ve yardımcım sensin. Ey iman edenler! Dikkat edin! Aldatıcı dünya ve çok aldatıcı şeytan sizi sakın aldatmasın. Bu hitabı unuttuk. Unuttuk da zulüm bataklığında zaaflarımızın senden başka güçlerin oyuncağı olduk. Bizi doğru yola ilet Rabbim. Doğru olan o salihlerin, sadıkların, şehitlerin yoluna ilet. Bizi murdar nefsin, pis nefsin elinden kurtar. Çünkü onun bıçağı kemiğimize kadar dayandı. Ey tacı tahtı olmayan padişah! Bizim gibi biçarelere takılmış olan bu pek güç nefis bağını senden başka kimse çözemez. Sen ki yarattıklarını çok seven, sevgi bağışlayan, her çeşit kilitli kalplerimizin kilidini açansın. Sen Fettahsın. Rabbim, biz bu ilahi duygularla beslenmezsek, o manadan gelen ruhla beslenmezsek, İlahi tecellilere muhatap olmazsak nasıl canlı kalır? Ya Rab, duyulan bu manevi zevkler, bu ihsanlar bizim haddimiz, bizim kudretimiz dahilinde değil. Ancak senin kudretinledir, senin ihsanıdır. Ya Rab, elimizden tut, bizi bizim elimizden satın al, bizi kurtar. Gaflet perdesini kaldır, gönül gözümüzü aç. Ama bizim günahlarımızın perdesini yırtıp bizi rezil etme. Sen Settarsın Allah'ım. Sen bize bu kadar yakınken, biz bu dünya işlerine öyle dalmışız ki, senden çok uzaklara düşmüşüz. İçinde bulunduğumuz bu gaflet karanlığının aydınlanması için, bize bir nur gönder Allah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şükürler olsun sana Rabbim. Dualara cevap veren şüphesiz ki sensin. İşte o kutlu beldeden bana nurunu gösteriyor. O sevimli şehirden, o kutlu mabetten bana nurunu gönderiyorsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, senin kadar bana hoş ve sevimli olan bir belde yoktur. Eğer kavmim beni senden çıkarmasaydı, senin dışında başka bir yerde oturmazdım.

Evet, dualarına cevap Kabe'ye ruhlar aleminden iniyor. Kabe varlığın, imanın, aşkın, namazlarımızın, ömrümüzün kıblesi Kabe. Ona doğru ölürüz ve ona doğru gömülürüz. Ölümümüz ve yaşamımız ona doğru. Gönlümüzün, kabrimizin yüzü ona doğru. İbrahim aleyhisselamın makamı. Kainatın merkezi, varlığın ilahi sembolü, Allah'ın şairi Kabe. Kim Allah'ın şairine, yani sembollerine saygı duyarsa, muhakkak onlara saygı duymak, kalplerin takva ve bilincindendir. Allah'ın en eski evi Kabe. Sonsuz şükürler olsun ki bu sabır yolculuğu sonunda mabedine vardı. Bu mabede sığınanları Allah duygularının tesirinden kurtarmıştır. Onlar özgürlüklerine kavuşmuş, onlar kul olmuş hak erenleridir. Bu hale gelen mutlu kişiler kendilerinden, soylarından, soplarından kurtulmuşlar da tüm dünya güzellikleri onlara çirkin gelmiştir. Bu saadet erenler dünya nimetlerine değil Allah'a gönül vermişlerdir. İşte senin de gönlünü vereceğin mabet, gönül Kâbesi, Allah'ın yeryüzündeki en eski evi ve şu anda sen tam karşısındasın Kâbe'nin. Rivayetlere göre Allah Celle Celaluhu cennet yakutlarından bir yakut indirdi. Bu yakutun zümrütten yapılmış iki de kapısı vardı. Bunlardan biri doğuya, biri de batıya açılırdı. Allahu Teala Adem aleyhisselama melekler arşı tavaf ettiği gibi insanlar da burayı tavaf edecekler buyurdu. Adem aleyhisselam da yaya olarak Hindistan'dan geldi ve burayı ziyaret etti, tavaf etti. Burada meleklerle buluştu ve melekler haccını kutlayarak biz de senden önce 1000 yıl burayı tavaf ettik dediler. Sonra Nuh tufanında Allah Celle Celaluhu bu yakutu göklerin 7. katına kaldırdı ve Beyt-i Mamur adını aldı. Bundan sonra da Allah-u Teala İbrahim aleyhisselama bu yakutun bulunduğu Kabe'yi Cebrail'in öğreteceği şekilde bir bina haline getirmesini emretti. İşte sen şu anda buradasın ve meleklerin 1000 yıl tavaf ettiği yakutlar beldesindesin. Onlar senin de haccını kutluyor ve sana hoş geldin ey kutlu yolcu. Haccın kutlu olsun, mübarek olsun diyorlar. İşte tam o anda mutlak olanı hissediyorsun. Cenab-ı Hak buyurdu ki, biz daima gönüle bakarız. Su ve çamurdan olan şekle, surete değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki, Allah sizin suretlerinize bakmaz, gönlünüze bakar. Bu sebeple gönül ehli arayınız. Ey zengin olduğunu sanan sen, Allah'ın huzuruna altın dolu binlerce keseler götürsen, Cenab-ı Hak, bize bir şey getirmek istiyorsan kazanılmış gönül getir diye buyurur. İşte sen şu anda bu gönlü, bu emaneti sahibine vermek üzeresin. Sen kimle olduğunu, kimin kulu olduğunu anlamak zorundasın ve Allah'ın lütfuyla da anlıyorsun. Evet, artık anladın ve bildin ki biz şu bedenden ibaret değiliz. Biz şu bedenin ötesinde Allah'la beraberiz, Allah'la beraber yaşıyoruz. Allah'ın her an bizimle olduğunu bil.

bu ihsanı hissetmek, bu mekandan melekler alemine, ruhlar alemine, cennet bahçelerine bir seyirdir. Meğer ki apaçık göremediğimiz o padişah hep bizimle beraber yaşıyormuş da, nerede olursanız olun, Allah sizinle beraberdir ayeti hep gönül kulağımıza sesleniyormuş da, o size şah damarınızdan daha yakındır ayeti bize o kadar yakınmış da, bizim gaflet uykusundan haberimiz olmamış. Ey yolcu, sen onu göremezsin ama o sana senden daha yakın. O senin her hareketini, her durumunu görüyor. Sen şimdi hissediyorsun değil mi? Sana yakın olanı, sana şah damarından daha yakın olanı hissediyorsun değil mi? Şimdi anlıyorsun, şimdi anlıyorsun. Sen çık aradan, geriye kalır yaratan sözünün ne manaya geldi. Şimdi anlıyorsun, benliği yırt, hüveyi göster manasının hakikatini. Şimdi anlıyorsun, nefsini bilen Rabbini bilir hadisinin özünü. Şimdi anlıyorsun, Allah size şah damarınızdan daha yakındır ayetinin sırlarını. Ve şimdi, ve şimdi ondan geldiniz, ona döneceksiniz ayetini yaşıyorsun. Evet, burada gizli birisi var. Sakın kendini yalnız hissetme. Bu hakikatleri anladıktan sonra haç yolcusu, hakikat sevdalısı der ki, bu beraberliği bilseydim hiç arar mıydım? Sağa sola başvurur muydum? Meğer biz dostumuzla beraber hep onun yanındaymışız da, ey dost, ey dost diye onu arıyormuşuz. Meğer onunla olduğumuzu bilmek, onu bulmak, onu anlamak bu manadaki bir hicrete bağlıymış. Ey haç yolcusu, sen buraya ziyarete gelmedin. Ziyaret değil senin bu yaptığın. Sen yaşıyorsun. Sen hac ediyorsun. Uzun mana yolları açtıktan sonra Kabe'nin anahtarı gönlündeki mührü açtı da Allah bu hakikatleri sana yaşattı. Yani birçok ibadet, dua, niyaz sonunda, iyilikler sonunda Cenab-ı Hak seninle olduğunu sana hissettirdi. Hem öyle bir hissettirdi ki şimdi dilinde şu zikir tavaf ediyoruz. Allah'ım, ben kulun oldum. Sen de dostum oldun. Ben ten oldum. Sen can oldun. Bundan sonra kimse ben ayrıyım, sen ayrısın diyemez. Tek dostum Hazreti Allah. Habib olan Resulullah. Ayette buyuruldu ki, kullarım beni sana sorarsa ben onlara yakınım. Her dua edenin duasına cevap veririm. Artık beni anın ki ben de sizi anayım. Seni zikrinle anıyorum Rabbim. Allah'ım, günahlarımızı bağışla, bizi cehennem azabından koru. Allah Resulü buyurdu ki, Allah yolunda savaşanlar, hac ve umreye gidenler Allah'ın elçileridir. Allah onları davet etti, onlar da bu davete uyup geldiler. Onlar Allah'tan dilekte bulundular, Allah da onlara verdi. Sonsuz şükürler olsun Rabbim. Her şey için sonsuz hamdü senalar olsun. Ey yolcu, şimdi karşında Kabe, dilinde dostun Allah zikri, sonsuz bir sevinçle tavafa başlıyorsun ve bu aşkla cezbeye düşüyorsun. Ancak tavafa Hacerül Esved noktasından başlamalısın. Hacerül Esved, insanların günahları yüzünden kararan beyaz inci. Hazreti Ali Efendimiz anlatıyor. Kabe, Resul-i Ekrem zamanına kadar 3 defa yıkıldı ve

Üçüncü defa henüz Resul-i Ekrem peygamber olmadan Kureyş tarafından yapıldı. Bina inşa edilirken Hacerül Esved'i yerine koyma sırası gelince taşın önemine binaen Kureyşliler arasında taşın yerine konmasında ihtilaf çıktı. Hatta her ailenin gençleri kendi aralarında toplanarak ant içti ve şayet kendi kabile reisleri taşı yerine koymayacak olurlarsa savaşacaklarını kararlaştırdılar. Bunu gören kabile reisleri muhtemel savaşı önlemek için kendi aralarında toplanarak çareler aradılar ve nihayet sabahleyin ilk olarak şu kapıdan geleni hakem tayin edelim dediler. Ve dedikleri zamanda Muhammedül Emin içeri girdi. Evet, o El Emin'di ve onlar dediler ki biz bundan razıyız. Ve Peygamberimiz taşı bir bez içine koydurarak her kabileden birer adamla kaldırttı ve taşı kendi yerine koydu. Bu suretle de önemli bir ihtilafı çözdü. Allah Resulü buyurdu ki, Hacerül Esved sütten beyaz bir halde cennetten indi. Ancak sonra insanoğlunun günahları onu kararttı. Şimdi onu karanlıklardan çıkarmak, yani gönlünü, nefsini günahlardan temizlemek için tavafa geldi. Bu ümmet girdabında, aşk girdabında kendi yörüngeni bulur ve kendinden geçersin. Bu yörünge ihdinas sıradel müstakim yörüngesidir. Önce Hacerül Esved'e sağ elinle dokunmalı, onu sıvazlamalı ve hiç beklemeden kendini deryaya bırakmalısın. Evet, bu taş bir elin, bir sağ elin sembolü. Kimin mi? İşte Kutlu Nebi'nin hadisi bunun cevabını veriyor. Hacerül Esved, yeryüzündeki Allah'ın sağ elidir. Allah sana günahlarının kirlerini gösteriyor ve onları affediyor. Allah'ın eli onların eli üzerindedir. Ayetini Fetih suresinde geçen bu ayeti şimdi yaşıyoruz. Allah'ın kudret elini yani iradesini kendi elinin yani iradenin üzerine koyuyorsun. Sen de biliyorsun ki bu zamana kadar senin bildiklerin vardı. Sen onları yapmaya çalışırdın da beceremezdin. Çünkü senin bildiklerine karşı Allah'ın da bir tedbiri olduğunu, bir iradesi olduğunu bilmiyordun. Bundan gafildin. İşte şimdi kendi bildiklerini de onun tedbirine teslim etti. Ey Rabbim, sana teslim oluyorum diyorsun. İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselam Kabe'nin temellerini yükseltirken demiyorlar mıydı? Ey Rabbimiz, bunu bizden kabul et. Hiç şüphesiz sen işiten ve bilensin. Ey Rabbimiz, bizi sana teslim olmuşlardan, zürriyetimizden de sana teslim olmuş bir ümmet ya. Rabbi ona teslim ol dediğinde, o, ben alemlerin Rabbine teslim oldum, dedi. İşte sana da bu hitap geliyor ve anlaşmanı tazeliyorsun. Kalu belanın, yani fıtratının yaratılışının anlaşmasını bu şekilde tazelemiş oluyorsun. Sen de durma ey yolcu. Durma kalk, halka katıl, yörüngeni bul ve tavafa gir. Tüm zerrelerinle, dalga dalga, kıvrım kıvrım kendini deryaya bırak. Gönül evi ortada ve etrafında binlerce hak aşığı, binlerce hak aşığı dönüyor, tavaf ediyor. Acaba şu manzara nedir? Şu manzara bir zerrenin sembolüdür. Bir manzumenin canlanışı mıdır? Yoksa tevhidin tüm dünya gözüne bir serilişi midir? Bunlar bilinmez. Bilinmez ama ortada olan kesin bir şey var. O da Hakk'ın sonsuz olan aşkı.

bu tavaf eden milyonlar da Hakk'ın aşkının şahididir. Bu dönüşlerin aşk yüzünden bir kararı yoktur, bir durup dinlenmesi yoktur. Ey gönül ehli, ey dost, ey yolcu, sen de durup dinlenmeyi arama. Yıldız gibi dön, dön, dolaş. Bu tavaf seni üstünlüklere çıkarır. Anlıyorsun değil mi? İki günü eşit olan bizden değildir hadisinin manası. Mümin hep kemalata, hep güzelliğe doğru gitmeli. Ve sen de bu dönüşle hep kemalata, daha iyiye, daha güzele gidiyorsun. Çünkü sen tavaftasın. Burada durmak hiç yoktur. Burası hareket yeridir. Burası İslam'ın merkezidir. Burada tevhid vardır, İslam vardır. Tüm kainat, tüm zerreler, her şey Kabe'nin etrafında döner. Görünen tek şey sonsuz sevgisi, ümmetin Hakk'a olan sonsuz aşk. Bu hayranlar topluluğu, bu dönenler, tavaf edenler öyle kendilerinden geçmişlerdir ki, sanki Mısır'ın kadınlarının Yusuf aleyhisselamın güzelliğine dalıp parmaklarını doğramaları kendilerinden geçmeleri gibi. Evet, evet, o kadınlar o güzellik karşısında öyle kendilerinden geçtiler. Öyle kendilerini unuttular ki ellerini doğradılar. Çünkü böyle bir güzellik karşısında ruh şaşırır ve şaşıran ruh da ne önünü görür ne ardını. Elini ayağını kesmemiş sanarak, eli ayağı kopmamış zannederek savaşa devam eden yiğitler bilirsin. O yiğitler düşseler de, ezilseler de savaşa devam ederler. Onlar da Hakk'ın aşkından kendilerinden geçmiştir. İşte bu tavaf edenler de, düşseler de, ezilseler de, hak ve hakikat şahidi olan bu hacılar hep tavafa devam ederler. Ve Kabe'nin etrafında, beyaz bir sel, hepsi tek renk, aynı model, aynı biçim. Sen ey kul, her şey dönerken hala ne duruyorsun? Ölümsüzleşmek için, akmak için, denize kavuşmak için ırmağa katıl. Niye duruyorsun? Ey damla, ey damla, deryana karış. Allah'ın Resulü buyurdu ki, kim yalın ayak, baş çıplak, 7 defa peşi peşine tavaf ederse, bir köleyi azat etmiş kadar sevap alır. Kim yağmurlu bir havada Kabe'yi 7 defa tavaf ederse, onun geçmiş günahları affolur. Bilesin ki, bu dönüşte çok sırlar gizli. Gönüldeki putlar bu değirmende öğütülür. Sadece Kabe semalarını, kainatı, tüm zerreleri tek bir ses kaplar. Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Bu dönüşte aşktan başka bir şey yoktur. Bu dönüş her şeyi yer yutar. Bu söze sığmaz. İstemekle de anlaşılmaz. Ve bu öyle bir denizdir ki, ey yolcu, bu öyle bir denizdir ki dibi görünmez. Bu denizin damlaları sayılmaz. Buna imkan yoktur. Tüm denizler bu aşk denizinin yanında bir damla gibi kalır. Burada tüm dertlere deva bulunur. Bu öyle bir buluttur ki içinde binlerce şimşek, yüz binlerce şimşek çakar. Gökyüzü çatırdar da semadan lebbeyk sadaları kainata yol bulur. Ve sen, döne döne bir nokta olduğunu, bir hiç olduğunu anladın. Yalnızca bir tavafın, bir haccın, onun tavafı, onun haccısın,
ve ancak bir teslimsin. Rabbi ona teslim ol dediğinde, o ben alemlerin Rabbine teslim oldum diyen İbrahim aleyhisselam gibi sadece bir teslimsin. İşte ilahi aşk doğruğa ulaştı da mutluluğa vardı. Sen kendi benliğinden sıyrıldın, soyutlaştın, ilikleri ne kadar aşkta eriyorsun, yok oluyorsun, tepeden tırnağa sevgi oluyorsun, feda oluyorsun ve her şeyim sana feda olsun diyorsun. İşte bu feda ve fena seni bu noktaya getirdi. Şu anda neredesin? Burası neresi? Burası evladını Hakk'a kurban eden, nefsini Hakk'a kurban eden İbrahim aleyhisselamın makamı. Makamı İbrahim, yani İbrahim aleyhisselamın ayak bastığı yer. Dikkat et, şu anda burada sen varsın. Görüyorsun değil mi? Bu yolculukta insanın başına neler geliyor? Az önce dualarını kabul eden, şimdi seni huzuruna aldı. Evet, Cenab-ı Hak İbrahim aleyhisselamı huzuruna aldığı gibi seni de huzuruna aldı. Şu anda sen huzurdasın. Allah, sana sonsuz şükürler olsun Rabbim. Aşk deryasına sevdalı insanların denizinde yok olmak için denize daldın ve tavaf ettin. Ümmet girdabında boğuldu. Sonsuzluk mihverine, feleğin sonsuz dönüşüne katıldı. Ve şimdi sen bir elçi oldun. Elçi mi oldum diyorsun? Evet, sen bir elçi oldun. Çünkü Allah'ın Resulü senin için öyle dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Allah yolunda savaşanlar, hacca ve umreye gidenler Allah'ın elçileridir. Allah onları davet etti, onlar da bu davete uyup geldiler. Onlar Allah'tan dilekte bulundu, Allah da onlara verdi. O kutlu Nebi İbrahim aleyhisselam da buraya gelmezden önce feleğin çemberinden geçmişti. Hayatın bin bir türlü cefasını geride bırakmış, putlarla, Nemrut'la savaşmıştı. Mancınıkla ateşe atılmayı yaşamıştı. Hicretler, perişanlıklar, yalnızlıklar, işkenceler ve nihayetinde imamete, önderliğe geçiş. İbrahim aleyhisselam, büyük put kırıcısı, tevhidin ilk ismi, İbrahim aleyhisselam. Allah'ım, İbrahim aleyhisselamı aldığın gibi beni de huzuruna aldın. Şu anda huzurundayım. Nefsimi senin yoluna kurban ediyorum. Ey yolcu, sen de şu an İbrahim gibi Cenab-ı Hakk'ın huzurundasın. O ki imtihanını vermiş, İsmail aleyhisselamın boynuna bıçağı dayamıştı. Şimdi sen de şu anda nefsinin boynuna bıçağı daya ve nefsini Allah'a kurban et. Burada sen de Hakk'a kurban ol. Yani yakın ol. Nefsini kurban et. Makamı İbrahim. Onun ayak izine basıyorsun şu anda. Bak ki o iki nebi neler yapıyorlar. İsmail aleyhisselamla ne yapıyorlar? Birisi ateşten, diğeri de kurban edilmekten kurtulmuş iki aşık, iki tevhid aşık. Tevhid mabedinin mimarları Kabe'yi inşa ediyorlar. İlk ve tek özgürlük evini, gönül evini, haremin kurucuları. İsmail aleyhisselam taşı alıyor, babasına veriyor. Babası taşı alıyor, üstüne çıkıyor ve evin direklerini kuruyor, evi yapıyor. Sen de bu noktada nefis atının üstüne bin ki

insanların kıblelerini, hayatın çirkefliklerinden, nefsin pis oyunlarından, şeytanın tuzaklarından kurtar. Cehalet zulmünden ve zillet uykusundan insanları uyandır. Onlara yön ver. Onları hacca çağır, tavaf ettir. Çünkü sen Allah'la anlaşmışsın, kul olmuşsun. Sen hakla yoldaşsın. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine mazharsın ki o buyurdu. Sevabını Allah'tan bekleyerek beni ziyaret eden kimse cennette yanımda olur. Kıyamet gününde ben onun şefaatçisi olurum. Ve yine buyurdu ki ölümümden sonra beni ziyaret eden hayatımdayken ziyaret etmiş gibidir. İşte şu an senin bayramındır. Bu sırrı anlamalısın. Haccın tüm sırlarını keşfetmelisin. Yaptıklarını düşünmelisin. Yaptıklarının özünü düşünmelisin. Ancak uzete çekilerek değil, ümmet içinde, topluluk içinde, hep birlikte. Tevhid bilinciyle. Burası Allah'ın, İbrahim aleyhisselamın, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun o kutlu ümmetinin buluşma yeridir. Yeryüzünün her tarafından gelmiş bütün gönüller aynı inançla, aynı amaçla, aynı aşkla bir araya gelir. Gücü yetenler için hac farzdır derken gücü yetmek zengin olmak demek değildir. Hac servete uygulanan vergi değildir. Namaz gibi bir ödevdir. Her görevin ifasında güç yetirmek nasılsa hacca güç yetirmek de akli bir olgudur. Tüm toplumların gerçek temsilcileri hem özelde hem de ortak dertlerle hep bu mekanda toplanır. Zünnun-i Mısri Hazretleri bir gün dervişleriyle seyahat ederken çölde bir gence tesadüf ederek nereye gittiğini sorarlar. Genç de bizi yaratan Allah-u Teala'nın evini Kabe'yi ziyarete ve hacca gidiyorum diye cevap verir. Zünnun-i Mısri Hazretleri azığın ve bineğin hani diye sorar. Genç ise azığım takva, bineğim ayaklarım ve himmetim Hazreti Mevla diye cevap verir. Ey Kabe'nin sahibi, ey Mescidül Haram'ın sahibi, ey Hacerül Esved'in sahibi, bütün bölgelerin, göklerin ve yerin Rabbi, nur ve karanlığın Rabbi, dua, ibadet, salat ve selamların Rabbi, celal ve ikram sahibi. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Ve senin yardımın olmadan biz bir hiçiz. Sen yardımı istenensin. Bizi cehennem azabından koru. Allah'ım, hükümdarlığın tek sahibi, sonsuz izzet, azamet sahibi olduğunu bilerek davetine uydum, huzuruna geldim. Haccımı sen kabul eyle Rabbim. Yerler ve gökler dolusu ve bu ikisi arasındaki her şey kadar hamd ve şükür ancak sanadır. Şükürler olsun. Sonsuz şükürler olsun ki Rabbim bu haccı bana nasip etti. Katında kabul eyle. Beni hacılardan eyle. Allah'ım, ilahi ilmindeki her şey adedince, ilahi hakimiyetinin sonsuzluğunca, bütün tanzimler, hürmetler, övgüler, hepsi sana olsun. Karanlık ve aydınlık tekrarlandıkça, birbirine dönüştükçe, çağlar peş peşe geçtikçe, gece gündüz tekrarlandıkça, yıldızlar karşı karşıya geldikçe, bütün güzel kelimeler, dualar, yakarışlar,

0: senalar hepsi senin içindir, sana arz edilir. Selam olsun o kutlu kullarına, selam olsun o hacılarına, beğenip seçtiğin sultanlarına, hepsine selam olsun. Hidayetinin nuruyla nurlanan o salihlere, izzetli kalanlara, salaha erenlere, şerefli elçilere, nebi ve rasullere, rahmetle dolsun imanlı gönüller, rahmetle dolsun ve salatu selam olsun. Allah ve melekleri peygambere salavat getiriyorlar, rahmet indiriyorlar. Ey müminler! Siz de ona salavat söyleyin, selam verin, biat edin. Onu maddi ve manevi destekleyin. Allah öyle bir salat ve selam ki, onunla günahlarımızı gideresin, göğüslerimizi açasın, kalbimizi temizleyesin, sırlarımızı paklaştırasın, fikir ve hatalarımızı temizleyesin, sırlarımızdaki bulanıklığı gideresin. Allah, bu salavatlarla hastalıklarımıza şifa veresin. Büyük fetih ruhu ve rahmetinle kalplerimizi açasın. Rabbim, dünyada da bize iyilikler nasip et. Güzellikler nasip et ahirette de. Yaptığımız bu hac ibadetini katında kabul eyle. Lütfen kabul eyle. Bizi ateşin azabından koru Allah'ım. Amin.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını

öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareleri altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 14. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 14. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.

Cevşenül Kebir. Okuyan İshak Danış.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
0: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Mehmet Emin Yıldırım.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Aziz kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah selam ismiyle bizlere muamelede bulunsun. Aramızda selamı yaysın. Selam da darus selam olan cennetin kapılarını bizlere açsın inşallah. Nasıl bizleri burada hak üzere topladıysa, hak üzere toplananların mükafatının verileceği o güzel yurtta da bizleri toplasın. Orada o zaman size konuşan bu günahkar kardeşiniz olmasın. Konuşmak maharet değil, aslında en güzeli dinlemektir, bundan emin olun. Ben de sizin aranızda olayım ama konuşan alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz olsun. Beraberce o kutlu sese cennette inşallah kulak verelim, yürek verelim. Allah hepimize bunu nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, Ehl-i Beyt dedik, Ehl-i Beyt demeye de devam edeceğiz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın aziz hatıralarını bizlere ümmet olarak, bize ki biz onun ümmeti olmakla iftihar eder, şeref buluruz, bizlere emanet ettiği o aziz hatırasını anlamaya çalışıyoruz. Siz anlıyorsunuz ama ben bazen vurgulamakta fayda görüyorum. Bizim bu Ehl-i Beyt derslerimizdeki temel amaçlardan bir tanesi de Peygamber aleyhissalatü vesselamın kutlu hanesindeki o yiğitleri tanıyıp kendi evlerimize Ehl-i Beyt'in rehberliğinde ayar çekmektir. Eğer biz bu amaçla burada değilsek ve bu derslerin amaçlarından bir tanesi de bu değilse, hepsi bu değil, ara ara ben amaçlarına dair bir şeyler söyleyeceğim sizlere. Amaçlarından bir tanesi de bu değilse, o zaman biz sadece tarihi malumat elde ederiz. Ama inanın ki Ehl-i Beyt'i, yani peygamberin hane halkını, peygamberin ev halkını tanımanın bize böyle bir katkısının olması lazım. Onun mübarek ellerinde yetişen ve gerçekten bu manada kendilerine rol biçilen dinin intikal ve muhafazası için aleyhissalatü vesselam tarafından bizzat görevlendirilen, ki bu görevlendirmenin arkasında Rabbimiz var, ona ait bir şeyler konuşacağız bugün. Böyle bir görevlendirmenin arkasında böyle bir örneklik var. Biz bu örnekliği her daim duymak zorundayız. Zaten hepimiz aynı zaman diliminde yaşıyoruz. Dertlerimiz de aynı, sıkıntılarımız da aynı. Şu anda hanelerimiz yanıyor dostlar. Bu yangını görmemiz lazım. İnanın evler yanıyor, çocuklar yanıyor, hanımlar yanıyor, beyler olarak bizler yanıyoruz. 15 yaşındaki çocuklarımıza laf geçiremiyoruz, dinlemiyorlar. Bana karışamazsın diyor, hayat benim hayatım diyor. Ve bunu dışarıdaki sıradan çocuklar değil, bizim çocuklarımız söylüyorlar. Çünkü böyle bir telkinle ne yazık ki yetiştikleri için siz kendi öz çocuklarınıza dahi söz geçiremiyorsunuz. Ama biz Ehl-i Beyt'in örnekliğinde bir ev hukukunu öğrendiğimiz zaman ve bu hukuk çerçevesinde yeniden evlerimizi inşa etme adına harekete geçtiğimiz zaman şu sıkıntılara, şu içinde yaşadığımız problemlere asr-ı saadetin o dirilten ikliminden Allah'ın izniyle derman bulabiliriz. Allah'ın izniyle orada sorunlarımızı giderecek ilaçlar elde edebiliriz. Dolayısıyla derdimiz bu. Bu dert için buradayız. Evlerimizi de Ehl-i Beyt'e benzetme adına bir amaçla bu yürüyüşü devam ettirmek zorundayız. Eğer öyleyse ki öyle olmak zorunda, aleyhissalatü vesselam Efendimizin Nazil olduktan sonra aklından çıkarma.

0: aradığı bir ilahi kelam, bizim evlerimizin de en önemli ilahi kelamı ve sözü olmalı. Nedir bu ayet? Tahrim suresinin 6. ayeti. Ey iman edenler, kendinizi ve ehlinizi yakıtı insanlar ve taşlardan olan o büyük azaptan koruyun. Bu ayet Efendimiz'i sarsan bir ayetti. Bu ayet öyle bir ayet ki, inanın kulaklarımızla değil yüreklerimizle, tabi nerede size yüreğinden konuşan bir adam ki siz yüreğinizden duyasınız bu ayeti. Keşke ben konuşabilsem bir yürekten. Yürekten eğer konuşabilseydim şimdi hepimizi eritmeliydi bu ayet. Çünkü Efendimiz'i eritiyordu bu ayet. Onu dinleyen sahabeyi de eritiyordu. Yakıtı ve insanlar ve taşlardan olan Allah'ın azabını duyduklarında titriyorlardı. Ve yakıtı insanlar ve taşlardan oluşan o azaba ne yakıt olmak için ne de o yakıtı alevlendirecek taş olmak için olmamak için çırpınıyorlardı bir hayat boyu. Dolayısıyla bizler de Ehl-i Beyt'i öğrendiğimiz bu yolculukta şu ayet her daim hatırımızda olmalı. Allah bizleri muhafaza etsin, evlatlarımızı muhafaza etsin, ehlimizi muhafaza etsin. Ne yapmalı peki? Yol belli. Yeni bir formülü yok bu işin. Terbiye olmalı ve terbiye etmeli. Terbiye etmekle başlamamalı işe. Bu yanlış. Bu olmamış da zaten. Terbiye olmalı ve terbiye etmeli. Yapacağımız iş bu. Çoluk çocuğumuz bizden terbiyenin örnekliğini görmeli. Evet, benim babam Peygamber aleyhissalatü vesselam gibi yaşayan bir adam demeli evlatlarımız, oğlumuz, kızımız neyse. Bizim hanımlarımız bizden bir söz duydukları zaman aynen Hatice validemiz gibi tereddütsüz, eğer o dediyse doğrudur dedirtmeliyiz bizler. Bunu başka yerde aramayalım. Bunun başka bir ilacı, başka bir dermanı da yok. Yapacağımız iş bu, göreceğimiz, bulacağımız derman da budur. Dolayısıyla biz bugün Efendimizin bu örnekliği çerçevesinde Ehl-i Beyt'e terbiye olma maksadıyla yaklaştığımızda alacaklarımızı alırız. Bakın Hazreti Ali'nin, nereden buraya girdikse ama güzel bu konu, önemli bir konu. Buna biraz yürümemiz lazım bu konuda. Hazreti Ali'nin Efendimiz'den duyup bize naklettiği bir hadis var. Çocuklarınızı terbiye etmek istiyorsanız üç muhabbeti aşılayın diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Terbiyenin nasıl olacağını öğretiyor. Bize çok şey öğretin, şunu bildirin, şu kursa gitsin, şunu öğrensin, bunlar değil. Bunlar işin ayrı bir boyutudur. Asıl işin kökenini söylüyor Efendimiz bize. Üç muhabbet aşılayın. Nedir ya Resulallah o üç muhabbet? Peygamberinizin muhabbetini aşılayın. Onun ehli beytinin muhabbetini aşılayın. Kur'an'ın muhabbetini aşılayın. Muhabbet olsun, varsın hiçbir şey olmasın. Bir sevsin, bir sevelim, sevdirelim. Gerisi arkasından gelecek zaten. Keşke hepimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dediğimizde şöyle bir titreyebilsek ve bunu hissettirebilsek evlatlarımıza. Bizim nenelerimiz böyleydi. Allah onlarda razı olsun, onlara rahmet etsin. Hiçbir şey bilmiyordular ama Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o mübarek ismini andıkları zaman titriyordular. Gözleri yaşarıyordu. Ve biz onları görüyorduk, onlardan alıyorduk muhabbetin aşısını. Onlar ne bir kitap okumuşlardı, ne bir mektebe gitmişlerdi. Ama öyle bir aşkları vardı. Biz bugün onları beğenmiyoruz. Gelenek deyip, gelenekçi deyip onları damgalıyoruz. Ama onlardaki muhabbeti şu anda biz ne yazık ki bunca bilgiye rağmen yakalayamıyoruz. Efendimiz bize bunu istiyor, bunu bizden istiyor. Ve bu konuda bakın bize uyarılarda bulunuyor. Aşılayın. Peygamberin sevgisini aşılayın. Ehl-i Beyt'in sevgisini aşılayın. Kur'an'ın sevgisini aşılayın. Kur'an'ın önüne siz geçtiğiniz zaman evlatlarınız görsün sizin Allah'la kurduğunuz bağı. Sıradan bir kelam okumadığınızı fark etsinler. Titresin mesela şöyle bir sesiniz. Gözünüzden yaş aksın ve çocuklarınız buna şahit olsun. Başka bir şey anlatmaya gerek yok. Şu ortama şahit olsunlar. O zaman alacaklarını alacaklar. İşte biz Ehl-i Beyt'ten alacağımızı almak için buradayız. Ben bir daha bir dua edeyim, siz biraz daha güçlü bir amin deyin. Allah alacağımız istifadeyi ziyadeleştirsin.
1: Amin.
0: İnşallah bizleri eli boş olarak döndürmesin.
1: Amin.
0: Aziz kardeşlerim, Kur'an'da Ehl-i Beyt diyeceğiz. Önemli bir konu. Vahyin ışığında, gölgesinde Ehl-i Beyt meselesini anlamaya çalışacağız. Tabi Kur'an'da Ehl-i Beyt demek çok kolay bir mesele değil. Çünkü bir iki ayetle sınırlandırılacak bir iş değil. Bugün sizler hangi tefsir kitabına baksanız, hangi hadis kitabına baksanız, Ehl-i Beyt ile ilişkilendirilen onlarca ayet görürsünüz. Bu onlarca ayetin gölgesinde belki de bu meseleyi tam anlamıyla anlamak mümkündür. Ancak biz bunu yapmaya imkanımız olmayacak. Biz bu mesele üzerinde eğer derinleşmek istiyorsanız, ki içlerinizdeki kardeşlerimizden bazıları bu maksatla buradadır, onlar biraz daha derinleştirsinler. Bazı ayetler vardır ki ilk bakışta hiç Ehl-i Beyt'le alakalı gibi gözükmez. Ama siz tefsirlere müracaat ettiğiniz zaman bir de bakarsınız ki başka yollardan öyle bir bağ kurulur ki Ehl-i Beyt'le, siz bile hayran olursunuz ve o meselede ne kadar mühim olduğunu anlarsınız. Mesela Tur suresinin 21. ayeti bu ayetlerden bir tanesidir. Kehf suresinin 82. ayeti bu ayetlerden bir tanesidir. Rad suresinin 23. ayeti bu ayetlerden bir tanesidir ve daha neler neler. Ancak doğrudan Ehl-i Beyt ile alakalı ayetleri biz karşımıza aldığımızda bunların da sayısının 10'a yakın olduğunu görürüz. Bunların da hepsinin üzerinde durmamız mümkün değil. Ama eğer biz Kur'an'da Ehl-i Beyt diye bir başlık koyduksa 4 ayeti anlamak zorundayız. Çünkü bu ayetler bu meselenin Kur'an ışığındaki cevabıdır. 4 ayet nedir? Tathir ayeti, meveddet ayeti, salavat ayeti, mübahale ayeti. Bu 4 ayet doğrudan Ehl-i Beyt ile alakalıdır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam alakalandırmıştır. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın çeşitli beyanları vardır. Tathir ayeti Ahzab suresinin 33. ayeti. Meveddet ayeti Şura suresinin 23. ayeti. Salavat ayeti Ahzab suresinin 56. ayeti. Mübahale ayeti Ali İmran suresinin 61. ayeti. Bu 4 ayet meselenin Kur'an ışığındaki cevabıdır. Şimdi biz bu ayetleri anlamaya çalışacağız. Herhalde ben sadece bugün size biraz da mühim olduğu için, biraz da farklı şeylere delil olarak kullanıldığı için tathir ayeti olarak bilinen Ahzab suresinin 33. ayetini ancak anlatabileceğim. Ancak ilerleyen derslerimizde inşallah bu geri kalan 3 ayeti de yine anlamaya çalışacağız. Zaten anlamak için buradayız, acelemiz de yok. Allah ne kadar fırsat verir, ne kadar nefes verirse biz de o kadar yürümeye çalışacağız. Ahzab 33'ü eğer biz doğru anlarsak, bakın bir ayetin bir cümlesidir. Biraz sonra geleceğiz teferruatlarına. Aslında Ahzab suresinin 33. ayetini iki cümle olarak ele alsak Ehl-i Beyt ile doğrudan alakalı olan kısım ayetin ikinci cümlesidir. O ikinci cümle bize üç şeyi öğretecek aslında. Bir tanesi Ehl-i Beyt deyince kimler bu kavramın içerisindedir? Bu tartışmalı bir meseledir. İslam ümmetinin 1500 senedir tartıştığı bir meseledir. Biz de bu tartışmalara fazla girmeden Ehl-i Beyt dediğimiz zaman kimi anlamalıyız? Sadece Hazreti Ali'yi, Hazreti Fatma'yı, Hazreti Hasan'ı ve Hazreti Hüseyin'i mi? Yoksa Zeyd bin Erkam'ın bize rivayet ettiği o hadiste genel anlamda söylenen Ali ve çocukları, Akil ve çocukları, Cafer ve çocukları, Abbas ve çocukları ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kerime zevcelerini mi? Yoksa sadece ayetin bağlamını dikkate alarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarını mı? Bakın, kapsam meselesinde bunlar tartışılan meseleler. Acaba Ehl-i Beyt dediğimiz zaman kimleri o kavramın içerisine alabileceğiz? Bu soruların cevabı bu ayetin doğru anlaşılmasında saklıdır. İkinci bir mesele, Ehl-i Beyt dediğimiz ailenin konumu ne? Allah bu aileye nasıl bir konum biçmiş? Bunun karşılığı da bu ayetin içerisinde. Üçüncüsü, Ehl-i Beyt'in Müslümanların nazarında bir değeri var. Değeri olmasa bu meclisimizin konusu olur muydu? Peki bu değer ne kadardır? Allah bu aileye nasıl bir kıymet, nasıl bir bedel, nasıl bir değer belirlemiş? Bu sorunun cevabı da bu ayettedir. İşte tathir ayeti dediğimiz Ahzab suresinin 33. ayetinin bu cümlesi bundan dolayı çok önemlidir. Öyleyse gelin bir daha bir Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Kur'an'a şöyle bir soru sorsak, Ehl-i Beyt kavramını ilahi kelam başka bir yerde kullanıyor mu? Bakın, ne meveddet ayetinde, ne salavat ayetinde, ne bir mübahale ayetinde Ehl-i Beyt kavram olarak geçmez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanlarıyla biz bu ayetleri Ehl-i Beyt'le ilişkilendiriyoruz. Ehl-i Beyt'in kavram olarak geçtiği tek ayet Ahzab suresinin 33. ayetidir. Biz Kur'an'a bu soruyu sorsak, acaba kavram olarak Ehl-i Beyt başka ayetlerde geçiyor mu diye sorsak, karşımıza Ahzab 33'ün dışında iki ayet daha çıkar. Bu bütüncül okuma bize Ehl-i Beyt'in kapsamına kimleri alacağımıza dair çok önemli mesajlar verecek. 3 ayette Ehl-i Beyt geçiyor. Biri Ahzab 33, Efendimiz ve ev halkı. Biri Hud 73, İbrahim Aleyhisselam'ın ev halkı. Biri Kasas suresinin 12. ayeti, Musa Aleyhisselam'ın ev halkı. Şimdi soruların cevapları yavaş yavaş şekilleniyor aklımızda. Bakın, demek ki Kur'an İbrahim'in ev halkına, hatta biraz sonra geleceğiz o ayete, doğrudan Sare validemize, yani İbrahim'in hanımına Ehl-i Beyt diye hitap ediyor. Musa Aleyhisselam'ın ablası, ismini bilmediğimiz o mümin ablası, kendi evlerini Firavun'un askerlerine işaret ederken Ehl-i Beyt diye işaret ediyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hane halkı Ahzab 33'ün anlatımıyla Ehl-i Beyt hane halkı olarak işaret ediliyor. Biraz açalım. Hud suresinin 69'dan 73. ayete kadar olan bölüm Hazreti İbrahim'in hayatından bir sayfayı anlatır bize. Aslında bir yönüyle de Lut Aleyhisselam'ı da anlatır. Olayı hatırlayacaksınız. Allah Lut Aleyhisselam'ın kavmine azap meleklerini gönderiyor. Melekler Lut Aleyhisselam'ın kavmine yürürken, nerede kavmi? Ölü Deniz diye bildiğimiz Ürdün sahillerinde. Hazreti İbrahim de o günler Filistin'in El Halil şehrinde. İki şehir de birbirine yakındır, çok uzak sayılmaz. Asıl melekler Lut Aleyhisselam'ın kavmine azabın haberini götüreceklerken İbrahim Aleyhisselam'ın evine uğruyorlar bir müjde için. İnsan suretinde geldikleri için melekler İbrahim Aleyhisselam tanımıyor onları. Allah'ın misafirleri zannediyor, ikram etmeye çalışıyor. En baş köşeye oturtturuyor. O da Kur'an'ın misafire nasıl davranılması gerektiği konusunda bize verdiği çok önemli ipuçları vardır o kıssada. Hemen bir buzağı kesiyor, pişiriyor, sofra kuruluyor. Melekler sofraya davet ediliyor. Melekler gelmiyor.
2: İbrahim Aleyhisselam korkmaya başlıyor. Bunlarda bir farklılık var diyor. Korktuğunu anladı.

0: anda da meleklerden biri Hazreti İbrahim'e gerçek kimliklerini söylüyorlar. Biz diyorlar Lut'a gönderilen azap melekleriyiz. Ama Allah size İshak'ı müjdeliyor. O günler Hacer'den İsmail olmuş mu? Olmuş. Sare'den de İshak olacak. Hacer ve İsmail Mekke'dedirler. Onlar Filistin'de El Halil şehrinde. Yaş 80'in üzerinde Sare validemizin. Artık yaş kemale ermiş. O yaşta tıbben çocuğun doğması mümkün değil. Ama bir mucize olacak. Allah o mucizeyi meleklerin diliyle İbrahim'in ailesine bildiriyor. Sare validemiz bu haberi meleklerden duyunca ne yapıyor? Gülüyor ve şaşırıyor. Acaba olur mu diyor. Olur mu dediği anda kalu etacebine min emrillah. Siz Allah'ın emrine mi şaşıyorsunuz? Rahmetullahi ve berekatuhu aleykum ehlel beyt. Allah'ın rahmeti ve bereketi ey ev halkı sizin üzerinize olsun. İnnehu hamidun mecid. Muhakkak ki Allah hamittir. Hamdlar ona yapılır. Mecittir. Her türlü övgü ancak onun içindir. Bakın ne dedi Kur'an? Sare'ye Ehlel Beyt diye hitap etti. Sare kim? İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı. Gerçi soy ile Ehli Beyt'i ilişkilendirenler buradan bir kapı açıyorlar. Diyorlar ki Sare İbrahim Aleyhisselam'ın amcasının kızıydı. Aynı soydandı. Dolayısıyla aynı soydan olanlar Ehli Beyt kapsamına girebilirler. Hadi onu kabul ettik. Öyle değil ama onu kabul ettik. Bakalım Musa'ya ne diyecekler. Musa Aleyhisselam'ın kıssasında öyle bir yakınlık yok orada. Orada da aynı ifade geçiyor. Dolayısıyla bu ayetlerden biz öğrendik ki Kur'an peygamberin hanımlarına Ehli Beyt diyor. Onlar Ehli Beyt'ten sayılıyorlar. Gelelim ikinci ayete Kasas suresinde 12. ayetten geçiyor ama biz biraz öncesinden almamız lazım. O olayı da hatırlayalım. Firavun bir rüya görmüş. Rüyasında Beni İsrail'den kopup gelen bir ateş topu sarayını yerle bir etmiş. Sabah o rüyanın şokuyla uyanmış. Çağırmış sihirbazları. Arrafları, kahinleri rüyasını anlatmış. Rüyasını tabir etmişler. Beni İsrail'den doğan bir çocuk senin sarayını yerle bir edecek. Bunu alır almaz bu haberi ne yapmış Firavun? Bütün Beni İsrail evlerine askerlerini göndermeye başlamış. Doğmak üzere olan hanımlar tespit edilmiş. Doğum gerçekleştiğinde de eğer doğum erkekse, doğan çocuk erkekse hemen anne ve babasının gözlerinin önünde o çocuk katledilmiş. Onlarca belki yüzlerce bu çocukların böyle katledildiğini yazar bize tarihler. Böyle olmuş ama Beni İsrail'in anneleri o günler mümin anneler. Mümin anneler olduğu için çocuklarının öleceklerini bile bile doğurmaya devam ediyorlar. Şunu düşünmüyorlar. Ben doğuracağım. Biraz sonra gelecek Firavun'un askerleri gözlerimin önünde katledecekler çocuğumu. Bir de o acıyı bana yaşatacaklar. Bunu düşünmüyorlar. Varsın onlar katlesin, biz doğurmaya devam edeceğiz. Ve doğurmaya devam ediyorlar. Doğuranlardan bir tanesi de Musa Aleyhisselam'ın anası. Anası doğuruyor nur topu gibi bir bebek. Allah onun yüreğine ilham ediyor. Koy diyor sandığa o çocuğu sal Nil'in sularına. Bu ilham onun yüreğine, Musa'nın annesinin yüreğine düşünce ne yapıyor? Aynen öyle yapıyor. Koyuyor bir sandığa, salıyor Nil'in sularına. Allah bir rol biçmiş. Musa'yı koyacak bir kere Firavun'un sarayına. Allah yürü demiş ya. Bütün alem toplansa ne yapabilir Allah aşkına? Alın size bir ibret, alın size canlı bir şahit. Allah'la kim savaşmaya başlamış da o savaşın galibi olmuş? Kim Allah'a karşı baş kaldırmış da böyle bir savaşın galibi olmuş. Mümkün mü? Tarihte örneği var mı? Alın size canlı bir örnek Hazreti Musa'nın hayatından.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
6: CityTech 2026 çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturuyor. 14. Uluslararası Çevre, Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech 2026 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda profesyonelleri, sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getiriyor. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
7: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
9: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
12: Radyo Hedef.

0: Metinsin sen. Metinsin ki kimsesiz kaldığımda son sığınağım senin kudretin. Yalnızlığımda medet umduğum senin rahmetin. Hatalara düştüğümde, günaha boğulduğumda, yüzüm kalmadığında yüzüme bakmaya bile, utandığımda kendimden bile, metin olan sensin ki son sığınağım yine senin rahmetin, yine senin bağışın.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: Sandığın içerisine konuyor.

Hazreti Musa Nil'in sularına bırakılıyor. Firavun'un sarayının hanımları ve Firavun'un hanımı sarayda, o sarayın bahçesindeki Nil'in sularında ne yapıyorlarsa artık orada istirahat mı ediyorlar, dinleniyorlar mı? O halde o sazlıkların içerisinden sandığı görüyorlar. Zaten Musa'nın kelime anlamı da odur. Sazlıkta bulunan çocuk demektir. Ona o anda bulunduğu yere hitaben o isim veriliyor. Hemen getiriliyor sandık, açılıyor ki bir çocuk. Firavun'un hanımı çok seviniyor. O güne kadar çocukları olmamış. Bu Allah'tan bize bir hediye diyor. Alıyor götürüyor Firavun'a. Allah bak bize böyle bir hediye gönderdi. Bu çocuk bizim için bir neşe kaynağı olur. Bunlar Kur'an'ın ayetleri. Ne olur bu sarayda bizimle beraber kalsın ısrarıyla Musa'yı Firavun'un sarayına sokuyor. Ama bir sorun var. Daha Musa bebek, süt emmesi lazım. Ona süt emzirecek kimse yok. Askerler alıyorlar Musa'yı, başlıyorlar Beni İsrail'in hanımları içerisinde ona süt annesi bulmaya. Varıyorlar bir eve, evdeki hanımın sütü var. Musa'yı bırakıyorlar o hanımın kollarına. Musa hanımın göğsünü tutuyor, emmeden bırakıyor. Oradan çıkıyorlar başka bir eve. Oradan çıkıyorlar başka bir eve. Bir genç kız da onları izliyor. Kur'an ayetleri bunlar. Dikkatinizi çekiyorum. O kızı Musa'nın anası göndermiş oraya. Kim o? Hazreti Musa'nın ablası. Maksat ne biliyor musunuz? Hangi evde süt emecekse bilelim de diyor annesi. Hiç değilse bazen gider onu görürüz. O vesileyle orada Musa'ya olan şey muhabbetimizi, özlemimizi gideririz. Hangi eve giriyorlarsa çıkıyor. Hangi eve giriyorlarsa emmeden çıkıyor. Musa Aleyhisselam'ın ablası çıkıyor onların karşısına, diyor ki hel edullukum ala ehli beytin, size bir ev göstereyim mi? Bir ehli beyt, bir hane halkı göstereyim mi? Orada herhalde o bebek çok iyi bir ortamla karşılaşacak. Orada şefkat görecek, merhamet görecek. Orada farklı bir şeyle karşılaşacak. Göstereyim mi size? Askerler yorgun yorgun, göster diyorlar. Musa Aleyhisselam'ın ablası önde, onlar arkada. Musa'nın anasının evine gidiyorlar. Ayet ne diyor biliyor musunuz? Eğer diyor biz Musa'nın annesinin yüreğini sakinleştirmeseydik o anda işi meydana çıkaracaktı. Düşünün bir anayı günlerdir evladından ayrı, bir anda karşısında görüyor. Bir andaki tepkisi anlaşılabilirdi olayı, ama ne yapıyor? O anda Allah onun yüreğine bir sükunet indiriyor ve olay açığa çıkmıyor. Askerler bebeği Musa'nın anasının kollarına bırakıyorlar. Öz anasından süt emmeye başlıyor. Emiyor, emiyor, emiyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Her gün askerler Musa Aleyhisselam'ı annesine emzirmeye getiriyorlar. Bir de emzirme karşılığında para veriyorlar. Budur işte. Allah eğer bir insana bir rol biçmişse, dünya alem karşısında olsa ne yazar? Alın size bir örneği. Musa'nın annesi olmak mesele. Annesi olabilecek liyakatin de sahibi olmak. Bilmiyorum bu kıyasıma katılır mısınız? Ben imamları, vakıflarda ve İslami hizmetlerde çalışanları, hatta muallimleri, öğretmenleri Musa'nın annesi diye isimlendiririm. Niye? Hem asli görevlerini yapıyorlar, hem de ücretlerini alıyorlar. Musa Aleyhisselam'ın annesinin yaptığı da bundan farklı bir şey miydi? Şimdi bir imam, imam olmasa namaz kılmayacak mı? Yine kılacak. Orada cemaate namaz kıldırıyor. Cemaat ile ilgileniyor. Emri bil maruf yapıyor. Nehy anil münker yapıyor. Bunları zaten Allah istiyor. Her ayın sonunda da maaşını alıyor. Musa'nın annesi olmak da bu işte. Dolayısıyla böyle bir görevde olan, böyle bir mikramda olan Allah'ın kendisine nasıl bir nimet verdiğinin farkına varmalı. Bu bir Allah'ın nimetidir. Bu nimetin şükrünü eda etmek de o işi görev olarak görmektir.
sadece mesele.

Şimdi bu ayeti de anlamamız için aziz kardeşler biraz işi daha ileriden başlatmamız lazım. Ayeti tam olarak anlayabilmemiz için. Aslında 28. ayetten 34. ayete kadar Ahzab suresinin o ayetleri bir gruptur. Zaten Cabir bin Abdullah'ın ifadesiyle de o grup olarak nazil olmuştur. Zaten aynı olaydan bahsediyor. Biraz sonra geleceğiz. Meseleyi anlayabilmemiz için şu Kur'an'ın zemini sayılan coğrafyaya bir gitmemiz lazım. Siyer dediğimiz şey nedir biliyor musunuz? Kur'an'ın ayak bastığı coğrafyadır. Zaten siyer onun için öğrenilir. Siz Kur'an'ın neşet ettiği coğrafyayı anlamadan Kur'an ayetlerini anlayamazsınız. Onun için siyer sünnetin beyanı, sünnet Kur'an'ın beyanıdır. Bunları birbirinden ayırdığınız zaman siz anlayabilir misiniz Allah'ın kelamını? Anlayabilmeniz için Kur'an'ın neşet ettiği o coğrafyaya müracaat etmek zorundasınız. Nedir mesele? Mesele şu. Annelerimiz her birine canlar feda. Onlar bizim kendi öz analarımızdan daha öncelikli, daha evla bizler için. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den dünyalık bazı taleplerde bulunmuşlar. Şimdi analarımızın bu talebini makul görün. Çünkü onlar da insandır. Bir de o ortamı iyice anlayın ki ne kadar makul olduğunu daha iyi anlayın. Hicretin 5. yılı en erken bu ayetlerin nazil olduğu zaman, bazıları biraz daha geç dönem derler. Mesela 6. yıl, 7. yıl Hayber'den sonra, Hudeybiye'den sonra, Tebuk gazvesinden sonraya kadar bazı sebeb-i nüzul kitaplarında tarihler görebilirsiniz. En erken 5. yıl. 5 yıldır İslam Medine'de devlet olmuş. İslam büyük bir güç elde etmiş. Hele 5. yıl bakın Hendek gazvesinin arkasından 12 bin kişilik müttefik bir kuvvetler birliği gelmiş Medine'ye. Karşıda 3 bin kişilik bir askeri birlik var Müslümanların. Hendekler kazılmış 20-21 gün düşman Müslümanlar tarafından geçememiş. Allah o müttefikler ordusunu, Ahzab ordusunu birbirine düşürmüş. Savaş olmadan geri dönmek zorunda kalmışlar. Yetmemiş. Hemen Hendek'in arkasından Rabbimiz Cebrail aleyhisselamı Efendimiz aleyhisselatü vesselama göstererek zırhını çıkarmadan Kurayza oğullarının yurduna baskın yapmasını istemiş. Ve Müslümanlar, Hendek'e katılan Müslümanlar Kurayza oğullarının yurduna, Kurayza Yahudilerine gitmişler. O kaleler kuşatılmış ve o kalelerin kuşatılmasının arkasından Müslümanlar büyük bir galibiyet elde etmişler. İnanın Kurayza oğullarında elde edilen ganimet Hayber'de elde edilen ganimetin neredeyse yarısıdır. Çok ciddi bir rakam. Develerin sırtında taşınıyor Medine'ye, Mescid-i Nebevi'nin olduğu bölgeye. Hatta İbn-i Sad tabakatta şöyle bir ayrıntı da verir bize. Evler diyor kuşatıldıktan sonra orada araştırma yapıldığı zaman evlerin altından tüneller buldu Müslümanlar. Ve tünellerin içerisinde günlerce onlara yetebilecek kadar erzak vardı. Zaten Yahudiler o sağlam kaleler içerisinde yaşıyorlardı. Böyle de bir tedbir almışlardı. O bütün her şey Müslümanların eline geçti. Ganimetten beşte biri Efendimizin hakkı mıdır? Efendimizin hakkıdır. Her türlü tasarruf onun elinde midir? Onun elindedir. Allah bu hakkı ona vermiştir. Ama analarımız diyor ki Kurayza oğullarından elde edilen ganimetten biz evde hiçbir şey görmedik. Efendimiz almış hiç eve getirmeden fakir fukaraya, suffa ashabına dağıtmış. Tamam dedik bu sefer olmadı. Hayber'den döndük geldik. Ayşe anamız diyor evde ocak pişmeye başladı, ocak tütmeye başladı ama herkesin evindeki refah düzeyi artıyor. Yine bizim evde bir şey yok. İnsanların üst başları değişiyor, ganimet elde ediyorlar. Yemen'den işlemeli elbiseler geliyor, sahabenin hanımları giyiyor.

yiyorlar güzel güzel. Analarımızda yine bir şey yok. İster istemez analarımızda bir kırgınlık oluyor. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselama diyorlar. Dünyalık istiyorlar. Efendimiz'den böyle bir talepte bulunuyorlar. Burası anlaşıldı. Peki Efendimiz ne diyor? Şimdi benim muhataplarım burada erkekler, hanımlar beni yukarıda dinliyor. Hanımlarınkini söyledim. Onlar istiyorlar. Her zaman da isterler zaten. İnşallah Allah istetmeden bize verdirmeyi nasip etsin. Neyse o, onların bileceği iş. Ama asıl biz buradan kendimize ait bir şey çıkarmamız lazım. Peygamberden isteniyor, bizim gibi sıradan insanlardan değil. Peki aleyhissalatü vesselam Efendimiz onlara şöyle bir cümle deseydi. Benimle evlisiniz, benim hanemdesiniz, halen benden dünyalık istiyorsunuz öyle mi deseydi. Böyle bir söz Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dilinden çıksaydı makul bir söz olmaz mıydı? Biz neyiz ki? Biz hiçbir şeyiz. Biz bile bize bir şey söylendiğinde konumlarımıza dair bir şeyler söylüyoruz. Bakın dostlarımıza, hanımlarımıza. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın tavrı erkekler için çok mühim bir tavırdır. Çok mühim. Hiçbir şey demiyor. Ama bir kırgınlık var yüreğinde. Sessiz, sedasız hanımlarını dinliyor. Çıkıp Mescid-i Nebevi'ye geliyor. Elçileri karşılamak için kurdurduğu bir çadır var Efendimiz aleyhissalatü vesselamın. O çadırın yeri şu anda Mescid-i Nebevi'de bellidir. Elçiler sütunu diye bilinir. Hemen Hücre-i Saadet'in bitişiğinde orada kurulmuş bir çadır var ya da o anda çadır kurduruyor. Bir ay boyunca evine gitmiyor. Konuşmuyor. Söz yok. Söz olsa tesir olmaz zaten. Biz inanın çok konuşuyoruz. Çok konuştuğumuz için tesir yok. Efendimiz o sessiz tavrıyla, sükunet tavrı dedik ya geçmiş derslerde, o sükunet tavrıyla ne yapıyor? Analarımızın var olan seviyesine seviye katıyor. Onları alıyor bir noktadan daha ötelere götürüyor. Biraz sonra nereye vardıklarını göreceğiz. Şimdi sahabe duyuyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam evine gitmiyor. Sahabenin içerisinde bu mesele konuşuluyor. Bazıları diyorlar ki acaba peygamber aleyhissalatü vesselam annelerimizi boşadı mı? Çünkü evine gitmiyor. Bu boşama meselesi konuşulmaya başlıyor. Olay Hazreti Ebubekir'le Hazreti Ömer'in de gündemine geliyor. Meseleden haberdarlar ama artık dayanamıyorlar. Efendimizle gidip bu meseleyi konuşmak istiyorlar. Ahmet bin Hanbel de Hazreti Ömer'in bizzat kendisi anlatıyor olayı bize. Vardık diyor Efendimizin çadırının önüne. Meğer analarımız da içerideymişler. Orada oturuyorlar. Efendimiz de oturuyor ama tek bir söz yok. Efendimiz hiç konuşmuyor. Onlar bir şeyler söylüyorlar ama Efendimiz onlara hiç cevap vermiyor. Bilal de o çadırın önünde bekçi. Hazreti Ebubekir içeriye girmek için izin istiyor. Bilal Efendimiz giriyor peygamberimize söylüyor. Peygamberimiz diyor ki izin yok. Geri dönüp geliyor. Biraz sonra Hazreti Ömer istiyor izin. Bilal yine giriyor içeriye, Efendimiz'e söylüyor. Efendimiz yine müsaade etmiyor, yine geri çıkıp geliyor. Bekliyorlar orada. Biraz sonra Hazreti Ebubekir bir daha izin istiyor. Bilal giriyor içeriye, izini söylüyor. Efendimiz içeriye gelsin diyor. Hazreti Ömer de izin istiyor, o da içeriye geliyor. Hazreti Ömer anlatıyor. Vardık diyor çadıra. Analarımız oturmuşlar, Efendimiz oturmuş, hiç kimse de ses yok. Ama ben anladım Peygamber aleyhissalatü vesselamın moralinin olmadığını, bir şeye üzüldüğünü anladım. Ne olduğunu da tahmin edebiliyorum. Dedim ki bir şey söyleyeyim de Efendimiz biraz gülsün. O gülmenin üzerine bir şeyler konuşalım. Ya Resulallah dedim, sabahleyin hanımım benden bir şeyler istedi. Meğer var haberi. Ben de tuttum hanımın boğazından şöyle bir sıktım. İstiyor musun istemiyor musun dedim. Vazgeçti istemiyorum dedi. Efendimiz gülüyor. Öyle gülüyor öyle gülüyor.
O gülmesi bittikten sonra gözleri dolu dolu oluyor. Sonra dönüp Ömer'e diyor ki, bak bunlar da benden aynısını istiyorlar. O sözünü bitirir bitirmez Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, biri Ayşe anamızın üzerine Hazreti Ebubekir, biri kızı Hafsa'nın üzerine yürüyor. Siz nasıl peygamberden mal istersiniz diye. Kız babası böyle olur. Vardığı zaman eve, evi karıştırmaz. Bizatihi orada o taşların yerine oturması için iş yapar. Benim kızımdır deyip orada taraf tutmaz. Aslında bakın bir örneğin üzerinden neler alırız neler, ama asıl meselemiz o değil. Efendimiz ikisini de bırakmıyor. Bırakın diyor. Onlar istediler. Allah da bana işte bu ayetleri indirdi diyor. Ayetleri okuyor. Ne diyor ayetlerde? Ey peygamber, eşlerine de ki eğer dünya hayatını ve süsünü istiyorsanız size bol bol vereyim ve sizi salıvereyim. Anladınız mı mesajı? Yani vereyim size mihirlerinizi, kat kat sizi boşayayım. Eğer dünya hayatını istiyorsanız. Yok eğer Allah ve Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, muhakkak ki Allah içinizden iyi davrananları bilir. Mükafatı da ona göre olur. Ayetler şakır şakır Efendimizin mübarek lisanından dökülünce analarımız da anlıyorlar. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer de anlıyorlar. O anda Hazreti Ömer'in rivayetinde, şimdi size bir rivayet daha aktaracağım. O anda tavır nedir biliyor musunuz? Analarımızın hepsi, vallahi ya Resulallah, bundan sonra senden dünyalık adına hiçbir şey istemeyeceğiz. Vallahi billahi tillahi da istememişlerdir. Her biri Efendimiz'den yıllar sonra vefat edecek. Halife Abdülmelik zamanına kadar yaşayacak Ayşe anamız. Halife Abdülmelik 100 bin altın gönderecek Allah Resulü'nün o güzide hanımına. Ayşe anamıza, o altınların yüzüne bakmayacak. Yanındaki cariyeye diyecek ki dağıt bunları gitsin. 100 bin altın dağılacak. Akşam iftar, sofra kurulacak. Sofrada bir şey yok. Soracak hizmetliye, evde bir şey yok mu? Yok diyecek. Peki niye bana söylemedin? Hiç değilse bir altını yanımızda saklasaydık da eve bir şeyler alsaydık. Ey annem diyecek, sen dağıt dedim, ben de dağıttım. Olsun diyecek. Vallahi benim efendim de hiç iki kabı bir arada görmedi. Ayşe anamız istemiyor. Bu öylesine söylenmiş bir söz değil. Ömrü boyunca bir daha istemiyor. Onlar da insan. Dünyevi anlamda bir hayatın içerisinde yaşıyorlar. Ve insani bir talepte bulunmuşlar. Ama Efendimiz ne yapıyor onları? Bir seviye kazandırtıyor onlara. Hatırlayın Hazreti Fatma'yı. Elleri nasırlaşmış. Buhari'de geçer bu rivayet. Onlarca rivayet de bize işin ayrıntılarını verir. Kendisi gelmiyor Fatma anamızın. Kim diyor ona? Hazreti Ali diyor. Git diyor, bak bir sürü hizmetli gelmiş. Bir tanesini versin baban sana. Varıyor gidiyor eve. Efendimiz evde yok. Ayşe anamız soruyor, ne için geldin? Bir hizmetli talebi için diyor. Tamam diyor, sen git, ben senin baban gelince anlatırım diyor. Varıp geliyor Hazreti Fatma. Efendimiz geliyor eve. Ayşe annemiz olayı anlatıyor. Gecenin ilerleyen saatleri Efendimiz Ehli Beyt'in evine gidiyor. Kapıyı çalıyor, içeriye giriyor. İkisi yatağa uzanmışlar. Hazreti Fatma bir tarafta, Hazreti Ali bir tarafta. Efendimiz kalkmayın diyor, ne olur yatağınızdan. Onları kaldırmıyor, ikisinin ortasına uzanıyor. Manzarayı hayal edebiliyor musunuz? Hatta Hazreti Fatma validemiz olayı anlatırken bize nasıl anlatıyor biliyor musunuz? Babamın ayağı benim ayağıma değince babamın ayağının soğukluğunu ben yüreğimde hissettim diyor. Sonra dakikalarca konuşmuyor Efendimiz.
sözü Allah'a itaatten açıyor. Allah'a itaat. Sonra kocaya itaate getiriyor sözü. Bu çok mühim bir şey. Siz zannediyor musunuz ki bizim dinimizde itaat diye bir şey yok? Öyle bir şey var mı? Biz itaat ederiz. Bizden olan emir sahiplerine boynumuz kıldan incedir. Kocasının karşısında hanımın boynu kıldan incedir. Evladın, babanın karşısında boynu kıldan incedir. Böyle olmak zorundadır. Siz artık nasıl anlarsanız anlayın. Ama bizim dinimiz bunu söylüyor bize. Çünkü biz itaat eden bir topluluğuz. Ve Efendimiz kendi kızına, candan parça olan Fatma'sına Ali'ye itaati söylüyor. Kocana itaat edeceksin diyor. Sonra kızım diyor, bugün sen Ayşe'ye böyle bir taleple gelmişsin. Peygamberin sana vereceği hiçbir şey yok. Suffa'nın ehli açken ben sana bir şey veremem diyor. Yok mu ya Resulallah? Hadi diyelim olmasın Hayber'de. Huneyn günü İbni Sad'ın verdiği rakamı söylüyorum size. Elde edilen esir sayısı 6000 tanedir. Bir tanesini ver Hazreti Fatma'ya ne olur? Hayır. Öğretecek. İşin başında olmanın değerini, kıymetini, sorumluluğunu öğretecek. Bu işin aslında büyük bir sorumluluk olduğunu evden birinin üzerinden aleme öğretecek. Vermeyecek. Sana bundan daha hayırlısını söyleyeyim mi kızım? Söyle baba. Yatağa yattığında bundan sonra 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, Buhari'deki rivayet 34 kere Allahu Ekber, başka rivayetlerde 33'tür o da. Söyle, bu senin istediğinden daha hayırlıdır. Ne istedi Hazreti Fatıma? Hizmetli istedi. Efendimiz ne verdi? Kelimeler verdi. Kelimelerle onun yüreğini teskin ettirdi. Bizim dünyamızdan baksanız şöyle bir soru sorarız biz. Kelimeler, söz karın mı doyuruyor ki sen kelimeler veriyorsun? Ama inanın kelimeler karın doyuruyor. Çünkü insanda iki mide vardır. Bir bildiğimiz mide, biz zaten hep ona çalışırız. Bir de ruhun midesi vardır. Bu bildiğimiz mide besinle doyar. Ruhun midesi sohbetle doyar. Kelimelerle doyar. Ne işiniz var Allah aşkına burada? Ne işiniz var? Siz şu anda ruhunuzu doyuruyorsunuz. Eğer ruhunuzun açlığını hissetmeseydiniz, dünyaları size verseler gelip şurada bir saat sizi oturtturamazlar. Ama ruhunuzun aç olduğunu fark ettiğiniz için buradasınız. Zaten insandaki ruh da acıkır. Efendimiz bunu dedi, Fatıma anamız aldı onu başına koydu. Hiçbir itiraz yok. Analarımızın hali böyle. Peki Efendimiz ne yapmaya çalışıyor? Peygamberin evine bir mesaj veriyor. Temsil makamındasınız ya siz, siz feda edeceksiniz. Hiç almadan. Ecrinizi, karşılığınızı ancak Allah'tan bekleyeceksiniz. Bu dünyada size karşılık yok. Bunu bilin, bunu iyice anlayın ki böyle bir taleple bir daha gelmeyin. Bakın bunu çok iyi anladığı, bildiği için Hazreti Ömer kendisi yaralanıp yaralı bir biçimde evine taşındığı zaman sahabenin büyükleri gelip onun yakasını tutup Ömer, kendinden sonra bize halife ata dediklerinde, ısrar edip oğlu Abdullah'ı öne sürdüklerinde Hazreti Ömer'in tavrı şudur. Bir evden bir kurban yeter. Bunu ancak bu meseleyi anlayan anlayabilir. Şimdi bakın biz birbirimizi yiyoruz. Bırakın halife olmayı, bir cami derneğinin başına geçmemiz için adam öldürüyoruz. Bu nasıl bir zihniyettir? Eğer biz bu işi sorumluluk olarak görsek, bize tevdi edildiği zaman bile geri duracağımızın farkında oluruz. Ama bu işi sorumluluk olarak değil de avantaj olarak görürsek, elde etmek için her şeyi yaparız.
İşte Peygamber aleyhissalatü vesselamın mübarek ellerinde yetişen o güzide neslin tavrı bu.

Cabir bin Abdullah'ın rivayetine gelin. Diyor ki ayetler nazil olduktan sonra tam Hazreti Ömer'in bitirdiği yerden o devam ediyor. Zaten rivayetleri birleştirdiğiniz zaman daha genel bir tabloyla karşılaşıyorsunuz. Ayetler nazil olduğu zaman Efendimiz hanımlarına tek tek sordu. O ayetleri okudu. Onun için bu ayete muhayyerlik ayeti denir. Seçme ayeti. Önce Ayşe anamıza sordu. Bak Allah böyle diyor. Ya sana vereyim kat kat mihrini, mükafatını vereyim, salıvereyim ya kal benim yanımda. Ama hemen cevap verme. Git önce annen ve babanla istişare et, sonra gel cevap ver. Ne diyor Ayşe anamız? Ya Resulallah diyor, ben bu meseleyi mi istişare edeceğim? Vallahi dünyalık adına hiçbir talebim olmaz benim. Benim olmadığı gibi senin hanımlarından başka birinin de olmaz. Ayşe anamızın sözü bu. Benim olmadığı gibi başka hanımlarından birinin de olmaz. Tek tek soruyor Efendimiz o gün için hayatta olan annelerimize, Ümmü Seleme validemize, Zeynep binti Cahşa, Mariye validemize, Meymune validemize tek tek soruyor. Hepsinin cevabı Ayşe anamız gibidir. Sorun bu ve ortaya çıkan tablo da budur. İşte Ahzab suresinin 28. ayetinden itibaren inen ayetler bundan dolayı inmiştir. Devam ediyoruz ayeti okumaya. 30. ayet. Ey peygamberin hanımları, sizden kim açık bir çirkinlikte, açık bir taşkınlıkta bulunursa onun azabı iki kat verilir. Defein iki kat ona azap verilir, arttırılır. Bu da Allah'a göre pek kolaydır. Neden peki iki kat verilir azap? Çünkü onların bir konumu var. Sıradan insanlar değil ki. Sen yastığını Peygamber aleyhissalatü vesselamın yastığıyla birleştireceksin. Onun nefesi senin nefesine karışacak. Haneleriniz aynı olacak. Bir ömür beraber aynı yolda yürüyeceksin. Hata yaptığın zaman Allah seni sıradan bir mümin gibi görmüyor. Seni mukarrep olarak gördüğü için sıradan bir mümine cezasının karşılığı bire birse senin cezanın karşılığı bire ikidir. İşine gelirse o mukarreplik sana bunu böyle bir sorumluluğu böyle bir karşılığı getirtir. Hatırladınız mı İmam Rabbani'nin sözünü ki muhteşem bir sözdür o. Aslında bir ilkedir o. Hasenetül ebrar seyyiatül mukarrebin. Bazen iyilerin sevapları Allah'a yakın olanlar için günah sayılabilir. Bir daha tekrar edeceğim. Bu cümle mühim bir cümledir. İyilerin sevapları yani sıradan müminlerin yaptığı bazı işler onlara sevap olarak olabilir. Ama sizin için mukarrep olanlar için Allah'a yakın olanlar için sıradan müminlere mübah olanlar onlara günah olur. Aslında ayetin dediği de odur. Müminlerden sıradan biri olsaydınız bir çirkinlik yaptığınızda bir günah işlediğinizde bir karşılığını bir olarak alırdınız. Ama değil mi ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımısınız? Kıyamete kadar gelecek olan bütün müminlerin annelerisiniz. Hepimiz ana diyoruz değil mi onlara? Hatice ana, Ayşe ana, Mariye ana, Reyhane ana. Bir iki ay bile Efendimizle beraber kalınmış Zeynep binti Huzeyme. Biz onu bile anamız deyip bağrımıza basıyoruz. Değil mi ki orada oraya girdiniz ve ana oldunuz müminlere? O halde orada yapacağınız şey budur. Dikkatli olacaksınız. Çünkü dışarıdaki insana bire birdir karşılık, size bire ikidir. Peki bu sadece günah için mi? Hayır. Bakın 31. ayet sevap için de aynı şeyi söylüyor. Ama sizden kim Allah'a ve Resulüne gönülden itaat eder, salih bir amelde bulunursa ecri iki kat. Ecraha merreteyn. İki kat da ecir alır. Azap da iki kat, ecir de sevap da iki kat. Ve biz onlara üstün bir rızık hazırlamışız. Artık o neyse Efendimiz aleyhissalatü vesselamla beraber olacakları kesin. Ama onun dışında
dışında Allah analarımıza nasıl bir rızık hazırlamış onu bilmiyoruz. Onu artık orada göreceğiz. Dolayısıyla burada ayrıcalıklı bir konum, ayrıcalıklı bir azap ve ayrıcalıklı bir mükafat olduğunu görüyoruz. Devam ediyoruz ayetlere. Ey peygamberin hanımları, bakın sebebi niçin böyle oldu geldi. Siz müminlerin diğer hanımlarından herhangi biri gibi değilsiniz. Onlar mümindirler, sorumlulukları belli, cezaları belli, mükafatları belli. Ama siz sıradan bir mümin hanım gibi değilsiniz. Allah size farklı bir değer biçmiş. Bu değerin farkına varın. Siz bunun farkında olun ki gereğini yerine getirin. Eğer sakınırsanız artık sözü çekicilikle, yani sözü inceterek, ne diyeyim, avamca bir tabir olacak ama beni bağışlayın, anlaşılsın diye söylemem lazım. Sözü kırıtarak, karşıdakinin dikkatini çekerek konuşmayın. Eğer siz böyle konuşursanız karşıdakinin de yüreğinde hastalık varsa size karşı meyil eder. Siz buna sebep olursunuz. Böyle bir meyil ortaya çıktığı zaman da işte siz açık bir çirkinlik yapmış olursunuz. Biraz önceki ayetin söylediği. Sözü güzellikle söyleyin, marufça söyleyin. Size yakışır bir tarzda söyleyin ki söz yerini bulsun. Şimdi burada Rabbimiz ne dedi? Peygamberin hanımlarının üzerinden sesin tesettürüne dikkat çekti. Sesin tesettürü. Böyle bir şey var mı? Var tabii. Siz tesettürü sadece başa bağlanan bir bez olarak mı görüyorsunuz? O tesettürden bir parça. Bakın biz Kur'an'da tesettüre ait olan ayetleri okuduğumuz zaman seste bir tesettür olduğunu, yürüyüşte bir tesettür olduğunu, bakışlarda bir tesettür olduğunu, giyim ve kuşamda bir tesettür olduğunu görürüz. Hepsi olunca ona mesture denir. Ona örtülü hanım denir. Yoksa mendili koy buraya, ondan sonra 40 tane iş çevir, bu değil ki. Bu değil. Asıl istenen konuşurken de, yürürken de, toplumun içinde bulunurken de her halinle, evet bu bir mümin hanım, vakarıyla, edasıyla bir mümin hanımefendi dedirtecek haldir. Budur işte istenen. Burada peygamberin hanımlarının üzerinden bunu söylüyor. Ancak kesinlikle bu ayetler sadece peygamberin hanımları için değil. Direkt muhatap onlardır ama mesaj nedir? Geneldir. Çünkü zaten Kur'an ilimlerinde bir kaide var. Hitap bazen hususi olabilir. Sebebi nuzul hususi olabilir. Ama hüküm geneldir, genel. Hiç kimse diyemez bu benimle alakalı değil. Tercümanul Kur'an olan İbn Abbas bir gün böyle bir şeye şahit olunca şu sözü söylemek zorunda kalıyor. Müslümanlar diyor, siz ne kadar akıllısınız böyle. Kur'an'da ne kadar tatlı şey varsa size, ne kadar acı şey varsa ehli kitaba, Hristiyanlara, Yahudilere. Ne için söylüyor biliyor musunuz bunu? Maide suresinde Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen kafirlerin, zalimlerin, fasıklarındır ayetini Müslümanlar kendi aralarında tartışırken bu ayetler bizim için değil Yahudiler içindir dediklerinde İbn Abbas bu sözü söylüyor. Siz ne kadar akıllısınız böyle? Ne kadar tatlı şey varsa size, ne kadar acı şey varsa Yahudilere, Hristiyanlara. Vallahi öyle değil. Fatiha'dan Nas'a, o kapağın içerisinde ne varsa acısıyla tatlısıyla bizedir. Her mümin de Kur'an'ın karşısında böyle durur. Tatlısıyla acısıyla, Yahudi'ye söylensin, Hristiyan'a söylensin. Direkt Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanesine burada olduğu gibi söylensin ya da başka bir biçimde özel muhataplara söylensin. Bir Müslüman hangi ayeti duyarsa duysun lebbeyk deyip kendini muhatap saymalı. Kimin gibi? Analarımızdan bir ana olan Ümmü Seleme validemiz gibi. Hanesi nerede? Mescid-i Nebevi'nin hemen yanında. Efendimiz orada konuşuyor. Ses hanenin...

aldığı gibi Mescid-i Nebevi'nin içine. Merak ediyor hanım, diyor ki ne oldu? Bak diyor, ne diyor peygamber? Ey iman edenler dedi, ben de iman edenlerden biriyim, ben de koşmalıyım diyor. Bu bir tavırdır ve bize bu tavır çok şey söyler. Ne de olsa benim kocam evde gelecek, konuşacak, ben duyacağım demiyor. Orada ya eyyühennas dedi ya, orada ona muhatap olmak. Ben de insanım, ben de o çağrıya lebbeyk diyerek karşılıkta bulunmalıyım. Ümmü Seleme validemizin o tavrı bu terbiyenin bir sonucudur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu söylüyor sahabeye ve sahabe de bunu algılıyor. Dolayısıyla biz de böyle anlamalıyız. Buradaki hitap doğru, direkt peygamber hanımlarınadır. Ama bütün mümin hanımlar buradan alacaklarını alacaklar. Seslerini asla karşıdakini farklı bir hale getirecek, farklı bir beklenti içerisine sokacak, yüreğindeki var olan hastalığını ziyadeleştirecek. Hastalığı olmayana bir şey yok. Hastalığı olmayana buradan girip buradan çıkacak. Ama hastalığı olanın hastalığı artacak. Yüreğinde hastalığı olanın hastalığını ziyadeleştirip beklenti içerisine sokacak bir ses tonuyla konuşmayacak. Net, açık ve fazla değil. Tek bir iki kelime derdini anlatıp işi bitirecek. Gidip de pazarcıyla 10 dakika domatesin muhabbetini yapmayacak bir hanım. Yok böyle bir şey bizim kitabımızda. Net konuşacak. Kocasıyla, mahremiyle konuşacağı hal başka, onun dışında konuşacaklarıyla hali başkadır. İşte bu ayetler bunu söylüyor bize. 33. ayet geliyoruz. Asıl geleceğimiz ayete geliyoruz. Evlerinizde vakarla oturun. Yani evlerinizi karargah edinin. Müslüman hanımın asli yerini söylüyor Kur'an. Nereymiş asli yeri? Evmiş, ev. Çünkü bu ayetlerin yetiştirildiği o ortamda aleyhissalatü vesselam Efendimiz cenneti kadının ayağının altına değil, ananın ayağının altına koydu. Eğer sen cenneti kazanmak istiyorsan yapacağın iş bu. Anayı razı edeceksin. Ama ana da ana olması için karargahını ev olarak edinecek. Lüzumsuz bir biçimde sokaklarda dolaşmayacak. Asli işini yerine getirecek. Asli olanın dışında büyük bir zamanını evinde çocuklarıyla geçirecek. Analar medreselerimizdir. Onlar medreselik görevini yapacaklar. O yerde evdir, evde olmalıdır. Cahiliye kadınlarının yaptığı gibi süslerinizi, zihnetlerinizi açığa vurmak gibi siz de böyle bir hal yapmayın. O zihnetlerinizi saklayın, açığa çıkarmayın. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah ve elçisine itaat edin. Şimdi bu ayetler inince analarımız şunu dedi mi? Biz zaten mal istedik, Allah zekattan bahsediyor. Ne var ki ne verelim? Demediler. Ya ne dediler? Allah'a güvenirsen eğer bir gün gelir o da olur. Ve olmuştur da. O anda olmayabilir. Ama güvenleri o kadar tam ki bir gün gelir olur. Ayetleri böyle anlıyordular onlar. Asıl buradaki hüküm de geneldir, bunu unutmayalım. Asıl üzerinde duracağımız cümle ayetin ikinci cümlesi. İnnemâ yuridullahu liyuzhibe ankumur ricse ehlel beyt ve yutahhirukum tathira. Ey ev halkı, ey peygamberin hanesi, Allah sizden her türlü kiri, ricz kelimesini unutmayın, oraya geleceğiz, ricsi, her türlü kiri gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister. Büyük bir müjde bu, büyük bir müjde. Allah onlardan ne varsa kir adına hepsini giderecek ve ne yapacak? Tathir edecek. Ayet onun için tathir ayeti. Tertemiz kılacak. Bu ayetin bu noktasında, burasında biraz duralım. Şimdi 28. ayetten 33. ayetin birinci cümlesine kadar, buraya kadar değil, bundan bir önceki cümlesine kadar Rabbimiz konuşurken hep kunne zamirinin üzerinden konuşuyor. Kunne zamiri nedir?

0: müennes, cem ve muhataptır. Türkçesini de söyleyelim. Yani siz hanımlar. Ama 33. ayetin bu ikinci cümlesinde bakın zamir ne oldu? Kum oldu. Ankum. Yudahhirukum. Anında zamir değişti. Kum zamiri kimin için söylenir? Asıl erkekler içindir ama 2-3 erkek koca bir hanımlar topluluğunun içerisine girseler zamir anında erkek sigası olarak değişir. Bu da Arap dilinin bir özelliğidir. Kimse bundan gücenmesin. Şurada 10 tane hanım olsa içine bir tane bey katsak onları işaret ederken kum deriz. Bu böyledir. Bu Arap dilinin bir özelliğidir. Burada kunne zamirinin kum diye dönüşmesi 1500 yıldır İslam ümmeti arasında bir tartışma konusu olmuştur. Ve işin garip tarafı meseleyi sadece Şia ve Sünni tartışmamış. Bizim Sünni dünyamızda da ehli sünnetin içerisinde de bu zamirden dolayı mesele tartışma konusu olmuş. Ve şu söylenmiş burada Allah erkek sigasını kullandığı için burada söylenen ehli beyt hanımlar değildir. Sadece hanımlar değildir. Ya kimdir? Nesli Muhammed'i dediğimiz aleyhissalatü vesselam. Fatıma, Ali, Hasan, Hüseyin ve onların soyundan gelenler ehli beyttir. Ancak ilk dersleri hatırlayın. Ne dedik biz? Doğru. Ehli beytin iki bölümü var. Bir genel anlamda ehli beyt, bir dar anlamda ehli beyt. Genel anlamda ehli beyt dediğimiz zaman biz oraya başta söylediğim Zeyd bin Erkam'ın hadisini o hadiste sayılan Ali'nin, Akil'in, Cafer'in, Abbas'ın bütün çocuklarını ki bunlar kendilerinin sadaka almaları haram olan kesimdir. Sadaka almaları haram olan bu kesimin hepsi ehli beyttir. Ayrıca Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kerime zevceleri de ehli beyttendir. Şimdi bazıları da ayetin bu bağlamını dikkate alarak hayır diyorlar. Allah peygamberin hanımlarından konuşuyor. Dolayısıyla hanımlardır ehli beyt. Bunu da diyenler var. Bazıları da farklı şeyler söylüyorlar. Peki biz bunu nasıl anlayacağız? Bu ayetin üzerinde çok durulmalı. Ama iki konunun üzerinde durup biz geçeceğiz. Birisi ayetteki ehli beytin kapsamına girenler kim? İkincisi rizk kelimesinin gerçek anlamda anlamı nedir? Bu iki konu. Şimdi biz ayetleri 28. ayetten itibaren okuduğumuzda görüyoruz. Ne görüyoruz? Ayet direkt peygamberin hanımlarından bahsediyor. 33. ayete geldik. Zamir değişti mi? Değişti. Erkekler dahil olduğu işin içine. Ne yetişiyor bizim imdadımıza? Her zaman olduğu gibi aleyhissalatü vesselam Efendimiz yetişiyor. Zaten Kur'an'ın en büyük müfessiri o değil midir? Odur. O söyler. O Kur'an'ı tefsir eder. Onun tefsirine ait onlarca şey okuruz. Bakın bugünün dünyasında ne yazık ki aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu özelliği devre dışı bırakılmaya çalışılıyor. Onlarca ayette Kur'an Efendimizin görevlerini sayarken o görevlerden bir tanesinin tebyin olduğunu söylemesine rağmen bazıları tebyini ne yazık ki tebliğ olarak görüyor. Ama biz görüyoruz ki Kur'an'da tebliğ başka bir görev olarak söyleniyor zaten. Tebliğ başka, talim başka, tebyin başka, davet başka, tezkiye başkadır. Biri birinin yerine kullanılır mı? Dolayısıyla Efendimizin tebyin diye bir görevi var. O gerçekten Kur'an'ın ayetlerini bize açıklamıştır. O açıklamalarından bir tanesi de şudur ki Efendimiz mücmel olanı beyan etmiştir. Ne demek mücmel olan? Özet olan bir bilgiyi daha da açıklamıştır o mübarek sözleriyle ya da uygulamalarıyla. Burada ehli beytin kim olduğuna dair de Efendimizin 3-4 tane açık sözü 10-12 tane de farklı uygulaması var. Biz bu uygulamaları alt alta getirdiğimiz zaman sorunumuz yok. Anlaşılıyor zaten. Efendimizin burada bu ayetleri nasıl tefsir ettiğini çok rahat bir biçimde görüyoruz. Nedir mesele? Ben size bunların hepsini anlatacak değilim. Ama iki tane rivayet aktarmama müsaade edin. Bu iki tane rivayet üzerinden Ehli Beyt'in kimlerden oluştuğunu, özellikle bu ayette söylenen Ehli Beyt'in kapsamına kimlerin girdiğini daha iyi anlayacağız. İki tane rivayette aynı aileden. Ümmü Seleme validemizi çok andık. Allah ondan ebeden razı olsun. O farklı bir anadır gerçekten. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den 378 tane hadis bize rivayet etmiştir ki her bir hadis hayatımızın bir yönünü inşa etmiştir. Onun iki tane de çocuğu var. İlk eşinden Ebu Seleme'den, aslında başka çocukları da var da özellikle iki tane çocuğu, biri Zeynep binti Ebi Seleme, diğeri de Ömer İbni Ebi Seleme. Bu iki tane çocuk Aleyhissalatü vesselamın terbiyesinde yetişmişler. Mesela Zeynep validemiz şöyle bir rivayet aktarıyor. Asıl konumuz o değil ama aklıma düştü, onu da söyleyeyim. Diyor, bir gün Aleyhissalatü vesselam Efendimiz annemin odasında yıkanıyor. Ben de Efendimiz'i izliyorum diyor perdenin arkasından. Bir aralık perdeyi açtı, Efendimiz beni gördü. Suyu aldı böyle bir avuç, yüzüme serpti, benimle şakalaştı. 80 yaşındayım, halen yüzümde bir kırışıklılık yok diyor. Ona bağlıyor. O güzelliğin kaynağının olduğunu söylüyor. Aleyhissalatü vesselamın terbiyesinde yetişen bir hanım. Ve bu hanım nasıl biri biliyor musunuz? Diyorlar ki ehli ilim, Medine'de hanım fakihler sayıldığında en üste yazılacak isimlerden biri Zeynep binti Ebi Seleme'dir. Eğer erkek sahabilerle beraber sayılırsa Zeynep validemiz ilk yediye girer Medine'deki fakihler içerisinde. Peygamberin evinde yetişmiş bir fakihe o. Büyük bir alime. Ve o bize aleyhissalatü vesselamdan 7 tane hadis rivayet ediyor. O hadislerden bir tanesi benim size söyleyeceğim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ümmü Seleme validemizin evinde, o anda içeriye girmek için izin istiyor. Hazreti Fatıma, yanında da Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin. Onlar izini beklemeden içeriye dalıyorlar. Fatma validemiz arkalarından geliyor. Efendimiz Hasan'la Hüseyin'i görünce hemen bir sarılıyor onlara. Öpüyor, kokluyor. Kendi dizlerinin üzerine oturtturuyor. Fatma validemizi de tam yanı başına oturtturuyor ve onları öpmeye başlıyor. Onlara bir şeyler söylüyor ve o anda dualarından bir tanesi de şudur. Ey Ehli Beyt, Allah sizden her türlü kiri, çirkinliği gidermek istiyor. Allah'ım bunlar benim Ehli Beytim, sen bunlardan da gider o çirkinlikleri. Allah'ım bunlar benim Ehli Beytim, sen onlardan gider diye dua ediyor. Zeynep validemiz diyor ki bir baktım anneme, annem ağlıyor. Gözlerinden yaşlar boşanıyor. Gördü Efendimiz, ey Ümmü Seleme dedi, ne bu halin? Ya Resulallah dedi, bütün hayırları onlara verdim, bize bir şey kalmadı. Ben de kızım ortada kaldık dedi. Efendimizin sözü şu, sen de kızın da benim ehli beytimdensiniz. Söz bu. Ne anlarsınız Allah aşkına bundan? Sen de kızın da benim ehli beytimdensiniz. Zaten Kur'an sizi andı. Kur'an'ın anmadığını ben anıyorum diyor aslında aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Çünkü inen ayetlerin bağlamından ayette anılan ehli beytin hanımlar olduğu belli. Ben ne yapıyorum? Ayetin anmadığını oradaki kum zamirine binaen işin içerisine dahil ediyorum. Dolayısıyla Efendimizin yaptığı Ehli Beyt'in alanını biraz genişletmektir. Yoksa hanımları devre dışı bırakmak değil, hanımlar Ehli Beyt'tendir. Ama Ehli Beyt'ten açıkça belli olmayanlar da aleyhissalatü vesselamın kutlu lisanıyla ne oluyor? Ehli Beyt'in içerisine dahil ediliyor. Bu bir. Gelelim Ömer İbni Seleme'ye, Ömer İbni Ebi Seleme'ye. Ömer de, Hazreti Ömer de radıyallahu an Efendimiz aleyhissalatü vesselamın terbiyesinde yetişmiş bir delikanlı. O Habeşistan'da doğmuş. Habeşistanlı bir çocuktur. Hatta babası vefat ettikten sonra Efendimiz'i annesiyle evlendirirken evin erkeği olarak annesinin tarafında yer almıştır nikahta. O oğuldur ama böyle de bir hali vardır orada. Ve evin büyüğü sayıldığı için Efendimiz onu muhatap almıştır. Annesiyle Efendimiz evlendikten sonra da o da ehli beyt olarak o evin bir sakini olmuştur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den 12 tane hadis bize rivayet ediyor Ömer İbni Ebi Seleme. O rivayet ettiği hadislerin yaklaşık 10 tanesini nasıl başlıyor biliyor musunuz cümleye? Şöyle bir bakın, Riyaz-ı Salihin'de de 2-3 tane hadisi var Ömer İbni Ebi Seleme'nin. Ben diyor Efendimizin yanında çocukken şöyle şöyle bir olay oldu. Zaten çocukken şahit olduğu o olayları çocukluğunu da gündeme getirerek rivayet eder. Ve o 12 tane rivayet ettiği hadislerden 3-4 tanesi de çocuk terbiyesiyle alakalıdır. Bunları söylüyorum ki bunlar önemli bilgiler, müracaat eden o bilgileri görsün. Onun rivayet ettiği bir hadis şimdi size aktaracağım. Diyor ki Ahzab suresinin 33. ayeti bizim evimizde nazil oldu. Onun sözü. Ama biz biraz önce nasıl nazil olduğunu gördük. O ayet nazil olduğu zaman Efendimiz dedi ki belki ayetten sonraydı, Ömer İbni Ebi Seleme öyle anladı. Bana hemen Ali'yi, Fatma'yı, Hasan'ı, Hüseyin'i çağırın dedi. Hemen geldiler. Efendimiz sırtından cübbesini çıkardı. O dördünü cübbesinin içerisine dahil etti. Bir başka rivayet yerden aldı bir örtü. O örtüyü onların üzerine attı. O ayeti okudu ve dedi ki Allah'ım bunlar benim ehli beytimdir. Sen ehli beytimden her türlü kiri gider. O anda annem dedi ki ya Resulallah ya biz ne olacağız? Bakın o rivayete benzer bir rivayet. Biz ne olacağız deyince Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki sen zaten yerindesin. Sen zaten hayır üzeresin. Enti ala mekanik ve enti ala hayır. Sen zaten yerindesin, sen zaten hayır üzeresin. Ne anladınız Allah aşkına bu cümleden? Sen zaten yerindesin. Yani sen zaten ehli beyttensin. Sen zaten hayır üzeresin. Onlar sayılmamıştı, ben onları saydım. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu uygulamalarından şunu rahatlıkla anlayabiliyoruz ki ayetlerde açıkça anılmayan nesli Muhammed'i ayetlerden sonra Efendimiz tarafından bu halkanın içerisine dahil edildi. Yoksa halka daraltılmadı. Bilakis ayetlerden sonra halka genişletilmiş oldu. Bilmem meramımı anlatabildim mi? İnşallah anlatabilmişimdir. Dolayısıyla biz bu ayetler çerçevesinden şunu anlıyoruz ki Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ehli beyti dediğimiz zaman bu ehli beytin içerisine nesli Muhammed'i dediğimiz her nebinin nesli kendindendir. Benim neslim ise Fatma'dandır dediği hadis gereği Fatma'nın çocuklarındandır. O neslin devamı ehli beyttendir. Ama bunun yanında Efendimiz aleyhissalatü vesselamla az ya da çok hanesini birleştiren, yastığını birleştiren, o evin bir sultanı olan, müminlerin annesi olan annelerimiz de ehli beyttendir. Bir kere bunu böyle anlayacağız. Ama bunu anlamamız hiçbir zaman dar manada ehli beyt ile geniş manada ehli beyti ayırmamızın önünü kapatmaz. Doğrudur, Efendimiz aleyhissalatü vesselam ehli beyt olarak bu meseleyi böyle geniş tuttu. Ama dinin intikal ve muhafazasında Fatma'nın evlatlarını işaret etti. Ali'nin de değil, Fatma'nın evlatlarını işaret etti. Bu da bilinen bir hakikattir. Onu da biz zaten biliyor ve altını çiziyoruz. Şimdi ehli beytin kapsamı bu ayet çerçevesinde anlaşıldı mı? Anlaşıldı. İnşallah anlaşılmıştır. Ric kelimesine gelelim. ne diyor hiç kelimesine? Umumun dışındaki kanaat. Mesela Şia bu ayetin bu kelimesi ve bu cümlesinden dolayı Ehli Beyt'in de masumiyetine inanır. Yani onları da peygamberler gibi ismet sıfatının sahibi olarak görür. Peki biz ehli sünnet dünyası bunu kabul ediyor muyuz? Hayır, etmiyoruz. Neden etmiyoruz? Çünkü Kur'an etmemize imkan vermiyor. Neden vermiyor? Riç kelimesi sadece burada geçmiyor da onun için. Riç kelimesi Kur'an içerisinde 9 yerde geçiyor. Bir tanesi bu. Bakın ayet numaralarını vereyim, gidin bakın. Maide 90, En'am 125, 149, Araf 71, Tevbe 95 ve 125, Yunus 100, Hac 30. Bu ayetlerin içerisinden bir tanesi müminler için de kullanıyor riski. Peki risk kelimesi masumiyete delil olarak kullanılsaydı o ayete binaen biz bütün müminleri masum olarak görecektik. Böyle bir şey mümkün müdür? Biz biliyoruz ki sadece masumiyet, ismet sıfatının sahibi peygamberlerdir. Peygamberlerden başka Allah böyle bir hakkı hiç kimseye vermemiştir. Peygamberler ismet sıfatının sahibidir. Onun için onlarda hata olmaz. Ya ne olur? Zelle olur. Zelleyi de zaten biz edep gereği hata olarak çevirmeyiz. Sürçme olarak çeviririz. Bazen sürçerler ama hata hata olarak kalmaz. Anında düzeltilir. Anında düzeltildiği için masumdurlar. İsmet sıfatının sahibidirler. Bunların dışında başka biri için ismet sıfatını konuşmamızın imkanı yoktur. İşte Kur'an ayetleri de böyle bir konuşmamıza zaten imkan vermiyor. Bundan yola çıkarak bir risk kelimesine Kur'an'daki diğer ayetlerin de anlamlı kullanımlarına dikkate aldığımızda şunu görüyoruz. Riz haramdır. Riz günahtır. Riz kötü fiildir. Riz azaptır. Bu anlamlara gelir. Ama özellikle Ahzab 33'te Rabbimiz her türlü maddi ve manevi kir olarak kullanıyor. Peki ayette ne dedi? Ey Ehli Beyt, sizden giderdi dedi mi? Hayır, giderecek dedi. Yani o ayette saydı ya öncesinde, siz sözü kırıtarak konuşmasanız, namazı kılsanız, zekatı verseniz, Allah ve Resulüne itaat etseniz sizden her türlü kiri Allah ne yapacak? Giderecek ve sizi tertemiz, tahir kılacak inşallah. Dolayısıyla böyle bir şey bir müjde olarak anlaşılmalı. Bir hüküm değil bu. Allah bir müjde olarak veriyor Ehli Beyt'e bunu. Ve bu müjde onların değer ve kıymetini öğrenmemiz açısından da önemli bir ilkedir bizim için. Önemli bir mesajdır. Allah hepimizi duyanlardan etsin. Şimdi dostlar gelin 34. ayetle işi bağlayalım. Bakın 33. ayeti söyledi. Bir ayet daha söyleyecek ve Kur'an o pasajı kapatacak. 33. ayetin ikinci cümlesinde kunne zamiri kuma döndü mü? Döndü. 34. ayette yine kunne diyecek. Yine asli zamiri kullanarak peygamberin hanımlarına yani analarımıza hitaben diyecek ki evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmetini hatırlayın. Şüphesiz Allah her şeyin iç yüzünü bilendir ve her şeyden haberdar olandır. Evlerinizde okunan ayetleri hatırlayın. Sarsıldınız mı? Niye sarsılmadınız? Bu çok mühim bir şey. Evlerinizde okunan ayet diyor. Kime diyor bunu? Peygamberin hanesine diyor. Peygamberin hanesi Mescid-i Nebevi'nin bitişiğinde mi? Bitişiğinde. Ayetler sağanak sağanak aleyhissalatü vesselamın üstüne Mescid-i Nebevi'de Hazar'da ikamet halinde yolculukta yağıyor mu? Yağıyor. Cebrail her daim geliyor mu Efendimizin yanına? Geliyor. Bazen melek suretinde bazen insan suretinde. Meleklerle kol kola gezen bir cemaat olarak Medine'nin sakinleri de bazen insan suretinde bazen melek suretinde onlara şahit oluyorlar mı? Oluyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin binlerce işi var mı? Var. Ona rağmen onun evinde Kur'an okunuyor. Niye sarsması lazım bizi, anladınız mı? Bizim işimiz varmış, onun için okumuyormuşuz. Biz İslami hizmetler yapıyoruz. Mücahidiz ya. Sağda solda mücahitliğimiz maşallah dört dörtlük. Bu yürüyor. Ama evde okunmuyor. Evde Kur'an okunmuyor. Bizi Kur'an'ın karşısında çocuklarımız görmüyor. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselamın işi yeryüzündeki bütün insanlardan daha fazla, böyle olmasına rağmen onu Allah bize resmederken evde okuduğu Kur'an'la resmediyor. Alın size bu cümleyi, en başta çocukların terbiyesiyle meselesine yan yana getirin, bir daha anlayın. Bizim derdimiz bu dostlar. Allah bunun için söylüyor bunu. Bunun için söylüyor. Onun evinde Kur'an okunuyordu. Alemlere, bir tek aleme değil, alemlere rahmet olarak gönderilip bütün alemlerin yükünü sırtında taşımasına rağmen, Risaletin mesajlarını Mekke'ye, Medine'ye, Sasanilere, Yemen'e, Kisra'ya, Kayser'e değil, bütün bir aleme yayma adına bir vazifesi olmasına rağmen peygamberin evinde Kur'an okunuyor, Kur'an okunuyor, Kur'an okunuyor. Daha başka bir söz bunun üzerine söylenmez. O halde yapacağımız şey belli. Ehli beytimize sahip çıkalım. Peygamber sahip çıktığı için Medine'si oldu. Medine'nizin olmasını mı istiyorsunuz? İşe evden başlayın. Yesrib'i Medine kılın. Eviniz Yesrib'ken alem Medine olmaz. Eviniz Medine olduğu zaman da alem Yesrib kalmaz. Vallahi böyledir. Evinizi Medine kılın, alem inşallah Medine olacaktır. Allah bize bunu nasip etsin. Medinelerimizi çoğalsın. Evlerimizi bizlerin de ellerine bırakmasın. Allah evlerimize ve çocuklarımıza sahip çıksın. Onların ellerini bırakmasın. Bizlerin de ellerini bırakmasın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Doğanın

0: 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir, mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 5633 0531 843 5633 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Radyo Hedef.
2: Hayat hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Osmanlı padişahı ordusuyla Belgrad üzerine sefer yapmaktaydı. İstanbul'dan yola çıkalı 49 gün olmuştu. Hiç durmadan yağan yağmur seferi güçleştiriyor, ordunun yürümesine engel oluyordu. Yaşlı padişah hastaydı. Bu sebeple bir atlar ava içinde gidiyordu bu savaşa.
1: Çatırlara dikkat edin!
2: Olur!
1: Arabanın tekerlerini
3: çabuk hadi ardına yürüyün!
4: Yardım edin!
1: Biraz gayret gösterin! Atlara dikkat edin, kaçmasın!
5: Böyle hava kör. İstanbul'dan çıktığımızdan beri rahmet hiç dinmedi.
1: Arabaların tekerleklerine dikkat edin. Çamura saplananları kurtarın.
6: Abi yağmur giderek artıyor. Göz gözü görmüyor. Yük gemileriyle yedikçiler de kaybolmuş.
1: Böyle kaybolmuşsa ne demek? Tüz arayıp buluna. Yerin dibine girme diyor bunlar.
6: Bulmanın imkanı yok ağam. Her taraf sanki çamur deryası. Yürümek gayrı kabil.
7: Yeniçeri ağası nerede? Yeniçeri ağası nerede?
1: Buradayım Çeri. Bir şey mi vardır bura?
7: Ağam. Çapulcu haydutlar sık sık ordumuzun gerisine saldırıda bulunuyor.
1: Haydutlar ha? Buraya namertler çıldırmış mı? Yeniçeriler ne güre durur?
7: Yeniçeriler onları püskürtüyorsa da bu ordunun yürüyüşünü geciktiriyor. Başkaca tedbir gerekir ağam.
1: Vay bre nabekarlar, bre alçaklar. Kaç kişidir bunlar?
7: Topu topu birkaç yüz kişidir ağam.
1: Bre varup vezir paşaya arz edeyim ki gerekli talimatlar alına. O zaman ne gerekir söylerim sana.
7: Peki ağam.
8: Kaptırın.
1: Durum böyle paşa hazretleri. Eşkıyalar arkadan vururlarmış ordumuza. Artçı birliklerden şimdi haber geldi.
9: O nadanların maksadı ordunun maneviyatını bozmaktır ha. Düşmanımız olan küffarın kışkırtmasıdır bu.
1: Tedbir için ne emir buyurursunuz?
9: Bu işi Tosun Bey'e havale etmeli. Hemen buluna.
6: Baş üstüne vezir hazretleri.
1: Tosun Bey evladımız bu işin üstesinden gelebilir mi efendim?
9: Gelir ağa, gelir. O nadir bir akıncı beydir. Ben onun 100 kafirin arasında yalın kılıç girip hepsini telef ettiğine şahit olmuşumdur. Bedenindeki can onun değilmişçesine ortaya koyar ve verilen emirleri tartışmasız yerine getirir. Bir şey daha vardır ki Tosun Bey padişah efendimizin gözdesidir.
10: Buyur paşa hazretleri. Beni emretmişsin, gel.
9: Gel Tosun Bey. Sana ihtiyacım var oğlum.
10: Emret paşam.
9: Kafir ordumuzun arkasına haydutlar salmış. Çapulcular yürüyüşümüzü engellemek için saldırıp saldırıp kaçarlarmış.
10: Bre alçaklar.
9: Yanına yeterli yeniçeri alıp hepsinin hakkından tezce gelesin.
10: Emrin olur paşa hazretleri.
9: Göreyim seni Tosun Bey evladım. O alçakları yakala ve ibret olsun diye konak boylarınca ağaçlara astır.
10: Baş üstüne paşam.
9: Ordu birazdan konak yerine vasıl olacaktır. İşini bitirince de gelip neler olduğunu bildiresin.
10: Emrin olur paşam.

0: Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah.
1: Hey, toparlanın çabuk çabuk. Yeniçeriler bir cuma geçtiler.
0: Çabuk toparlanın, çabuk toparlanın. Çabuk toparlanın.
2: Oldu, oldu. Oğlan yiğitlerin hepsini kılıçlarına

0: Tamam, burada konaklayacağız. Herkes tedbirini alsın. Çadırlar kurulsun. Atları ağaçlara bağlayın.
1: Hadi bakalım beyler.
2: Ağam! Ağam! Padişah efendimizin otağı yok.
0: Nasıl yok? Bredensiz nereye gider ki koca padişah otağı?
2: Yok işte ağam. Ortalık yerde sadece sadrazam hazretlerinin çadırı var. Padişah efendimizin otağı henüz kurulmamış.
0: Bu nasıl iştir? Padişahımızın arabası geliyor. Ona ne diyeceğiz şimdi?
3: Konak yerine varıldığında sadece sadrazamın çadırı kurulmuştu. Padişahın otağı kurulmamıştı. Padişahın otağını göremeyen ordu şaşkın bir duruma düşmüştü. Her yana derin bir sessizlik çökmüştü. Sadece sağanak yağmurun sesi duyuluyordu. Ta İstanbul'dan beri padişahtan bir konak ileride giden sadrazam bu işte görevliyken ne olmuştu da otağı kuramamıştı? Yolları düzeltmek, otağı kurdurmak onun görevi değil miydi? Bunlar olurken orduya saldıran haydutları yakalamakla görevlendirilen Tosun Bey bu emri yerine getirmiş, haydutların hepsini yakalayarak yol boyunca astırmış, ordugaha geri dönmüştü.

0: Ordugaha geldik. Şimdi hemen Vezir Paşa'ya verdiği emri yerine getirdiğimizi söyleyin.
1: Bir dakika Tosun Bey.
0: Ne oldu bre?
1: Dikkat edin mi? Padişah Efendimizin otağı ortada yok.
0: Yok mu?
1: Evet.
0: Allah Allah. Yoksa burada konaklamadı mı efendimiz? Ağalar! Padişah Efendimizin otağı nerede?
1: Kurulamadı Tosun Bey.
0: Yani daha ileride bir yerlerde mi konakladı demek istersiniz?
1: Hayır.
0: Peki ya nedir öyleyse?
1: Padişah Efendimiz Sadrazam Paşa'nın çadırındadır.
0: Peki Padişah Efendimizin otağı nerede kurulmuştur?
1: Kurulmamış ki.
0: Kurulmamış mı? Niçin?
1: Kaybolmuş.
0: Ne? Padişahın otağı mı kaybolmuş?
1: Evet, öyle.
0: Bre rezil! Kaybolmuş da ne demek? Sen benimle eğlenir misin?
1: Ne haddimize Tosun Bey? Gerçeği söylüyorum.
0: Anlaşıldı. De ya!
2: Nereye gidiyorsun Tosun Bey?
0: Kaz asker Pervin Efendi'nin çadırına. Neler olup bittiğini öğreneceğim. Girebilir miyim efendi hazretleri?
3: Elbette. Gel oğlum. Yüzünde hiddet ifadesi var Tosun Bey. Bir şey mi oldu?
0: Az önce padişah efendimizin otağının kaybolduğu söylendi. Doğru mu bu?
3: Evet, maalesef doğrudur oğlum.
0: Peki bu nice iştir efendi hazretleri?
3: Otağı kurmak için yola çıkan öncüler sanıyorum ki yolu şaşırmışlar.
0: Sadrazam Paşa bir konak önden gidiyordu ya, nasıl kaybeder ki?
3: Hava şartları malum, yağmur, çamur.
0: Bunlar mazeret midir bre? Bu yapılan padişah kulluğuna sığar mı? Ya öncüler otağı suya kaptırdılarsa? Ya taht bulunamazsa?
3: Evet ama...
0: Daha İstanbul'dan çıkmazdan evvel bir çavuş göndererek... Semrin'e konuşmak için çağrılan Sigismond'u... Padişah Efendimiz nerede huzuruna kabul edecek? Tahtına oturmadan ayakta mı? Bir parça yağmurdan yollarını şaşıran... Dağılan orduya... Padişah Efendimiz nasıl güvenecek?
3: Hissiyatını anlıyorum Tosun. Ama sözlerine dikkat et oğlum. Suçladığın kişi Padişah Efendimizin sadrazamıdır. Kulağına giderse hoş karşılamayacak.
0: Ben gerçekleri söylüyorum efendi hazretleri. İki konak arasında bir otağa sahip olamayan sadrazam koca bir devleti nasıl yönetir?
3: Neyse, sen yorgun ve sinirlisin. Hadi çadırına git de dinlen biraz evlat.

0: Gözüme bir türlü uyku girmiyor Rüstem.
1: Neden Tosun Bey?
0: Kafamı otağa taktığım için. Hala bir türlü inanamıyorum. Yedi düvele hükmeden Avrupa'yı titreten en büyük imparatorluğun başı olan padişahın otağı kaybolsun. Bunu bir türlü aklım almıyor.
1: Haklısın Tosun Bey. Bu azmedilecek bir durum değil. Lakin olan olmuş. Belki de otağı kurucular yağmurdan yollarını şaşırıp efendimizin çadırını başka bir yere kurmuşlar.
0: Ama sadrazam kendi çadırını kurdurmuş. Oysa onun kendisinden önce efendimizin çadırını kurdurması, tedbirini alması gerekmez miydi?
2: Tosun Bey, uyuyor musun?
0: Hayır, uyumadım daha.
2: Sadrazam Paşa seni çağırıyor.
0: Sadrazam mı? Bu saatte mi?
2: Devlet günün saati mi olur?
0: Neden çağırır bilir misin?
2: Bilemem ki niçin çağırdığını. Hemen gelmeni istedi.
0: Tamam, geliyorum.

0: Beni emretmişsiniz Sadrazam Hazretleri.
1: Evet, gel tozum. Sana bir iş çıktı.
0: Hayırdır efendim?
1: Padişah efendimizin bir fermanını Niş'e götürecek ve oradaki beye vereceksin. Orduda senin gibi hızlı at sürecek başka biri daha yok. Bu yüzden bu görevi sana veriyorum.
0: Sağ olun Paşa Hazretleri.
1: Hadi oyalan, hemen vakit fermanı yerine götür.
0: Peki efendim.

0: Devletluğu neden çağırmış seni Tosun Bey?
1: Padişah efendimizin bir fermanını Niş'e götürmemi emretti.
0: Ferman mı? Bu saatte mi? Bu havada mı? Dışarıda her tarafı seller götürüyor.
1: Emir emirdir Rüstem. Devlet işi asla sonraya bırakılmaz. Madem ki Sadrazam Paşa fermanı hemen götürmemi emretti, bir an bile vakit kaybetmemeliyim.
0: Haklısın.
1: Rahmetli babamın ölümünden sonra beni Saliha adında biri büyüttü Rüstem. Bana her zaman şunu nasihat ederdi. Ölünceye kadar padişaha, efendimize bağlı kalacaksın ve asla onun sözünden dışarı çıkmayacaksın. Ben hep bu nasihatle büyüdüm ve bugüne kadar da hiç efendimizin sözünden dışarı çıkmadım. Şimdi de çıkmayacağım. Gidiyorum. Haklarını helal eyle.
0: Helal olsun Tosun Bey. Ha, dur seni yolcu edeyim Tosun Bey. Oo, yağmur azalacağına daha da artıyor. Göz gözü görmüyor. Allah yardımcın olsun Tosun Bey.
1: Amin.
2: İşte bu atla gideceksin Tosun Bey.
1: Küheylan gibi kır bir at.
2: Evet, ordunun en iyi, en hızlı ve en güçlü atı. Sadrazam Hazretleri sana verdi bunu.
1: Teşekkürlerimi bildir Sadrazam Hazretlerine. Hadi arkadaşlar, ara at aldım. Aklarınızı helal edin.
3: Helal olsun, helal olsun.
0: Selametle git yiğidim. Tiz vakitte gelesin.
2: Yolun açık, Allah yardımcın olsun.
1: Hadi oğlum, gel.

0: Ve Tosun Bey karanlığın, yağmurun ve rüzgarın içinde dört nala uzaklaştı ve kayboldu. Ormanlardan, derelerden, köprülerden, tepelerden, uçurumlardan şimşek gibi geçti. Belgrad'da durmadı. Hemen atını değiştirdi, azığını aldı, yine yola atıldı. Koynunda sakladığı fermanı bir an önce yerine ulaştırmaktan başka bir düşüncesi yoktu.
1: Hadi aslanım, hadi koçum. Biliyorum, sen de benim gibi yorgunsun ama görev görevdir. Madem padişah efendimizin fermanını götürme görevi bize verilmiş, götüreceğiz. Daha hızlı koçum, hadi daha hızlı.
2: Dur, dur diyorum sana.
3: Dur bakalım, dur.
1: Vay canına, bunlar da kim?
2: İn atından aşağı yabancı, hadi.
4: Korkma, seni öldürmeyeceğiz. Üzerindeki altınları verirsen canını bağışlarız.
1: Bak hele. Soyguncuymuş bunlar.
2: Hadi yabancı, bizi uğraştırma. Biz üç kişiyiz, hadi.
4: Direnmeye sakın kalkma. Yoksa kılıçla delik deşik ederiz seni.
2: Altınlarını istiyoruz, hadi çabuk ol.
1: Neden gelip kendiniz almıyorsunuz?
2: Vay canına, bize meydan okuyor baksanıza. Duydunuz mu çocuklar? Çekil kılıçlarınızı da gebertelim. Hadi.
1: Gelin hadi alçaklar. Gelin.
2: Öldürün, gebertin altınları paylaşalım.
4: Al bakalım yabancı.
1: Sen al.
2: Mayas. Arkadaşımızı öldürdü.
5: Al bakalım. Öldüreceğim seni. Gelin benim, ne yapacağım?
1: Bu iş fazla sürdü. Kusura bakma kardeş. Yerine getirmek zorunda olduğum bir görevim var. Bu yüzden seninle fazla uğraşamayacağım. Al bakalım, geber. Evet, ikisi öldü. Geriye bir teki kaldı. Hey sen, gel bakalım. Seni de arkadaşlarının yanına göndereyim. O da ne? Kaçıyor ha? Dur, kaçma. Bak hele, üçüncü aydut ötekilerden akıllıymış. Kaçarak canını kurtardı. Neyse, vakit kaybetmeden hemen atıma binip gideyim. Padişah efendimizin fermanını yerine ulaştırmadan içim rahat etmeyecek. Hadi bakalım koşalım.
5: De!

0: hiç uyumuyor, yalnız düz yerlerde atı tırıs giderken rüyasız ve uyanık bir uykuya dalıyordu. Gecelerden gündüze, yağmurlardan güneşe girdi.
1: Dur bakalım koç. Bu tahta köprüden çok ağır geçeceğiz Küheylan. Baksana yağmur zarar vermiş. Duydun mu beni? Çok ağır geçeceğiz. Aferin sana. Hadi bakalım. Sakın koşmaya kalkışma. Yoksa nehre uçarız. Hadi de. Aman yavaş ol. Tahtaların gıcırtısını duyuyorsun. Yağmur iyice çürükmüş. Yavaş. Daha yavaş yürü.
2: Dur. Oraya basma. Aa! Nehre düşüyoruz.
1: Yağmurlar nehrin suyunu yükseltmiş.
2: Buraya gel koçum. Yanıma gel. Korkma. İkimiz de iyi yüzücüyüz. Kurtulacağız.
1: Allah'tan kıyıdan fazla uzakta değiliz.
2: Hadi koçum. Biraz daha gayret et. Bak kıyı yakın. Oraya doğru yüzeceğiz.
1: İyi ıslandık ama bu arada ölebilirdik de. Kabahat sende be Küheylan. Bastığın yere dikkat et demiştim. Neyse, ucuz kurtulduk. Aman Allah'ım, şimdi aklıma geldi. Ferman, onu unutmuştum. Ferman yerinde duruyor mu? Şükürler olsun, hala göğsündeymiş. Bütün bu tehlikelere onun için katlanmadım mı ben? Bu kadar dinlenmek yeter. Daha tam kurumadık ama hemen yola çıkmamız lazım.
2: Hadi, yolcu yolunda gerek.
0: Haziran sıcaklarıyla giysileri kurudu, kendi vatı terledi. Akşamları serin rüzgarlara karışan bülbül sesleri işitti. Ve nihayet bir gece vakti Niş Şehri'ne girdi.

0: kendisini rahatsız etmeyeyim. Bu geceyi bir handa geçirelim. Yarın sabah erkenden gider fermanı beye veririm. İşte şurada bir han var. Hemen oraya gidelim. De! Selamun aleyküm hancı.
1: Aleyküm selam yolcu. Vay Tosun Bey, sen misin?
0: Beni tanıyor musun?
1: Senin gibi yiğidi kim tanımaz beyim? Namın taşı toprağa sarmıştır. Buyur, hanım emrindedir.
0: Sağ ol hancı. Çok yorgunum. Boş odan var mı?
1: Ha, olmaz olur mu Tosun Bey'im? Çok kalacak mısın?
0: Hayır, sabah ezanıyla gideceğim.
1: O halde sana hanımın en güzel yatağını vereceğim. Sabaha kadar rahat bir uyku uyuyacağına eminim.
0: Atım da çok yorgun hancı. Onun da karnını iyice doyur.
1: Merak etme Tosun Bey.
0: Yarın sabah Niş Bey'ine gider, Sadrazam Paşa'nın verdiği Padişah Efendimiz'in fermanını veririm. Günlerdir at üstündeyim. Öyle yorgunum ki gözlerim kapanıyor. Bu gece deliksiz bir uyku uyuyayım.

0: Hayır, hayır yapmayın. Durun, yapmayın diyorum. Neler oluyor? Ya Rabbi, demek gördüklerim düşmüş. İyi ama ne anlama geliyor bu? Düşümde padişah efendimizin fermanını boynumda gördüm. Ferman eriyerek kan haline geliyor, sonra da bütün vücudumu sarıyordu. Hayırdır inşallah. Ferman! Ferman yerinde duruyor mu? Göğsüme saklamıştım. Şükürler olsun. Bir an kaybolduğunu sanmıştım. Neyse, hala göğsümdeymiş. Şunu çıkartıp bir bakayım. İşte kırmızı bir kese içinde bal mumuyla mühürlenmiş. O da ne? Mühür yerinden çıkmış. Nehre düştüğüm zaman yumuşamış olacak. Acaba içinde ne var? Düşüme neden girip de korkuttu beni? Herhalde içindeki çok önemli bir emir olmalı. Aksi takdirde benimle yollamazlardı. Acaba ne var bu fermanda? Açıp baksam mı? Yok, olmaz. Bu doğru bir şey değil. Yine göğsüme koyayım. İyi ama zaten mühür bozulmuş. Açıp içine baksam ne olur ki? Belli bile olmaz. İşte zaten mühür açılmış. Yapacağım tek şey fermanı açıp okumak. Kimse anlamaz bile. Allah'ım sen beni affet. Ama içinde bu fermanı okumak için korkunç bir istek var. Evet. Açıp bakacağım. İşte. Bakayım ne yazıyor. Niş beyine. Bu kutlu emrimizle ilgili kişi devletimize varlığıyla zararlı olan Tosun Bey kulunun da hemen girişinde başını kesesin. Aman Allah'ım, neler okuyorum. Bu başı kesilmesi istenilen kişi benim. İnanamıyorum. Demek gece gündüz hiç durmadan koşarak getirdiğim, düşümde vücudumu yakan bu kırmızı kese kendi idam fermanımmış.
1: Hey Tosun, kendine gel oğlum.
0: Ne demek istiyorsun? Sen de kimsin?
1: Kim olacağım önemli mi? Kim için haydutlarla dövüştün? Az kalsın nehirde bile boğuluyordun.
0: Git başımdan pis şeytan.
1: İyi ama neden? Niçin? Padişah efendine sadakatten, cesaretten, fedakarlıktan başka ne yaptın ki?
0: Git başımdan dedim.
1: Savaşlarda, ön cephelerde, hücumdan başka ne yaptın ki?
0: Evet, savaştım ama Allah için yaptım onları.
1: Aklını başına topla oğlum. Sen ahmağın tekisinde farkında değilsin.
0: Hayır, değilim.
1: Değilsin de peki söyler misin? 10 senedir at sırtından inmemenin mükafatı bu mu olacaktı?
0: Elbette bu değil.
1: Ama verilen her emri yerine getirdim. Tek başına onlarca kafirin içine yalın kılıç atıldım. Ya şimdi?
0: Şimdi bir şey olacağı yok.
1: Var. Söyler misin? Padişah efendine karşı ne kusur ettin de şimdi başını istiyor senden?
0: Etmişimdir belki.
1: Bak, gördün mü? Bulamıyorsun.

0: Hiçbir hatan yok senin. Halbuki şimdi senden hem de kendi elini başını istiyor. Verme. Verme.
1: O bir can padişahı. Bense bir hiçim.
0: Madem bir hiçsin, neden fermanda varlığıyla devletimize zararlı olan diye yazıyor ha? Söyler misin? Neden vücudun zararlı olsun ki?
1: Çünkü üstüme elzem değilken eleştirdim. İnsan olarak hata yapılacağının hesabını yapmadım.
0: Ama sen kendini devletin için, padişahın için adamıştın. Karşılığı bu mu olmalıydı?
1: Kes! Kes artık!
0: Senin iyiliğin için bu söylediklerim oğlum. Benim için hava hoş.
1: Peki söyler misin ne yapmalıyım?
0: Ha şöyle, söz dinle biraz. Kafanı kılıca teslim etmen aptallık. Postu hemen deldirmeye bakma. Bütün Rumeli, bütün Anadolu seni tanır. Anadolu'ya hangi şehzadenin yanına gitsen seni sevgiyle kabul edecektir. 10 kişiye, 100 kişiye değil, gerektiğinde 1000 kişiye karşı koyabilecek bir cesaretin var, unutma. Kuvvetlisin, beceriklisin.
1: Anladık, kes artık. Konuşma, daha fazla dayanamayacağım.
0: Beni dinlemelisin oğlum. Birkaç gün önceyi düşün, düşün de aklını başına topla ve kendini küçük görme.
1: Kısa kes de ne oldu birkaç gün önce onu söyle.
0: Daha ne olacaktı? Orduya saldıran yüzlerce haydutu yakalamadın mı? Bunun karşılığı bir ödül, bir takdir olması gerekmez miydi?
1: Padişah efendimiz gerektiğinde her zaman takdir etmesini bilir. Etti de her zaman. Belki de bir iftiraya uğradım. Eyvah, sabah ettim. Kendi kendimle, nefsimle, şeytanla mücadele etmekten sabah ettim.
0: Evet, sabah ettin. Ama aklını başına toplamazsan bir daha sabah da edemeyeceksin. Hemen uzaklaş buradan. Uzaklaş buradan. Uzaklaş. Uzaklaş.
1: Evet. Galiba yapacak başka bir seçeneğim de yok. Hemen dışarı çıkıp uzaklaşmalıyım andan. Aman Allah'ım, ezan sesleri. İlahi davet. Kimden? Nereye kaçıyorum? Yok, hayır, yapamam. Kaçamam. Padişah efendimizin iradesine karşı çıkamam.
0: Sen aptalın tekisin.
1: Hayır, değilim. Ben böyle terbiye görmedim. Ömrümün sonuna kadar padişah efendimize bağlı kalacağıma, emirlerine riayet edeceğime, onun ve devletimin uğruna canımı bile vermeye yemin etmiştim. Madem ki o öyle buyurmuş, canımı vereceğim.
0: Beni dinle. Benim sözümü dinle.
1: Hayır. Sen aldatıcı şeytansın. Sen belki de kendi iyiliğini bilemeyecek kadar kendi zararına çalışan alçak nefsimsin. Fermanı yerine götüreceğim. Padişah efendime isyan eden biri olmayacağım.
0: Dinlemedin beni. Eyvahlar olsun.
1: Şimdi ilk işim sabah namazından sonra hemen Nişbeyine gidip fermanı vermek olacak. Ya Rabbi, yaptığım hatalarımdan dolayı senden af ve mağfiret diliyorum. Beni büyüklerime karşı isyan eden kullardan eyleme. Padişah efendimizi her zaman ve her yerde galip ve daim eyle.

0: Sefa geldin yiğidim. Seni beyliğimize hangi rüzgar getirdi? Yoksa padişah efendimizden bir haber mi getirdin?
1: Evet beyim. Padişah efendimizin bir fermanını getirdim size.
0: Efendimizin fermanını mı getirdin?
1: Evet beyim. Buyurun.
0: Ver Tosun Bey, ver. Bakalım hünkârımız bize ne buyurmuş.
1: Okuyunca anlarsınız beyim.
0: Olamaz. İnanamıyorum.
1: Ne oldu beyim? Neye inanamıyorsunuz?
0: Ama bu fermanda... Vah evladım.
1: Niye ağlıyorsunuz beyim?

0: Neden?
1: Nasıl ağlamayayım oğlum? Bu fermanda ne yazılı olduğunu biliyor musun Tosun?
0: Biliyorum beyim.
1: Ne biliyorsun?
0: Benim kafamın kesilmesini yazıyor.
1: İyi ama ne oldu da senin idamını istiyor? Bak oğlum, sen ki kahramanlığını bütün memlekette dillere destan bir bahadırsın. Söyle, kabahatin nedir?
0: Orasını bilemem. Onu bilmek benim vazifem değil. Sizin vazifeniz padişah fermanını yerine getirmek, benim vazifem de bu fermana uymak.
1: Hayır, olmaz, yapamam.
0: Ne demek istiyorsunuz beyim? Olmayacak olan ne?
1: Ben senin başını kesmem oğlum.
0: Kesemeyecek misiniz? Ya ne edeceksiniz beyim, söyler misiniz?
1: Hemen şimdi affedilmen için hünkâra bir name yazacağım. Haber için çifte tatar çıkaracağım. Ricam kabul olmazsa sultanımızdan kendi başımın kesilmesini isteyeyim.
0: Hayır beyim, olmaz. Padişahın emrinden dışarı çıkılmaz. Görevinizi yapın ve kafamı kesin. Hadi.
1: Ne söylüyorsun oğlum? Bunu nasıl yaparım?
0: Affımı isteyeceksen başımı kestikten sonra iste. Padişah efendimiz kendi emri yerine geldikten sonra ben kulunu affetsin.
1: Ah Tosun Bey. Ah Tosun Bey. Ben senin gibi bir yiğide kıyamam. Ben seni kesemem. Elim dilim varmaz buna.
0: Keseceksin beyim. Lütfen beni isyankar biri olmaya mecbur etme.
1: Yapamam. Seni kesemem.
0: Keseceksin. Kesmek zorundasın bey. Padişah emri tartışılmaz. Biz onun kullarıyız. Kulların görevi padişahın bütün emirlerine riayet etmektir.
1: Yalvarırım, bunu benden isteme Tosun Bey. Allah-u Teala bilir ya. Senin gibi korkusuz, gözü pek, padişahına ve devletine bağlı bir yiğidin canını alırsam sonra kıyamete kadar yanarım.
0: Hayır, sen emir kulusun bey. Görevini yapmak zorundasın. Hadi emir ver. Celladı çağır ve başımı kes.
1: Söyledim, yapamam. Yapmam bunu.
0: Demek yapmayacaksın ha?
1: Dur, ne yapıyorsun? Koy kılıcı kınına.
0: Hayır, padişahın emrini yapmayan asillerin başını ben keserim. Hadi emir ver. Hemen celladı çağır ve fermanı yerine getir bey.

Yarım saat sonra sırmalı resmi kavuğunu çıkararak başına mütevazı ibadet külahını geçirmiş olan aksakallı bey, tenha odasında seccadesine oturmuş, boynu bükük Yasin okurken, dışarıda hüzünlü ve belirsiz bir yağmur serpeliyor, iç avlunun siyah taşlarındaki taze ve sıcak kanlar üstüne sahipleri görünmeyen samimi gözyaşları damlıyordu.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapıyor. Su sektörünün önde gelen temsilcilerini ve su idarelerini bir araya getirecek SuTek 2026, 4. Su Teknolojileri Fuarı, yenilikçi çözümleri ve geleceğin su teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturuyor. SuTek 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.

0: en güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: İnsanlar arasına karış, fenalıkları önle, insanları birbirine yaklaştır ve tek olan Hakk'a ulaştır. Sakın ilmine güvenme, dünyaya aldanma ve nefsine uyma. Aşk ile yan, şevk ile kalk. Peşinden gelenler ne olursa olsun onları iyi gözet.

bana, az bana gönder. Sitemli sözleri yaz bana gönder. Gönlüme sunduğun dert şarabını içmezsem namerdim, söz bana gönder.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
2: CityTech 2026 çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturuyor. 14. Uluslararası Çevre, Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech 2026 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda profesyonelleri, sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getiriyor. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Rahman sensin ki senin beni sevmen benim kendimi sevmemden daha sevimlidir bana. Sen beni yoklukta bulup var etmişken, sen beni hiç hatırlanmadığım yerden alıp hatırımı bilmişken, ben sana ne söylerim? Ben sana hangi karşılığı bulurum?
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
2: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
3: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada.

0: Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: İlimden irfana. Radyo Hedef frekanslarında ilimden irfana bir yolculuğa çağırıyoruz sizleri. Alanında uzman isimlerce kaleme alınmış edebi yazılar İlimden İrfana programında. Abdullah Selim'in hazırlayıp sunduğu İlimden İrfana, cumartesi ve pazar 10 ile 11 arası radyonuz Hedef'te.
9: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, sevgili dostlar, yeni bir ilimden irfana programına hepinizi Cenab-ı Hakk'ın selamı ile selamlayarak başlıyorum. Kıymetli dinleyenler, bu haftaki programımızda yine sizlere İrfan Mektebi dergisinden bir makale ve Büyük Cevşen'den dualarla, dua mealleriyle, zamanımız kalırsa yine İrfan Mektebi dergisinden makalelerle devam edip programımızı inşallah tamamlayacağız. Değerli dostlar, İrfan Mektebi dergisi aylık çıkmaktadır, biliyorsunuz. Ben Eylül sayısından sizlere bir makale arz edeceğim. Eylül sayısının kapak konusu Suriye ve Arakan. Dua ve yardımlarınızı bekliyor. Oradaki feryatlara, oradaki yokluklara dikkat çekilmiş. Yardım hususunda destekleriniz bekleniyor. İrfan Mektebi dergisi aylık edebi, ilmi ve dini, kültürel bir dergidir değerli dinleyenler. Son derece kıymetli yazılar, söyleşiler, şiirler var içinde. www.irfanmektebi.com adresinden dergiye ulaşabilirsiniz, abone olursunuz yahut geçmiş sayılarını takip edebilirsiniz. İttihad-ı İslam konulu, Risale-i Nur'da İttihad-ı İslam'ı anlatan makaleler var Eylül sayısında. Mayıs ayında yapılan İttihad-ı İslam konulu sempozyum ve oraya katılımcı olarak gelenlerin görüşlerinin yer aldığı makaleler var dergide değerli dinleyenler. Hepinize şiddetle tavsiye ediyorum. Yararlanmanızı ümit ediyorum. Ben size örnek olarak Malezya'dan katılımcı olarak gelen Moht Yunus Amuniddin'in Siyasi ve Ekonomik Bütünleşme İslam Birliği'nin Meyveleri başlıklı sunumunu arz edeceğim buradan inşallah bu hafta. Siyasi ve Ekonomik Bütünleşme İslam Birliği'nin Meyveleri. İslam Birliği bütün Müslümanları ilgilendiren çok önemli bir konudur. Ve İslam Birliği sadece politik ve ekonomik konulara bakmayıp dünya hayatının bütün alanlarını yelpazesi içine alıyor, içtimai hayatın bütün alanlarını kapsıyor. Bu birliğin özü ve esası iki Müslüman arasındaki iman kardeşliğinden çıkmaktadır. Ve bütün Müslümanlar arasında, tüm İslam dünyasında karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği olarak gelişir. Bu birliğin temelinde yatan esas Allah'ın birliğine, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in aleyhissalatu vesselamın Allah'ın elçisi olduğuna ve Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğuna iman etmektir. İşte hiç şüphesiz bu sizin ümmetiniz olan İslam milleti tek bir ümmettir, tek bir dindir. Ben de sizin Rabbinizim, öyleyse bana kulluk edin buyuruluyor Enbiya suresi 92. ayette. Yine Ali İmran suresi 103. ayette ise o halde hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın ve parçalanmayın. Müslüman ümmetin birliği Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen bir gerçektir ki yukarıdaki ayetlerde ve diğer birçok ayetlerde işaret edilmiştir. Birlik Müslümanların kültürel ve politik olmak üzere hayatın birçok farklı alanında güçlenmesini sağlar. Bütün Müslümanların iman kardeşliğine dayalı bir anlayıştan kaynaklanan İslam Birliği anlayışı, Müslümanların İslam dünyasında nereye giderse gitsin, kendi evinde gibi hissetmesini sağlar. Fakat bu kuralları ve prensipleri her zaman pratiğe dönüştürmek, sıkıntılı sonuçlara sebebiyet vermiştir. İslam tarihinin erken dönemlerinden beri ümmet içinde farklılıklar ve anlaşmazlıklar vardı. Sık sık aynı ülke içindeki Müslümanların bazı fıkhi ve politik konulardaki anlaşmazlıkları sürekli olmuştur. Ve bununla birlikte Müslüman ülkeleri arasında ekonomik ve politik mevzularda hep anlaşmazlıklar olmuştur. Bu problemler İslam dünyasının birleşmesi niyetlerine engel teşkil etmektedir. Bu makalenin amacı Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin siyasi ve ekonomik alanda oluşturulabilecek İslam Birliği üzerine olan düşünce ve yorumlarını vurgulamak B. fikirlerinin pratiğe ve eyleme dönüştürülmesini amaçlamaktadır. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin fikirleri, beklentileri. Bu asırda bir müceddid olan Üstad Bediüzzaman Hazretleri hayatını iki bölüme ayırmaktadır. Eski Said ve Yeni Said. Hayatının Eski Said diye adlandırılan ilk döneminde politik eğilimler içinde olmuştur. Yine Yeni Said diye adlandırılan döneminde ise Risale-i Nur külliyatının yazımına başladı ve bu dönem
Kur'an ve iman hizmeti üzerine odaklanarak şekillendi. Ama Said Nursi, Risale-i Nur'da siyasi ve ekonomik bütünleşmeyi, birleşmeyi ayrıntılı bir şekilde nasıl yapılacağını ele almamıştır. Herhangi bir siyasi ve ekonomik konuda tartışmaktan ve izahat yapmaktan kaçınmıştır. Ama o çok iyi biliyordu ki İslam, sosyal alanlarda olduğu gibi politik ve ekonomik mevzularda da değişime davet ediyor. O, bütün baskılara karşı büyük bir direnç gösterdi ve aynı zamanda toplumu İslam

imanının Kur'an ve sünnete göre temizlenmesini ve arındırılmasını, kişiyi model İslam davranışı ve karakterleri olan erken dönem Medine İslam toplumuna dönüştürmeyi içerir. Bu doğrultuda Üstad Bediüzzaman, Müslümanlar arasındaki ümmet kavramının Kur'an'da geçen "Ey insanlar, doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanınızda en değerli ve en üstününüz, ondan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdar olandır." ayetine dayalı olarak yeniden kurmaya çalışmıştır. Bu bağlamda Nursi İslam Birliği'ni gerçekleşmesi için temelde yatan araçları ve unsurları aşağıdaki şekilde sıralamıştır. 1. Şeriatın temel esaslarına bağlı olmalı. Örnek, Allah'ın birliğine, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın onun elçisi olduğuna ve Kur'an-ı Kerim ve sünnet anayasa ve rehber olarak benimsenmesi konusunda fikir birliği olmalı. 2. Ümmet, ümmetçilik esasına dayalı olmalı ve ayrılığa ve dağılmaya temel oluşturan ırkçılık ve kabilecilikten kaçınılmalı. 3. Faziletin kaynağı olan şura, şeriat çerçevesinde hayata geçirilip uyulmalı. 4. Birbiriyle işbirliği ve yardımlaşma mümkün olmalı. Tartışmalar. Gerek kılavuzumuzun ve aydınlanma kaynağımız olan Kur'an-ı Kerim, gerçek kılavuzumuz ve aydınlanma kaynağımız olan Kur'an-ı Kerim, kesin bir dille ve kesin bir şekilde biz Müslümanları birliğe, dayanışmaya, işbirliğine ve ittifaka çağırmasına rağmen, tam tersine bugün biz bin parçaya ayrılarak birbirimizden, düşmana olan nefretimizden daha fazla nefret eder hale geldik. Bizim birlik içinde olmayışımızın bizi birçok sıkıntılara soktuğu apaçık ortadadır. Son 200 yıldır korkunç, dehşet verici felaketlerle karşı karşıya kalmamıza rağmen nasıl birlik olunacağını öğrenemedik. Gerçekte bizi birlemekten ve kaynaşmaktan alıkoyan asıl engel nedir? Bugün gerçek dünyada Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri büyük siyasi birliklerin en başarı örneklerindendir. Diğer taraftan Müslüman ülkeler arasında herhangi bir birlik böyle bir birliğe örnek teşkil edebilir. Arap Birliği ve İslam Birliği örgütü bu tür bir birliklere örnektir. Tüm iyi maksatlı girişimlere rağmen henüz üye ülkeler arasında canlı ve uygulanabilir bir koordinasyon, işbirliği ve ittifak olmadığı açıktır. Asıl soru, Avrupa ve Amerika uygulanabilir, canlı ve fonksiyonel bir birlik kurmasına rağmen bir sosyopolitik ve ekonomik birlik kurmayı bir kenara bırakalım. Neden biz bir araya bile gelip neredeyse hiçbir hassas konuda konuşmuyoruz? Avrupalı devletlerin böyle başarılı ve zengin bir birlik kurmalarının asıl nedeni onların sosyolojik, politik ve ekonomik olarak birbirlerine çok yakın olmaları ve birleşmelerini engelleyecek herhangi bir ciddi nedenin bulunmamasıdır. Bu tanımlama Avrupalı devletlerin uzun bir ekonomik, siyasi ve politik gelişimleri, uzun bir tarihi birliğin neticesi olmuştur ve bu ortak tarih onları karşılıklı alışveriş edebilecekleri ortak bir noktada bir araya getirerek birbirlerine yaklaştırdı. Birbirlerine bu kadar benzeyen devletler işbirliği yaparsa zarar görmez. Tam tersine bu birlikten fayda sağlayacaklardır. Bu yüzden neden böyle bir birlik oluşturmasınlar ki? Bu noktada birlik kaçınılmazdır. Yukarıda bahsedilenlere göre birleşme ruhunu getiren aslında sosyal, politik ve ekonomik bütünleşme olduğunu göstermektedir. Diğer bir ifadeyle sosyopolitik ve ekonomik bütünleşme birleştirici birlik için gerekli bir faktördür. Halbuki neden Müslümanlar birçok ortak değerleri ve özellikleri olmasına rağmen bir araya gelip sosyal, politik ve ekonomik bir birlik kuramıyorlar? Genel olarak İslam ülkeleri açıkça bölünmüş durumda. Her nasılsa ferdi ve şahsi düşüncelerdeki anlayışlar ve ideolojilerdeki farklılıklar
bu siyasi, ekonomik ve hukuki

Ki olabilir ve benzeri olabilir. Bunlar onların parçalanmasına neden oluyor. İslam dağılmayı ve parçalanmayı yasaklamıştır. Özellikle de Müslümanlar arasında. Aslında bizim için en önemli ve gizli bir unsur sahip olduğumuz imandır. Üstad Bediüzzaman'ın ifade ettiği gibi, ancak sağlam, dinamik ve hayattar bir iman ümmeti tarih içinde parlak bir geleceğe ulaştırabilir. Allah'a niyaz edelim ki bu istek inşallah gelecekte er ya da geç gerçekleşecektir. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde Allah ümmetin birliğinin gerçekleşmesi için gerekli temelleri, Müslümanlar bunları anlayıp hayatlarında uygulasınlar diye belirtmiştir. Bu ayetlerde Allah'ın işaret ettiği ümmet iki esas üzerine kurulmuştur. Bu esaslar Allah'ın emrettiği ilahi emirleri yerine getirmeyi sağlar. Başka milletlerde onların mutluluğu için hizmet ettirir. Ayrıca Allah işaret ediyor ki, eğer bu esaslardan biri ya da ikisi birden yok olursa, cemiyet hayatı çöker ve Allah'ın belirlemiş olduğu vazifeleri yerine getiremez. Bu esaslardan birincisi takva, yani dindarlıktır. Çünkü Müslümanlar takvalı oldukları zaman Allah'ın hoşlanmadığı bir işi yapmaktan kaçınırlar ve Allah'a ve diğer insanlara karşı olan görevlerini yerine getirirler. İkinci esas ise kendi aralarındaki birliktir. Çünkü ayrılık ve bölünme kafirlerin karakterlerinden ve özelliklerindendir. Allah Müslümanları aralarında yaratmış olduğu bu birliği parçalanmamaları için ikaz ediyor. Hesap gününde Allah ayrılığa ve anlaşmazlığa düşenlere hitaben şöyle der: İman ettikten sonra inkar mı ettiniz? Ali İmran 106. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde Müslümanlara şöyle buyurduğu İmam-ı Müslim tarafından rivayet edilmiştir: sakın benim vefatımdan sonra tekrar cahiliyetteki küfre geri dönüp birbirinizle savaşıp birbirinizi öldürmeyesiniz. Ayrıca İslam birliğini gerçekleştirmeye katkıda bulunacak ve böylece İslam ümmetinin kurulmasını sağlayacak ilgili bazı hususlar: A. Müslümanların akıllarını ve ruhlarını birleştirme ve onları İslami fikir, sanat ve dini gelenekler yoluyla manen bütünleştirerek tamamen İslam dışı ve İslam coğrafyasını geçtiğimiz yüzyıllarda karıştırmış olan yabancı kavramlara, motiflere ve modellere karşı birlikte bir tavır ile hareket etmektir. Hepsinden önemlisi, bu bütün İslam alemindeki her düzeydeki eğitimin yeniden İslamlaşması için yapılmak zorundadır. İslami uyanış ve İslam ümmeti üzerine daha çok uluslararası konferanslar düzenlemek. B. Yeniden bütünleşme sürecinde ve dahili bütünlük sürecinde sabırla ve sebat devam ederken bu engelleri kaldırmak için de bugünkü Müslümanların gücünün yeteceği girişimlerde bulunulmalı. Örneğin, Müslümanlar arasında fıkhi veya hukuki farklılıklarına bakılmadan, daha fazla karşılıklı anlayış ve saygı oluşturarak, İslam'ın mesajının en cihan şumul bir şekilde anlaşılmasını sağlayarak, daha fazla bir anlayış ve karşılıklı saygı oluşturmak. Hem ümmetin bütün fertlerini kucaklamış, en azından kolaylıkla bazı güçler tarafından manipüle edilen farklılıklarını büyük ölçüde azaltmış olur. Ama acil ve en yüksek hedef, kendi içimizdeki birliğe engel olan unsurları ve birliği asıl kaynağı olan Allah'ın varlığının sürekli bilincinde olarak yaşamak. Ve sonuç. Sonuç olarak bütün gayretimizi ortak ve toplu bir çalışmayı gerektiren ümmetin birliği için, çalışmanın bütün Müslümanların görevi olduğunun farkına varmalıyız. Bizim bütün gayretimize eksiksiz olarak ihtiyaç vardır ve kendimizdeki kusurları temizleyerek ve daha sonra toplumumuzu bölünme ve ayrılığa sevk eden problemlerin temizlenmesine yardım etmeliyiz. Cemiyetlerimizi içindeki ayrılıkların tehlikesinin farkında olmalıyız. Çünkü bölünme ve ayrılık ümmeti zayıflatacak ve tamamen yıkılıp yok olmaya neden olabilecek kapıları düşmanlara açmak anlamına gelir.
Üstad Bediüzzaman Said

0: Nursi'nin rahmetullahi aleyh, bütün Müslümanların neden birleşmesi gerektiğini hatırlatmasının amacı, günümüz dünyasında İslam'ın başarısının ve zaferinin gerçekleşmesini sağlamak içindir. Bütün Müslümanlar bir kıblenin ve bir perspektifin insanlarıdır. Bu nedenle Müslümanlar her zaman kalplerinin ve akıllarının bir olduğunu açıklamalılar ve ilan etmeliler. Kabilelerine ve milliyetlerine bakılmaksızın bütün Müslümanlar bu birlik çağrısına uydukları zaman sosyopolitik ve ekonomik bütünleşme ve birlik yayılıp hüküm sürmeye başlayacak ve inşallah Müslümanlar tekrar muzaffer olacaklar. Kalplerimizin birleşmesi için ve ümmetin birleşip o yüksek medeniyeti tekrar canlandırması için ona dua edelim. Amin diyor ve makaleyi bitiriyor değerli dinleyenler. Tekrar hatırlatıyorum. Makale İrfan Mektebi dergisinin 2012 Eylül sayısında Siyasi ve Ekonomik Bütünleşme İslam Birliği'nin Meyveleri başlığını taşıyordu. Mokht Yunus Amunuddin Malezya'dan onun makalesiydi, sunumuydu. Nereden? Mayıs ayında yapılan Risale-i Nur'da İttihadı İslam konulu Ankara'da gerçekleştiren sempozyumdaki sunumundan alıntıydı değerli dinleyenler. Tercüme olduğu için bazı hatalar olabilir. Ben tercümeyi olduğu gibi size aktarmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi birlik ve beraberliğin ehemmiyetini gösteren gayet güzel Malezya'dan bizlere bir hitaptır bu değerli dinleyenler. Ve Büyük Cevşen'den duayla, dua mealleriyle devam ediyoruz değerli dinleyenler. Münacat-ı Kur'an'ı tamamlamıştık biiznillah. Bugün inşallah Tahmidiye'ye başlayacağız. Tahmidiye'nin başında Üstad Hazretleri diyor ki, orayı arz edeyim size, sonra dua kısmına geçelim. Bismi Sübhanehu, çoktan beri benim hususi bir virdim ve hiç kaleme alınmayan ve mesleğimizin dört esasından en büyük esası olan şükrün en geniş ve en yüksek mertebesini ihata eden ve bende çok defa maddi ve manevi hastalıkların bir nevi şifası olan ve 19 defa ve ismi azam ile 19 ayet-i uzmayı içine alan ve 19 defa şükür ve hamdi azami bir tarzda ifade ile tahmidatın adetleriyle o eşyanın lisan haliyle ettikleri hamd ve senayı niyet ederek o hadsiz hamdların yekununu içine alan azametli ve geniş bir tahmidname ve teşekkürname ve sekinedeki Esma-i Sitte'nin muazzam ve yeni bir dersidir. Said Nursi diye not düşmüş değerli dinleyenler. Tahmidiye tekbirle başlıyor. Biz de öyle başlayalım. 10 defa Allah en büyüktür deniliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddus. Fenzelallahu sekinetehu aleyh. La yehzunuhumul feza'ul ekber. Yurzakûne ferehîne bimâ âtâhum. Selâmun kavlem min Rabbir rahîm. Ya nâru kûnî berdem ve selâma. Lillezîne âmenû hüden ve şifâ. Ve nünezzilü minel Kur'âni mâ hüve şifâm ve rahmetun lil mü'minîn. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Alel îmâni billâhi ve alâ vahdâniyetihi ve alâ külli ismin min esmâihi. Teâlâ ve alâ külli sıfatin min sıfâtihi. Subhanehu hamden bi adedi cemii tecelliyati esmaihi ve sıfatihi celle celaluhu minel ezeli ilel ebedi la ilahe illa hu. Meali şöyle değerli dinleyenler, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Zatında, sıfatlarında ve fiillerinde hiçbir dengi ve benzeri bulunmayan ferd. Varlıklara hayat verip canlandıran, kendi hayatı ise zati, ezeli ve ebedi olan hay. Varlığıyla bütün varlıkları düzenli bir şekilde ayakta tutan fakat kendi varlığı hiçbir varlığa bağlı olmayan kayyum, haklıyı haksızdan ayıran, her şeyi hikmetle belirli bir maksada göre ve faydalı bir şekilde yaratan hakem, kainatı ince hesaplarla yaratan, her varlığın bütün ihtiyaçlarını adaletle veren ve haksızları cezalandırıp iyileri de mükafatlandıran adil, hiçbir şekilde hiçbir noksanı olmayan, saptırmışların kendisi hakkında yakıştırdıkları, sapıtmışların kendisi hakkında yakıştırdıkları batıl düşüncelerden münezzeh olan, kainatı daima temiz tutarak güzelleştiren Kuddus. Allah peygamberine emniyet ve rahmetini indirdi. En büyük korku olan kıyametin dehşeti onlara üzüntü vermez. Onlar Rablerinin nimetleriyle rızıklanırlar ve onun bağışladığı nimetlerle sevinç içindedirler. Onlara rahmet sahibi Rabbin söylediği selam vardır. Ey ateş, serin ve selametli ol. Kur'an iman edenler için bir hidayet rehberi ve bir şifadır. Biz Kur'an'dan müminler için bir şifa ve rahmet olan şeyi indiriyoruz. Kusur ve noksanlardan münezzeh olan Allah Celle Celaluhu, onun birliğine ve onun esma ve sıfatlarından her birisine ettiğimiz iman sebebiyle, bütün isim ve sıfatlarının tecellileri sayısınca, ezelden ebede kadar, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Evet değerli dinleyenler, aziz dostlar, sevgili ilimden irfana yolcuları, bir programımızı daha çok şükür bugün tamamlamış olduk. İnşallah istifadeli olmuştur. Dua ediyoruz, dualarınızı bekliyoruz. Bir sonraki cuma nasipse görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Yaşanmış ibretlik, gerçek bir aşk hikayesi. Yusuf her akşam olduğu gibi yine Facebook'ta dolaşıyordu. Gözü her gün paylaşımlarını takip ettiği sayfadaydı. Aslında sayfada değil, sayfaya yorum yapan Büşra isimli o kızdaydı. Her akşam mütevazi yorumlar yapardı sayfaya. Uzaktan uzağa hayranlık besliyordu Yusuf ona. Defalarca mesaj atmak istemiş ama gönderememişti. En sonunda cesaretini topladı ve kıza arkadaşlık isteği gönderdi. Birkaç saat sonra girdiğinde isteğini kabul etmiş olarak gördü. Heyecandan ağzı kulaklarına varıyordu. Hemen kontrol etmeye başladı. Tuhaf olan bir şey vardı. Listesinde Yusuf'tan başka erkek yoktu. Ama neden? Neden Yusuf'un isteğini kabul etmişti? Ertesi gün mesaj attı Yusuf. Selamlaşma, tanışma derken iyi anlaşmışlardı. Yusuf aklına takılan o soruyu Büşra'ya sordu. Neden listende benden başka erkek yok? Helal olmadıkları için. Peki beni niye ekledin? Cevap verir misin? Bilmiyorum. Anlamıştı ki kızın da kendisine ilgisi vardı. Ve bir aşk başlamıştı. Öyle böyle bir aşk değil ama. Büşra her fırsatta Yusuf'a dinin güzelliklerini anlatıyordu. Her kelimesinde Allah aşkı vardı Büşra'nın. Yusuf da en çok o yanını seviyordu. Sabahları namaza uyandırmak için aramalarını, her vakit namazında namazını kıldın mı diye hatırlatmasını, teheccüd namazına kaldırmasını, her gün bir cüzü paylaşarak hatim indirmeyi teklif etmesini, her şeyini seviyordu Büşra'nın. Meğer dinini sadece 5 vakit namaz kılmakla, 1 ay oruç tutmakla koruyacağını sanan Yusuf'un ne çok eksiği vardı. Aylar ayları kovaladı. Birbirlerine aşkım canım bile demeyen bu çift artık evlilik safhasına gelmişti. Ama işin en ilginç yanı birbirlerini hiç görmemişlerdi. Görmek istememişlerdi. Yusuf istiyordu aslında. Merak ediyordu sevdiğini. Ama sevdiği o duyguyu yüz yüze tadalım dediği için sesini çıkarmamıştı. Büşra her şeye razıydı. Sevdiği insanın yüzünü hiç merak etmiyordu. Yüreğini sevmişti çünkü. Ve buluşmak için anlaşıldı. Yusuf Bursa'dan Konya'ya gidecekti sevdiğini görmek için. Büşra'nın yanında kuzeni olacaktı. Baş başa kalmamış olacaklardı. Ve belirlenen çay bahçesinde söylenilen masaya doğru ilerliyordu Yusuf. Kalbi yerinden çıkacaktı sanki. Masada oturan iki bayanın yanına gelerek selam verdi. Ayağa kalkıp selamını aldılar Yusuf'un. Büşra'nın da kalbi yerinden çıkacak gibiydi. Sevdiği tam karşısında duruyordu. Eli ayağı dolaşmıştı. Yusuf sandalyeye oturdu. "Beklediğimden çok çok güzelsin." dedi. Ama bu sözleri Büşra'ya bakarak değil, kuzeni Şeyma'ya bakarak söylemişti. İki kuzen ne yapacaklarını şaşırdılar. Yusuf, ters giden bir şeylerin olduğunu sezince, bir hata mı ettim?'' dedi. ''Büşra benim.'' dedi. Az önce güzel olduğunu söylediği bayanın yanındaki. Ufak bir sessizliğin ardından konuşmalar başladı. Büşra'nın başı yerdeydi. Hem utanıyor, hem de başta yaşananlara canı sıkılıyordu. Yusufsa iyice süzüyordu onu. Hayal kırıklığına uğramıştı. Büşra hayalindeki insan değildi. O güzel birini istemişti. Oysa Büşra o kadar güzel biri değildi. Büyük bir hata yaptığını düşünmeye başladı. Hayır, Büşra ile evlenemezdi. Onu yanına yakıştıramadı bir türlü. Bir saatlik oturmanın ardından ayrıldılar. Yusuf otobüse binmişti. Eli telefona gidip geliyordu. Bir şeyler yazmak istiyordu Büşra'ya. Ama yapamıyordu. Ve sonunda uzunca bir mesaj yazıp gönderdi. Bir yeni mesaj yazısını gören Büşra heyecanla mesajı açtı. Kim bilir ne güzel şeyler yazmıştır diye içinden geçirdi. "Büşra, sen çok iyi bir kızsın aslında," diye başlıyordu mesaj. Bu cümle bile Büşra'nın beyninde şimşekler çakmasına yetmişti. Ve devamında kendisini beğenmediği, evlenemeyeceği filan yazıyordu. Gözünden yaşlar boşalıyordu. Şeyma telefonu çekip aldı elinden. O da okudu. Nasıl olurdu böyle bir şey? Birbirlerini böyle seven iki insan nasıl olurdu ayrılırdı? Büşra günlerce ağladı. Namazlarını bile huşu içinde kılmıyordu artık. Dünyayla ilgisini kesmişti. Sürekli Yusuf'un profiline bakıyordu gizli gizli. Ne yapıyordu merak ediyordu. Ve birkaç gün sonra nişanlı yazısını gördü Yusuf'un profilinde. Dünyası yıkılmıştı. O inançlı Büşra intiharı düşünüyordu artık. Evet evet, artık bu dünyada onsuz yaşayamazdı. Mutfağa koştu hemen. Bulduğu tüm ilaçları odasına götürdü ve kapıyı kilitledi. Hem ağlıyor hem ilaçlara bakıyordu. Ağlarken uykuya daldı bir anda. Ve rüyasında Yusuf'u gördü. Ateşe doğru koşuyordu Yusuf. Büşra da onun ardından. Yetişemedi Büşra. Koştu, koştu, ateşin kenarına kadar geldi. Ateş onu da çekiyordu yakmak için. Büşra ise kaçmaya çalışıyordu. Sonra bir el tuttu Büşra'yı. Kimin eliydi bu? Kimse görünmüyordu. Bembeyaz bir nurdu sanki. Ve bir ayet yankılandı Büşra'nın kulaklarında. Sizin hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde hayır vardır. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Uyandı Büşra. Ağlıyordu. Nasıl olmuş da intihar etmeyi düşünmüştü? Hem de fani bir aşk için. Tevbe istiğfar ederek ilaçların hepsini pencereden dışarı fırlattı. Ve 6 yıl sonra Büşra çok geçmeden bir imamla evlenmişti. Düğünlerinden hemen sonra umreye gitmişlerdi eşiyle. Hayalini kurduğu evliliği eşi Salih'te bulmuştu. Bir de dünya tatlısı kızları olmuştu. Kızlarını tam İslam'a uygun şekilde yetiştirmişlerdi. Küçük yaşta hafızlık kursuna vermişler ve hafızlığına az kalmıştı. O gün Salih eşini ve kızını alıp bir parka gitmişlerdi. Sürprizi vardı eşine. Büşra çatlayacaktı meraktan. Cebinden kağıtlar çıkardı Salih. Bu ne? Bil bakalım ne? Söyler misin? Dünyada en çok istediğin şey. Ne peki? Senden gizlice hac için başvuru yapmıştım ikimize. Seçilmişiz. Bu yıl hacca gidiyoruz hep beraber. Büşra sevinçten ağlıyordu. Eşinin gözüne minnettar gözlerle baktı. 6 yıllık evliliklerinde hiç üzmemişti Salih onu. Hiç incitmemişti. Aynı şekilde o da Salih'i hiç incitmemişti. Tam o sırada kızları Hacer ağlayarak annesinin yanına geldi. "Şuradaki kız bana hakaret etti. Öcü gibi giyinmişsin," dedi. Kızları Hacer yaşıtları gibi değildi. Başını kapatır, elbise giyerdi. Kendi isterdi böyle olmayı. Annesi babası da gurur duyardı. İleride oynayan kız da neredeyse çıplak bir kız çocuğu gibiydi. Büşra hemen yerinden kalktı. Amacı kalp kırmak falan değildi. Tebliğ etmekti. Belli ki çocuğun ailesi bilinçsiz bir aileydi. Kızının elinden tutarak çocuğun ailesinin yanına doğru gitti. Masada çok açık seçik giyinmiş, edepsizce ağzında sakız çiğneyen bir kadın ve kolunda dövme, önünde bira şişesi duran bir adam oturuyordu. "Hanımefendi, biraz konuşabilir miyiz?" dedi Büşra. "Sizin gibilerle ne konuşacakmışım ki ben? E ne var ki halimizde? Küçücük çocuğun beynini yıkamışsınız. Şunun giyinişine bak. Hangi devirde yaşıyoruz ayol?" Konuşmanın başından beri arkası dönük olan adam, "Nermin, biraz sakin olur musun? İleri gidiyorsun," dedi. Ama bu nasıl olurdu? Bu Yusuf'un sesiydi. Büşra donup kaldı. O sırada adam arkasını döndü. Evet, bu Yusuf'tu. Büşra'yı karşısında gören Yusuf şok olmuştu bir anda. utandı ve başını eğdi. Büşra hareketsizce duruyordu öyle. O Yusuf'u gördüğü için değil, Yusuf'u o halde gördüğü için şaşkındı. Kadın, "Şu yobaza bakın, şimdi de kocama göz koydu." demeye başladı. Ve Büşra'nın kocasına seslendi. "Karına sahip çıksana, milletin kocasını asılıyor." Salih yerinden kalktı, ona yakışan tek bir şey vardı. Gitti, eşinin elini tuttu ve arkalarını dönüp yürümeye başladılar. Yusuf, ah Yusuf, Büşra'dan ayrıldıktan sonra abdestli namazlı olduğu söylenen bir kızla evlenmişti. Kızın güzelliği dillere destandı. Tam da Yusuf'un istediği gibi. Koluna yakışacaktı, yanına yakışacaktı. Ama evlendikten sonra ters giden bir şeyler olmuştu. Eşi Nermin, ailesinin baskısıyla kapandığı için evlenir evlenmez açılıp saçılmıştı. Günah, günahı doğurmuş, gitgide bataklığa düşmüştü ikisi de. Yusuf, içki içen, eşiyle kumar partilerine giden bir insan olmuştu. Yetiştirdikleri çocuk da kendileri gibiydi. Allah'ın bir olduğundan, peygamberin varlığından haberi bile yoktu. Ve Büşra onların yanından ayrılırken eşinin elini hiç bu kadar sıkı tutmamıştı. Binlerce şükrediyordu içinden. Nasıl bir hatadan korunduğunu şimdi daha iyi anlamıştı. Ve o gördüğü rüyayı, Yusuf'un ateşe düşüşünü, kendisinin oradan kurtuluşunu ve ayet yankılandı kulaklarında yine. Sizin hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde hayır vardır. Allah bilir, siz bilemezsiniz. Ve şu cümleyle Rabbine seslendi. Şer bildiğim şeylerde yarattığın hayra hayranım Allah'ım.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapıyor. Su sektörünün önde gelen temsilcilerini ve su idarelerini bir araya getirecek SuTek 2026, 4. Su Teknolojileri Fuarı, yenilikçi çözümleri ve geleceğin su teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturuyor. SuTek 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: İnsan eşrefi mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisi ve en mükerrem olanıdır. İşte bu kutsal varlığın doğuştan gelen dokunulamaz ve devredilemez hakları vardır. Rabbimiz insanı çeşitli renklerde, farklı topluluklarda yaratmış ama hepsinin eşit olduğunu, üstünlüğün sadece takvada, ahlakta ve güzel muamelede olduğunu ifade buyurmuşlardır. Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu insanı, haklarını ve ahlaki güzelliğini anlatacağımız İnsan Hakları programı her cumartesi ve pazar saat 11.30'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Haklarımızı ve sorumluluklarımızı paylaşacağımız bu programı sakın kaçırmayın.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

Efendim, yeni bir insan hakları programından hepinize merhaba. Biliyorsunuz geçen hafta Filistin'deki ve diğer işgal altındaki Arap topraklarındaki insan hakları durumu, işkence ve soykırım 1967'den bu yana işgal altındaki Filistin topraklarında insan hakları durumuna ilişkin BM özel raportörü Francesca Albanese'nin raporunun Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından tercüme edilmiş olan birinci bölümünü sizinle paylaşmıştık. Bugün ikinci bölümü paylaşacağız. 1969'dan bu yana işgal altında olan Filistin topraklarında insan hakları durumuna ilişkin özel raportörün bu raporunda 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail'in Filistin topraklarında Filistinlilere karşı sistematik olarak uyguladığı işkence incelenmektedir. Bu işkence, soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi uyarınca soykırım eşiğini aşan gözaltı ve gözaltı haricindeki uygulamaları kapsamaktadır. Kasım 2023'e gelindiğinde insan hakları örgütleri Filistinlilerin keyfi tutuklanması vakalarının hızla artmasıyla birlikte yaygın işkence uygulamalarını kınamıştır. 2024 yılında konuya ilişkin ortaya çıkan belge sayısı arttıkça bir İsrail kuruluşu her türlü kısıtlamanın bir kenara bırakıldığı uyarısında bulunmuştur. Aktivistlerin, hekimlerin, siyasilerin, insan hakları savunucularının ve gazetecilerin dahil olduğu belirli gruplar alıkonulmak ve kötü muameleye maruz bırakılmak üzere hedef alınmış ve bu durum bazen vahşet dolu ölümlerle sonuçlanmıştır. Yüzlerce sağlık ve kurtarma çalışanı tıbbi görevlerini yerine getirirken çoğu zaman aşağılayıcı bir şekilde keyfi olarak tutuklanmıştır. Hapiste öldürülen sağlık çalışanları arasında 3 doktor ki Adnan El Burs, İyad El Rantisi ve Ziyad El Dalu ve paramedik Hamdan Ebu Anaba bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Yardım ve Çalışma Ajansı'nın 50'den fazla çalışanı da tutuklanmış, sorguya çekilmiş ve işkence görmüştür. Bu zulüm rejimi İsrail işgal güçleri, İsrail Güvenlik Teşkilatı, Şimbet, İsrail Polisi ve İsrail Cezaevi İdaresi aracılığıyla uygulanmış ve sıkı bir şekilde koordine edilmiştir. Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, alıkonulma koşullarının kötüleştirilmesini en öncelikli hedeflerinden biri olarak kamuoyuna duyurmuş, kalori alımının ciddi şekilde azaltılması emri vermiş, bu aç bırakma politikasını İsrail Yüksek Mahkemesi önünde savunmuş ve mahpuslara yalnızca asgari düzeyde asgarisini sağlayacağını taahhüt etmiştir. Filistinliler gözaltına alındıkları andan itibaren kötü muameleye maruz kalmakta, rutin olarak mahpusların gözleri bağlanmakta, mahpuslar şiddetle zapt edilmekte, çıplak bırakılmakta ve İsrail askerleri tarafından teşhir edilmektedir. Nakiller kasıtlı olarak stresi, kafa karışıklığını ve korkuyu körüklemektedir. Mahpuslar acı verici bir şekilde kelepçelenmekte, üzerlerine idrar yapılmakta, kimlik ve inançlarını hedef alan aşağılayıcı hakaretlerle sözlü tacize uğramakta ve aile üyeleri de dahil olmak üzere ölümle tehdit edilmektedirler. Her alıkonulma sonrasında ortalama 4,5 kez tekrarlanan nakiller genellikle haber verilmeden ve bilinmeyen yerler arasında yapılmaktadır. Gözaltında tutulan Filistinliler açık havada barınaksız veya genellikle maymun kafesleri olarak adlandırılan kafeslerde ya da benzer yeraltı sıkışık alanlarda hapsedilmektedirler. Mahpuslar tıbbi bakım sırasında bile uzun süreler boyunca gözleri bağlı ve tamamen tüm uzuvları kelepçeli olarak tutulmakta. Bu da bazen
amputasyonlara yol açan yaralanmalara neden olmaktadır. Tekerlekli sandalyeler, battaniyeler ve giysiler de dahil olmak üzere kişisel eşyalara el konulmakta ve mahpuslar kasıtlı olarak soğuğa maruz bırakılmaktadırlar. Mahpuslar uzun süreli tecrit, uykusuzluk, açlık ve susuzluk nedeniyle yürüyen iskeletler haline gelmiştir. Tuvaletlere erişim ve duş alma rutin olarak kısıtlanmakta ve bazı mahpuslar genellikle uzun süreleri boyunca bez kullanmaya zorlanmaktadır. Mahpuslar uzun süreli tecrit altında tutulmakta, uykudan mahrum bırakılmakta ve genellikle ibadet etmeleri yasaklanmaktadır. Ağır fiziksel şiddet sıradan bir durumdur. İsrailli gardiyanlar mahpusları su işkencesine maruz bırakmakta, kelepçeli elleriyle uzun süre asılı tutmakta, cop ve diğer silahların kullanılması dahil olmak üzere şiddetli dayaklara maruz bırakmaktadır. Mahpusları sigarayla yakmakta, çakıl taşları üzerinde diz çökmeye zorlamakta, uzun süreli stres pozisyonlarında tutmakta ve halüsinojenik ilaçlar vermektedir. Biber gazı, göz yaşartıcı gaz, elektrik şokları ve saldırı köpekleri de kullanılmaktadır. Uzmanlaşmış baskı birimlerinin sık sık düzenlediği baskınlarda Filistinliler eğilmeye zorlanırken tokatlanmakta, dövülmekte ve sistematik olarak aşağılanmaktadırlar. Ulusal Güvenlik Bakanlığı'nın planı doğrultusunda mahpusların aç bırakılması, Gazze'de kasıtlı olarak sebep olunan kıtlığı yansıtmakta olup, bu durum aynı ideolojik çerçeveye dayanan iki politikayı akla getirmektedir. Gazze'deki yıkım görüntüleri, esirleri daha fazla işkenceye maruz bırakmak için Gazze'den gelen Filistinlilerin tutulduğu hapishanelerde sergilenmektedir. Sorgulamalar sırasında işkence de uygulanmaktadır. Seanslar saatlerce, bazen günlerce sürmektedir. Bu süre zarfında mahpuslar, duyusal aşırı yüklenme, uyku yoksunluğu ve psikolojik çöküş oluşturmak amacıyla sürekli olarak yüksek sesle müziğin çaldığı sözde disko odalarında tutulmaktadırlar. Mahpuslara ve ailelerine zarar verme, tecavüz etme veya öldürme tehditleri sıradan hale gelmiştir. İsrailli yetkililer mahpusların üzerine idrar yapmakta, köpek muamelesi yaparak yiyecek atmakta ve hayvan gibi davranmaya veya aşağılanma amacıyla tasarlanmış aşırı itaat eylemleri yapmaya zorlamaktadır. Bir İsrailli muhbir şu yorumda bulunmuştur: onları insan olmaktan tamamen mahrum bıraktılar. Çocuklara, kadınlara ve erkeklere yönelik cinsel şiddet de oldukça yaygındır. İsrail görevlileri genellikle demir çubuklar, coplar ve metal dedektörler gibi nesneler kullanarak toplu tecavüz de dahil olmak üzere tecavüz suçları işlemiştir. Mahpuslar cinsel organlarına veya anüslerine yönelik darbelere ve elektrik şokuna maruz bırakılmakta, herkesin göz önünde çıplak bırakılmakta, zorla ve müdahaleci bir şekilde aşağılayıcı pozisyonlarda çıplak aramaya tabi tutulmaktadır. Tıbbi bakımın kısıtlanması sistematik bir durum haline gelmiştir. İşkence ve açlık acil tıbbi ihtiyaçlar doğururken hastaneye yatış ve tedavi sistematik olarak engellenmekte veya geciktirilmektedir. Zorunlu ilaçlar verilmemekte, tıbbi işlemler bazen niteliksiz sağlık personeli tarafından yapılmakta ve anestezisiz ameliyat yapılmaktadır. Deri hastalıkları, özellikle uyuz yaygın olup, kalabalık, nemli koşullar, duş ve temiz kıyafet eksikliği ve tedavinin kısıtlanmasıyla daha da kötüleşmektedir. İsrail'in alıkonulma merkezlerinin yetkilileri uygulanan koşullarla açıkça övünmüşlerdir. Gazetecilerin ve sivillerin Filistinlilere yönelik istismara tanık olmaları
ve hatta telefon kullanarak kayıt yapmalarına izin verilmiştir. Hukuki yardımın engellenmesi de işkenceye imkan sağlamaktadır. Tanık ifadeleri, mahpusların ve avukatlarının sistematik olarak sindirildiğini göstermektedir. Bu sindirme taktikleri arasında avukatların ziyaretlerinden hemen önce özgürce konuşmalarını veya hatta duruşmalara katılmalarını engellemek için dayak veya cinsel şiddet gibi şiddet içeren caydırıcı taktikler de yer almaktadır. Erişim yasakları, güvenlik sorgulamaları ve son dakika iptalleri de ziyaretleri engellemektedir. Ekim 2023'ten bu yana

çocuklar da dahil olmak üzere mahpuslar askeri mahkeme duruşmalarına uzaktan katılmakta ve gerekli olan süre içinde hukuki danışmanlık alma imkanları ciddi şekilde kısıtlanmaktadır. Gözaltına alınan Filistinli çocukların sayısı giderek artmakta, bu çocukların neredeyse yarısı suçlama veya yargılama olmaksızın aileleriyle iletişim kurmaları ve avukatlarına anlamlı erişimleri, sorgulama süreçleri de dahil olmak üzere engellenerek idari olarak gözaltına alınmaktadır. İsrail Cezaevi İdaresi özellikle Megiddo ve Ofer'de olmak üzere tüm hapishanelerde çocukları yetişkinlere uygulanan infaz rejimi altında tutmaktadır. Tanıklıklar, kanayana kadar zincirleme, dayak, sürükleme, aç bırakma, soğuğa maruz bırakma, tıbbi bakımın engellenmesi, köpek saldırıları, hücre hapsi, cinsel istismar, zorla soyma ve aile üyelerine tecavüz ve öldürme tehditlerini içermektedir. Mart 2025'te bu koşullar 17 yaşındaki Velid Halit Ahmet'in Megiddo hapishanesinde ölümüne yol açmış olup otopsi sonuçları açlık, susuzluk, tedavi edilmemiş enfeksiyonlar ve sistematik ihmali belgelemiştir. İşkenceye karşı komite, yalnızca Filistinlileri etkileyen anormal derecede yüksek ölüm sayısından endişe duyduğunu ifade etmiştir. Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapsi altında 84 ile 94 arasında Filistinli hayatını kaybetmiş olup, hayatını kaybedenlerden kimliği hala belirlenemeyenler bulunmaktadır. İsrail yetkilileri birçok tutuklunun durumu, nerede oldukları ve hatta kimlikleri hakkında bilgileri gizli tutmakta. Bu da gerçek ölüm sayısının doğrulanmasını imkansız hale getirmektedir. İsrail ayrıca vefat etmiş mahpusların cesetlerini teslim etmemekte ve ölümler ailelerin ızdırap sürecini uzatmak için bir araç olarak kullanmaktadır. Naaşlar ailelere teslim edildiğinde bile gecikmeler ve uygunsuz işlemler otopsileri tehlikeye atarken cesetlerdeki çürümeler de kimlik tespitini zorlaştırmaktadır. Bu uygulamalar kötü muamele niteliğinde olup ailelerin yas tutma konusundaki en temel insani haklarını ellerinden almaktadır. Çocuklar da dahil olmak üzere mahpuslar, genellikle aileleri bilgilendirilmeden ve rastgele seçilen yerlerde sistematik insan onuru ihlalleriyle serbest bırakılmaktadır. Serbest bırakılan mahpusların gece yarısı sokaklarda yaralı ve terk edilmiş halde, bazen bez bağlı şekilde ya da sadece iç çamaşırıyla ya da sevdiklerinin kollarına yığılmış halde bulunmaları dehşet vericidir. Mahpusların uzuvlarını, görme yetilerini, konuşma yeteneklerini veya zihinsel kapasitelerini kaybetmeleri durumunda bu durum daha korkunç bir hale gelmektedir. Ekim 2023'ten bu yana alıkonulma yerlerinde işkencenin uygulanma şekli, işkencenin soykırım kampanyasına entegre edildiğini ortaya koymaktadır. İşkence açıkça ilan edilmekte ve kamuoyu önünde gerçekleştirilmektedir. Gözaltındaki zorlu koşullar, gözaltında meydana gelen ölümlerin sayısında eşi görülmemiş bir artışa yol açmıştır. Örneğin, doktorlar, akademisyenler ve bilim insanları gibi belirli meslek gruplarının sistematik olarak hedef alınması, bir grubun hayatta kalması için gerekli teknik kapasiteleri ortadan kaldırma niyetini göstermektedir. Bu nedenle alıkonulma sırasında işkence sadece cezalandırıcı değil, stratejiktir. Bu uygulama Filistinlileri bedenen tüketmeyi, psikolojik bütünlüklerini parçalamayı ve toplumsal dayanıklılığını

zayıflatmayı amaçlamaktadır. Kısa süreli alıkonulma bile etkileri bireyin ötesine yayılan aileleri ve tüm toplulukları kalıcı ve birçok durumda onarılamaz şekillerde etkileyen fiziksel ve psikolojik zararlar meydana getirmektedir. Ekim 2023'ten sonra işgal altındaki Filistin topraklarının tamamında 10 yıllarca uygulanan açık hava hapishane rejimindeki koşullar daha da ağırlaşmış ve işkenceye varan bir ortam oluşturulmuştur. Kitlesel yerinden etme, kuşatma, aç bırakma, kontrolsüz yerleşimci şiddeti ve sürekli aşağılama yaygın gözetimle birleşerek kasıtlı olarak toplu bir ızdırap oluşturmaktadır. İşkence ile soykırım arasındaki ilişki iki yönlüdür. Yukarıda incelendiği üzere İsrail makamları işkenceyi bir soykırım aracı olarak kullanmaktadır. Öte yandan Filistinlileri bir grup olarak yok etmek amacıyla İsrail tarafından işlenen soykırım eylemleri Filistinlilere toplu olarak acı çektirmek üzere tasarlanmıştır. İşkence, mağdurun insan olarak temel statüsünü ortadan kaldırarak insan topluluğundan dışlamanın bir örneği işlevi görerek özneyi yok etmektedir. Soykırım eylemleri Filistinliler topluluğu üzerinde kalıcı ruhsal ve fiziksel acılara yol açmıştır. İsrail, soykırım niteliğindeki saldırıları yoluyla Gazze'yi hastaneler, evler, okullar, mülteci kampları ve hatta su basmış çadırlar dahil hiçbir yerin güvenli olmadığı devasa bir işkence kampına dönüştürmüştür. İsrail, halihazırda 680'den fazla cana mal olan sözde ateşkes dönemleri de dahil olmak üzere her an her yere saldırabilmekte, tehlike ve korku sürekli olarak devam etmektedir. İsrail tüm nüfusu insanları hayvanlar ve teröristler olarak tanımlamak ve katliamları meşrulaştırmak için İnsan kalkanları kavramını kullanmak suretiyle tüm sivil nüfusun sırtına bir hedef işareti koymuştur. Gelecekteki teröristler olarak betimlenen çocuklar da yaklaşan ölümden duydukları ezici bir korkuyu dile getirmektedir. İsrail ordusu yok etme tehdidiyle yaygın ruhsal ve bedensel acı meydana getirmek amacıyla kitlesel yerinden etmeyi kullanmıştır. Yaklaşık 2 milyon insanı kaçmaya zorlamıştır. Birkaç saat içinde her şeyi terk etmeleri emredilen bu insanlar, çelişkili haritalar, belirsiz iletişim ve güvenilmez protokollerle kaos içinde yol bulmaya bırakılmış ve sürekli bombalanan güvenli bölgelere ve insan yaşamına uygun olmayan alanlara yönlendirilmişlerdir. İhtiyatlı tahminlere göre 1 milyondan fazla insanın evi yerle bir edilmiş, aileler eşyalarının, aile yadigarlarının ve geçmişleriyle olan manevi bağlarının kaybolmasını çaresizce izlemek zorunda kalmıştır. Başbakan Netanyahu, operasyonun uzun vadeli amacının Gazze'yi harabe bir şehre dönüştürmek olduğunu ve bunun etkilerinin nesiller boyu yankılanacağını açıklamıştır. Okulların, camilerin, kütüphanelerin, müzelerin ve kültürel mekanların enkaz haline geldiğini görmek, bireysel ve toplumsal tarihten derin bir kopuş hissi uyandırmaktadır. Eğitim altyapısı ve kolektif hafıza mekanları sistematik olarak silindiğinde, bir kültürün maddi temelleri kasıtlı olarak ortadan kaldırılmaktadır. Bu, toplumsal dokuyu hedef alarak bir halkın kimlik, süreklilik ve aidiyet duygusuna saldırmaktadır. Buldozerler de dahil olmak üzere kurtarma ekipmanlarının sistematik olarak imha edilmesi, binlerce insanı Mayıs 2024 itibarıyla 10 binden fazla kişiyi enkaz altında
mahsur bırakmış, vefatları arttırmış, naaşların kurtarılmasını ve gömülmesini engellemiş ve yas tutma geleneklerinin yerine getirilmesini imkansız hale getirmiştir. Hayatta kalanlar kayıpları çıplak elleriyle aramak ve ceset parçalarını plastik torbalara koymak durumunda kalmış, mezarlıklarsa defalarca tahrip edilmiştir. Sağlık sistemi artık bir hedef haline gelmiştir. Doktorlara, hemşirelere, ambulanslara, kliniklere ve hastanelere yönelik kasıtlı saldırılar, sağlık çalışanlarına yönelik bir kıyımdır. Tıbbi malzemelerin girişinin sürekli olarak engellenmesi ve Şubat 2026'da sınır tanımayan doktorlar uluslararası örgütünün ülkeden çıkarılması bu politikanın bir parçasıdır. Neredeyse tüm hastanelerin hasar görmesi veya yıkılmasıyla 2 milyondan fazla insan hayat kurtarma mekanları olan hastanelerden mahrum bırakılmıştır. Kanser, kronik hastalık veya ciddi yaralanmaları olanların durumlarının giderek kötüleşeceği ve ölümle karşı karşıya oldukları bilinen bir gerçektir. Hasar görmüş hastanelerin içinde ameliyatlar anestezi olmadan yapılmak zorunda kalınmakta, hastalar önlenebilir nedenlerden dolayı hayatını kaybetmekte ve zorla tahliye edilen hastanelerde küvezlerdeki yeni doğan bebekler ölüme terk edilmektedir. Sağlık çalışanları kendi evleri yıkılırken ve aileleri yaralanırken veya öldürülürken hastaları ellerinden geldiğince tedavi etmeye devam etmektedir. Tıbbi bakım bir politika olarak neredeyse bütünüyle ortadan kaldırıldığında acı ve ölüm terörün önceden tasarlanmış araçları haline gelmektedir. İsrail'in tutumu kitlesel ölçekte kalıcı hasarlara neden olmuştur. Tahmini olarak 40 bin kişi hayatlarını tamamen değiştiren yaralanmalara maruz kalmış, bunlardan en az 4 bini uzuvlarını kaybetmiştir. Bunların arasında yaklaşık 10 bin çocuk da bulunmaktadır. Bu yaygın sakatlık, uzun süreli travma, güçsüzlük, korku ve savunmasızlığa neden olmaktadır. Kasıtlı bir kuşatma ve açlık durumu ağır bedensel ve zihinsel ıstıraba neden olmuştur. Dönemin Savunma Bakanı Yoav Gallant, insansı hayvanlar olarak nitelendirdiği kişilerle mücadele etmek için Gazze'ye topyekün kuşatma ilan ettikten sonra önceki Enerji Bakanı, şimdiki Savunma Bakanı İsrail Katz, tüm bir nüfusa acı çektirecek önlemleri açıkça şöyle dile getirmiştir. Yakıt olmadan birkaç gün içinde yerel elektrik kesilecek ve bir hafta içinde su pompalama kuyuları çalışmayı durduracaktır. Caniler ve çocuk katillerinden oluşan bir halka yapılacak olan budur. Eskiden olan artık olmayacak demiştir. Açlık, Ağustos 2025 itibarıyla yarım milyondan fazla insanı tehdit altında bırakmış, Ekim 2023'ten bu yana 157'si çocuk olmak üzere en az 461 kişi yetersiz beslenmeden dolayı hayatını kaybetmiştir. Hayatta kalanlar açlığın sosyal bağları nasıl zorladığını, karşılıklı desteğin bireysel düzeyde hayatta kalma içgüdüsüne nasıl yenik düştüğünü anlatmaktadır. Gıda dağıtım noktaları, zayıf ve çaresiz sivillerin hayatta kalmak için ölüm riskini göze aldığı tuzaklar olarak işlev görmektedir. Toplumsal bir işkence aracı olarak kullanılan açlık, kitlesel sefalete ve geri dönüşü olmayan zararlara yol açan yeniden canlandırılmış bir sömürge tekniği olup bir halkın bugününü ve geleceğini mahvetmektedir. Gelişmiş silahlar sadece öldürmek için değil, aynı zamanda korku, çaresizlik ve psikolojik çöküş meydana getirmek için de kullanılmaktadır. Öldüren, yok eden veya casusluk yapan silahlı insansız hava araçları sürekli baskı ve cezalandırmaya yol açmaktadır.
insansız hava aracı sürüleriyle sürekli gözetim, yer çekimi bombalarıyla yapılan hava saldırıları ya da insan bedenini toza çeviren, hatta termobarik silahlar olduğu bildirilen muazzam etki oluşturan gelişmiş patlayıcı silahlar, beyaz fosfor ve gelişmiş yapay zeka tabanlı hedefleme sistemleri aşırı yaralanmalara ya da aşırı acıya sebebiyet vermek amacıyla kullanılmakta ve en son teknolojiye sahip soykırım araçlarını toplu işkence uygulamalarına entegre etmektedir. Bize ayrılan süreyi tamamlamış olduğumuz için ikinci bölümü de burada bitiriyoruz. Haftaya bu raporun üçüncü ve son bölümünü sizlerle paylaşacağım. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.

0: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik yapım Halil Bekki.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
0: Şimdi reklamlar.
3: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
4: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
3: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
5: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
6: CityTech 2026 çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturuyor. 14. Uluslararası Çevre, Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech 2026 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda profesyonelleri, sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getiriyor. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
7: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150.000 TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10.000 TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
9: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
10: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
11: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
12: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
13: Zorunlu yayın.
14: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
13: Zorunlu yayın.
15: Radyo Hedef.
16: İslam medeniyeti, insan ve İslam dini buluşmasından ve birlikteliğinden doğan maddi manevi mahsulat ve müktesebat, yani fikir, duygu, söz, eser, ürün, yapı ve sistemler bütünlüğüdür. İslam Medeniyeti Külliyesi, insan ve toplumun bugün ve geleceğini İslam medeniyeti çizgisinde kurgulamaya yönelik eğitim-öğretim ekosistemi ve modelidir. Bizler, insan ve Müslüman olarak dünya ve ahiret hayatını kazanmak ve güzel bir şekilde yaşamak idealindeyiz. Bu ise insanların yaşamında yer alan maddi manevi sosyal yapıların doğru, dengeli ve düzenli işlemesiyle mümkündür. Bugün insanların yaşamındaki en önemli sosyal yapı ve ekosistem eğitim-öğretim ekosistemidir. Bunun için bugün yaşadığımız dünyada eğitim-öğretim sistemimizi insan gerçekliğinde, ilahi yaşam modeli olan din temelinde, gelişen ve değişen dünya şartları doğrultusunda, rekabet ettiğimiz diğer toplumların tecrübeleri düzleminde ve fütürist bir gelecek örgüsünde tasarlamak, kurgulamak ve yapılandırmak durumundayız. İşte İslam Medeniyeti Külliyesi radyo programı, ülkemizin bugün ve geleceğine yönelik ideal eğitim-öğretim ekosistemini alanında uzman, tecrübeli, duyarlı ve girişimci konuklarla ele alan, işleyen, tartışan, kurgulayan, tasarlayan, programlayan ve yapılandıran bir programdır. Eğitimci, ilahiyatçı, idareci ve sosyal çalışmacı Metin Polat, her hafta pazartesi günü saat 18 ila 19 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Hayırlı, faydalı ve istikrarlı olması dileğimizle. İslam Medeniyeti Külliyesi, İslam medeniyeti geçmişimiz ve geleceğimizdir.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Vahid ya Allah.
2: Ya
3: Vahidsin sen. Vahidsin ki kalbimi çoklukta bırakmazsın. Ve çine çevirirsin yüzümü. Ruhumu yokluğa terk etmezsin. Huzurunda toplarsın beni. Huzurunda toplarsın sevdiklerimi.
0: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
4: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

diyor ki, Kayser'in hakkını Kayser'e, Allah'ın hakkını Allah'a ver. Bu söz bazen de Sezar'ın hakkı Sezar'a, Tanrı'nın hakkı da Tanrı'ya şeklinde söylenir. Bizim okumuş takımının arasında bu söz oldukça yaygındır. Bu sözler laiklikle alakalıdır. Laiklik konusunu işlerken konuyu irdelediğimiz için burada meseleyi değişik yönden inceleyeceğiz. İncil kitaplarında başlıkta zikrettiğimiz söz Hazreti İsa aleyhisselama atfedilir. Bu Hazreti İsa aleyhisselama yapılmış büyük iftiralardan biridir. Emperyalist kafirlerin kültür savaşı yoluyla İslam alemine soktukları şeylerden birisi de zikrettiğimiz mefhumdur. Bu tabir çirkin, tutarsız, hiçbir dayanağı olmayan ve küfür kokan bir ifadedir. Hiçbir Müslüman buna sahip çıkamayacağı gibi elinin tersiyle itip atar. İslami bünyeye uygun değildir. İslam peygamberi cihan şümül bir dinle gelmiş, aynı anda Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ndan dünya ve ahiret iyiliklerini istemiştir. İslam'da dinle dünya diye bir ayrım yoktur. Dinden ayrı bir devlet de yoktur. Bilakis İslam esası üzerine kurulmuş, yalnız İslam'ı tatbik eden bir devlet vardır. İslam bir dindir, devletse ondan bir parçadır. Siyaset, İslam esaslarından şer'i bir sistemdir. Çünkü İslam, inanç ve yaşamadır. İslami inançtan idare, siyaset, iktisat, toplum yönetimi, cezalar, muamelat gibi İslami sistemler doğmuştur. Bu sistemler şer'i kanunlara bağlıdır. Bunları müçtehitler, Kur'an-ı Kerim, sünnet-i seniyye ve bu ikisine dayatılan kıyas ve icmadan tafsili delilleriyle çıkarmışlardır. Hasılı, başlıkta zikrettiğimiz söz, Müslümanların değil, aramıza emperyalistlerin soktuğu bir ifadedir. Söylenildiği ve inanıldığı takdirde insanı küfre sokar. Bazıları diyorlar ki, Tanrı, Allah-u Teala'ya Tanrı demek caiz mi, değil mi? Bu konuda bazı nakiller yapacağız. Elmalılı Hamdi Yazır hocamız, tefsirinin ön sözünde diyor ki, İsim, lügatta bir şeyi zihne refeden alamet ve dal demektir. Örfte yalnız başına anlaşılır bir manaya delalet eden kelime diye tarif olunur ki, o manaya veya onun hariçte ya da zihinde tahakkuk ettiği maksadına müsemma denilir. Araf suresindeki 180. ayette, En güzel isimler Esma-i Hüsna Allah'ındır. O halde Allah'a bu isimleriyle dua edin. Onun isimlerinde sapıklık edenleri terk edin. Yarın kıyamette onlar yaptıklarının cezasını çekeceklerdir, buyurulmaktadır. Ulemadan Ameş diyor ki, Allah'ın isimlerinden sapıklık etmek, Allah'ın Esma-i Hüsna'sının arasına katmaktır. Onu, onun isimleri dışında isimlendirmektir. Esma, ismin cemidir. Hüsna kelimesi de en güzel isimler demek olur. En güzel isimler Allah-u Teala'ya mahsustur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah-u Teala'ya mahsus 99 isim vardır. Kimi bu 99 ismi ihsa ederse cennete girer. Bu 99 ismi şerifin içinde Tanrı kelimesi yoktur. Olmayan bir şeyi nasıl olur da Esma-ül Hüsna'nın arasına sokabiliriz? Yukarıda zikrettiğimiz gibi Araf suresinin 180. ayetinin hükmü açık olduğu halde. Bu konuda yine merhum Elmalılı Hamdi Yazır hocamıza dönüyoruz. Hocamız diyor ki, Allah ismi Tanrı diyerek tercüme olunamaz. Misali şudur, Fransızca Dieu kelimesi de ilah, Tanrı kelimeleri gibi bir cins isimdir. O da cemilenir. Bunun için Fransızlar, La ilahe illallah kelime-i tevhidini tercüme edememişlerdir. Harfiyen tercümesinde, Dio'den başka Dio yoktur diyorlar ki, ilahtan başka ilah yok demiş oluyorlar. Mealen tercümede ise, Yalnız Dio Dio'dür. Yani, yalnız ilah ilahtır diyorlar.

0: hem Allah hem ilah yerinde Dio demişlerdir. Bu bir tenakuzdur. Oysa la ilahe illallah diyenler Allah'tan başka tanrı yoktur diyorlar. Böylece açık tevhid söylüyorlar. İslam'dan önce Araplar ilah kelimesini hem Allah hem de putlar için kullanırlardı. Bu bakımdan Allahu Teala ismi Türkçe'ye tanrı diye çevrilemez. Tanrı ilah adının karşılığıdır. Yabancı dillere yapılan birçok tercümelerde de Allah adı aynen kullanılmıştır. Esma-ı Hüsna'yı nazmen şerh eden İbrahim Cudi, Allah adını şöyle açıklıyor. Dese bir kimse yani ya Allah, azze sultanuhu ve celle senah, yad edilmiş olur hüda, fil efal, bi cemi sıfati vel efal. Hasılı, Tanrı kelimesi, Allahu Teala'nın ismi yerini tutmaz. Esma-ı Hüsna içinde olmadığı için de Allahu Teala'ya isim olarak verilemez. Allahu Teala'nın 99 ismine gönlümüzü verir de samimiyetle söylersek kazancımız ölçüsüz olacaktır. Allahu Teala'nın yardımı arkadaşımız olursa bu isimlerin bereketiyle zalimler hakka boyun eğer, münkirler ikrara döner. Cahiller arif olur, ariflerin irfanı artar. Cimriler cömert kesilir. Hasetçilerin içindeki haset ateşi söner. Şirkin her çeşidi yüreklerden silinir. Bazıları diyorlar ki, Allah baba. Bugünkü Hristiyanlar teslis akidesine inanırlar. Bu inanışa göre Allah üç tanedir. Meselenin izahı da şudur. Haşa, Hazreti Meryem, Allah ile izdivaç yapmış, bu birleşmeden Hazreti İsa doğmuş. Böylece baba, oğul, Ruhul Kudüs dünyayı idare ederler. Baba dedikleri Allah, oğul dedikleri Hazreti İsa, Ruhul Kudüs dedikleri Hazreti Meryem'dir. Bu üçe onlar Allah derler. Allah'a Hazreti İsa'nın babası olarak inandıkları için Allah baba derler. Bu düşünce şüphesiz ki safsatadır. Tevhid akidesiyle hiçbir alakası yoktur. Bizim aklı evveller Hristiyanların tesiri altında kalarak bazen şakadan bazen gerçekten Allah Celle Celaluhu'ne Allah Baba dediklerine çoğu zaman şahit oluyoruz. Bazıları da diyorlar ki Allah Baba görüyor, Allah Baba taş eder, Allah Baba taş yağdırır. Her ne vesileyle olursa olsun kim Allah Baba veya diğer cümlelerle Allahu Teala'ya babalık isnat ederse, o kişi o ana kadar Müslümansa, bu ifadeyi kullandıktan sonra İslam'la irtibatı kesilir, kafir olur. İmanını yenilemezse, ebedi cehennemde kalmaya mahkum olur. Çünkü Allahu Teala'nın evveli ve ahiri yoktur. Yarattıklarının hiçbirine benzemez. Onun ol dediği olur, yok ol dediği yok olur. Babalık, yaratanın değil, yaratılanın sıfatıdır. Bu ümmetin Allahu Teala hakkında çok bilgiye ihtiyacı vardır. Yapılacak ilk iş, Allahu Teala'nın Esma-ül Hüsna'sını ve sıfatlarını teferruatıyla öğrenmektir. Öğrenilsin ki bu tür hatalar işlenmesin. Hazreti İsa aleyhisselam meselesine gelince, Hazreti Meryem hiç evlenmemiştir. Allah'ın izniyle, babasız olarak Hazreti İsa aleyhisselamı dünyaya getirmiştir. Hazreti Meryem'in izdivacı da söz konusu değildir. Hazreti İsa da Allahu Teala'nın Kur'an'da ismi geçen peygamberlerinden biridir. Yahudilerin bir hareketi yüzünden semaya çekilmiş, kıyamet kopmadan kıyamet alameti olarak yeryüzüne tekrar gelecek Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tebliğ ettiği şeriatı yayacaktır. Hasılı, her ne suretli olursa olsun, muharref Hristiyanların salikleri gibi, kim ki Allah baba derse, o kişi kafir olur. İmanını, varsa nikahını yenilemek zorundadır. Aksi halde, ebedi cehennem ateşinde kalmaya mahkum olacaktır.
1: Eser, Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın Evi, Sabır Yayınları.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Hayber. Mekke ile yapılan anlaşma kuzeydeki diğer tehlikelilerle ilgilenme fırsatını verdi. Bunlardan en büyüğü çoğu İslam düşmanı olan Yahudilerin yaşadığı Hayber şehriydi. Mekke ile yapılan anlaşma kuzeydeki diğer tehlikelerle ilgilenme fırsatı verdi. Bunlardan en büyüğü çoğu İslam düşmanı olan Yahudilerin yaşadığı Hayber şehriydi. Büyücü Lebide büyük bir ihtimalle onlardan biri rüşvet vermişti. Fakat Beni Nadır ve onların Hayberli akrabalarına karşı bir girişimde bulunmak için bundan daha kesin deliller ve genel nedenler vardı. Onların Medine'yi işgal etmesi söz konusu değildi. Bir iki kişi dışında onlardan kimse Hendek Savaşı'na katılmamıştı. Fakat her seferinde Kureyş'e saldırı teşvikini veren ve Gatafan'ı da Kureyş'le bir olmaya ikna eden onlardı. Gatafan'ın hala Medine'ye düşman olmasına da onlar neden oluyordu. Hayber bu şekilde kaldığı sürece Medine tam bir barış yaşayamazdı. Bu yönde er geç bir girişimde bulunulması gerektiği uzun süreden beri biliniyordu. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir süre önce inen vahideki yakın zaferin ganimetleri bol olan bir zafer, Hayber'in fethi anlamına geldiğinden emindi. Fakat bu Müslüman olduğunu söyleyen herkes tarafından paylaşılmamalıydı. Vahiy, umreye katılmayan bedevilerin tamamen maddi kaygılarla savaşlara katıldıklarını söylüyordu. Umrede ganimet ve çapul imkanı olmadığı için katılmaya değer bulamamışlardı. Bu nedenle şüphesiz Arabistan'ın en zengin topluluklarından biri olan Hayber'in fethinde de rol almamaları gerekiyordu. Bu nispeten küçük bir kuvvetle yola çıkmak anlamına geliyordu. Gerçi küçük bir kuvvet olması planlarının son ana kadar gizli kalmasını sağlayabilirdi. Fakat yine de bu proje duyulduğunda ağızdan ağıza bir gerçek imiş gibi değil bir efsane gibi yayıldı. Hayber'in aşılamaz gücünü herkes biliyordu. Kureyş ve diğer İslam düşmanları bu haberlerin doğru olmasını ümit ediyorlardı. Çünkü eğer bu doğruysa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müthiş bir yenilgi yaşayacaktı. Fakat onun deli olmadığını bildikleri için bu haberlerin yalan olmasından korkuyorlardı. Hayberliler ise o denli kendilerinden emindiler ki bu haberler ulaştığında şefleri Kinane, Gatafan'ı ziyaret etti ve yardımlarına karşılık o yılın hurma hasadının yarısını teklif etti. Gatafanlılar bunu kabul ettiler ve 4000 kişilik bir ordu göndereceklerine söz verdiler. Hayber Yahudileri zırhlarını giyip toplam 10.000 kişi olan ordularını her gün sıraya sokmayı gelenek haline getirmişlerdi. Gatafan'ın da yardımıyla ordu 14.000 kişiye ulaşacaktı. Medine'den gelen haberlere göre ise ordu sadece 600 kişiydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yola çıkmadan önce Evsli Ebu Abs radıyallahu anh ona

geldi ve bir sorunu olduğunu söyledi. Üzerine bineceği bir devesi vardı. Fakat elbiseleri çok eskiydi ve ne yolculukta kendisi için ne de ailesine bırakabileceği yiyecek parası yoktu. Bu aşırı bir durum olmasına rağmen ona benzer daha birçok kişi vardı. Fakat umreye giderken çok şey harcanmıştı ve o güne dek kazanılan tüm ganimetler de sayısı gün geçtikçe artan muhacir Müslümanlara harcanarak tüketilmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Abs radıyallahu anha tek şey olarak elinde kalan uzun ve yeni bir giysi verdi. Fakat birkaç gün sonra sefer sırasında onu daha kötü ve eski bir elbiseyle gördü. ''Sana verdiğim elbise nerede?'' diye sordu. ''Onu 8 dirheme sattım.'' dedi. Ebu Abs radıyallahu anh, ''Daha sonra kendim için 2 dirhemlik hurma aldım. 2 dirhemi de aileme geçimleri için bıraktım. Geri kalan 4 dirheme de bir elbise aldım.'' Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güldü ve ''Ey Abs'ın babası, sen ve arkadaşların gerçekten fakirsiniz. Fakat nefsimi kudret elinde tutana yemin olsun ki bir müddet daha yaşarsanız bolluk içinde yaşayıp ailenizi de bolluk içinde yaşatacaksınız. Bir yığın dirhem ve köleye sahip olacaksınız ve bu sizin için iyi olmayacak.'' Sefer sırasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki kamp yeri arasında orduyu durdurdu ve İbnel Ekva radıyallahu anh adındaki güzel sesli bir Eslemli adamı çağırdı. ''Devenden in ve bize deve şarkılarından bir şarkı söyle.'' dedi. Bedevi onlar develeri üstünde giderken şarkı söyleyecekti. Unutulmayan, kederli ve monoton olan eski melodileri söylüyorlardı. İbni el-Ekba'nın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hendek'te öğrettiği beyti okumasıyla bu kederli hava daha da yoğunlaştı. ''Rabbimiz, biz hiçbir zaman sana yönelmez, zekat vermez ve namaz kılmazdık.'' İbni el-Ekva radıyallahu anh bu beyitle başlayan şarkıyı tamamladığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ''Allah sana rahmet etsin.'' dedi. Buna karşı çıkan Ömer radıyallahu anh ''Ey Allah'ın Resulü, sen bunu kaçınılmaz kıldın. Keşke onunla daha fazla beraber olabilseydik.'' dedi. Hepsinin bildiği gibi Ömer onun yakında şehit olacağını kastediyordu. Çünkü onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kime rahmet dilerse kısa bir süre sonra onun şehit olduğunu görmüşlerdi. 2,5 gün sonra hedefe sadece bir akşamlık yolları kalmıştı. Hayber ile müttefikleri Gatafan arasında engel oluşturacak bir konumda yol almaları gerekiyordu. Bunu amaçlayan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir rehber istedi ve geceleyin surların önündeki açık düzlüğe ulaştılar. Gece çok karanlıktı. Çünkü hilal henüz yeni çıkmıştı. Ordu o denli sessiz yaklaşmıştı ki şehirde hiç kimse durumun farkında değildi. Sadece sabahleyin bir horoz sesi sessizliği bozdu. Müslümanların kampında o şafak vakti sabah ezanı sessizce okundu. Namazdan sonra sessizlik içinde sabah ışığıyla ortaya çıkan ekin tarlaları, hurma bahçeleri ve kaleleriyle Hicaz'ın bostanını seyrettiler. Güneş yükseldi, toprak işçileri ellerinde çapaları, sepetleriyle çıkıp böyle sessiz bir orduyla karşılaşınca çok şaşırdılar. ''Muhammed ve ordusu!'' diye bağırıp geriye kalelere kaçtılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Allahu Ekber!'' dedi ve zafer dolu bir sesle ''Haribet Hayber, Hayber harap oldu!'' sözlerini ekledi. Daha sonra Allah'ın insanları cezalandıracağını haber veren bir ayet okudu. Fakat azap onların sahasına indiği zaman uyarılıp korkutulanların sabahı ne kadar da kötü olur. Ama indiği zaman yerine indirdiğimiz zaman dedi. Yahudiler hemen bir savaş konsülü topladılar. İçlerinden bir şefin uyarılarına rağmen kale burçlarındaki siperlerine güvendiler. Yesrib kaleleriyle Dağ Hisarları adını verdikleri kendi kaleleri arasında hiçbir karşılaştırma yapılamayacağını söylediler. Bu ayrı gruplarla savaşma kararı onların en zayıf noktaları olan birlik yoksunluğuna dayanıyordu. Kur'an'da Yesrib Yahudiler için söylenenler Hayberliler için de geçerliydi. ''Sen onları birlik sanırsın, oysa kalpleri paramparça.''

Küçük fakat birlik içindeki bir ordu ile karşılaşmak onlar için şanssızlıktı. Hiç şüphesiz Allah kendi yolunda sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Bu ordu şu vaade uyarak nefisleri yücelenlerden oluşuyordu. Nice az bir topluluk daha çok olan bir topluluğa Allah'ın izniyle galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir. İlk gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en yakın kaleye saldırdığında diğer kaleleri savunanlar birlik olup saldıranlara karşı tek vücut halinde savaşmadılar. Fakat kendi duvarları arkasında kalıp kendilerini güçlendirmekle meşgul oldular. Bu taktikler iki ordu arasındaki eşitsizliği azaltacak nitelikteydi. Fakat yine de Müslümanların sabrı yabancı bölgede birden fazla savaş yapıp uzun süren bir işgal ile sınanıyordu. Hayberliler Arabistan'da en iyi nişancılar olarak tanınırlardı. Şimdiye kadar Müslümanlar hiç bu kadar fazla kalkan kullanmaya ihtiyaç duymamışlardı. Kampın gerisinde ise kadınlar sürekli ok yaralarını tedavi ile meşgul oluyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşlerinden sonra sıra ikinci defa yine Ümmü Seleme'ye gelmişti. Yaralıları tedavi etmek ve safların gerisinde su ihtiyacını karşılamak üzere gelen kadınlar arasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin halası Safiye, Ümmü Eymen, Nuseybe ve Enes'in annesi Ümmü Süleym de vardı. Günler geçti fakat hiçbir şey elde edilemedi. Altıncı gece Ömer radıyallahu anh'ın gözcülükle görevli olduğu bir sırada kampta bir casus yakalandı. Bu casus hayatı karşılığında Müslümanlara kaleler hakkında bilgi verdi ve hangi kalenin en zayıf ve en çok silaha sahip olduğunu anlattı. İlk önce en az korunan fakat geçmişte diğer kalelere karşı kullanılan bir savaş aletine sahip bir kaleye saldırmalarını önerdi. Medine gibi Hayber'de uzun süreden beri iç savaş yaşanmıştı. Ertesi gün Müslümanlar kaleyi ele geçirdiler. Kaya fırlatmaya yarayan bir mancınık ve askerlerin kaleye girmek için yakın dövüşe başladıklarında üstünde çatı vazifesi görecek olan bir siperden oluşan savaş aletlerini diğer kalelere karşı kullanmak üzere çıkardılar. Bir bakıma bu aletler sayesinde zayıf kaleler teker teker düştü. Karşılaştıkları en güçlü savunma Naim adındaki kalenin savunmasıydı. Burada garnizon büyük bir kuvvetle karşı koyuyordu ve o gün Müslümanlar tarafından yapılan her saldırı püskürtüldü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Yarın sancağı Allah'ın ve Resulünün sevdiği birisine vereceğim. Allah bize zaferi onun ellerinden verecek. O hiçbir zaman dövüşten kaçmayan biri," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha önceki seferlerinde sancak olarak nispeten daha küçük bayraklar götürmüştü. Fakat Hayber'e Ayşe radıyallahu anhanın cübbesinden yapılmış büyük siyah bir sancak getirdi. Buna Kartal adını vermişlerdi. Ertesi gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sancağı Ali radıyallahu anha verdi. Daha sonra o ve diğer arkadaşları adına onlara zafer vermesi için Allah'a dua etti. Zübeyir radıyallahu anh ve kırmızı sarıklı Ebu Dücane radıyallahu anh'ın büyük rol oynadığı bir günlük şiddetli bir çarpışmadan sonra Ali radıyallahu anh adamlarına son bir hamle yaptırdı ve düşmanın kale kapılarının kontrolünü Müslümanlara bırakarak kalenin içlerine doğru çekilmelerini sağladı. Kale ele geçirildi. Fakat adamların çoğu arkadaki bir kanaldan diğer kalelere kaçmışlardı. "Beni Gatafan nerede?" sorusu Hayber'de devamlı sorulan fakat cevap alınamayan bir soruydu. Onlar gerçekten söz verdikleri gibi 4000 kişilik orduyla yola çıkmışlardı. Fakat bir günlük yol gittikten sonra geceleyin konakladıklarında yerden mi gökten mi geldiğini anlayamadıkları bir ses duydular. Ses arka arkaya 3 kez "Halkınız, halkınız, halkınız!" diye bağırdı. Bunun üzerine adamlar ailelerinin tehlikede olduğunu hayal ettiler ve aceleyle geri döndüler. Fakat geri döndüklerinde her şeyin yerinde olduğunu gördüler.
Bir bakıma düşmanın yenilmesinde bir payları olamayacak kadar geç kaldıklarını düşündükleri için ikinci kez yola çıkmayı göze alamadılar. Hayber'deki kalelerden en dayanıklısı Zübeyr Hisarı denilen kaleydi. Kalenin girişinde sarp kayalıklar vardı. Diğer tarafları ise dimdik uçurumdu. Diğer kalelerden kaçan savaşçıların çoğu bu kalenin kuvvetlerine katılmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kaleyi 3 gün boyunca kuşatma altında tuttu. 3. günün sonunda diğer kalelerden birinden bir Yahudi geldi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme onların sonsuza dek savunmalarını sağlayacak gizli bir kaynakları olduğunu haber verdi. Kendini, ailesini ve mallarını garanti altına almak şartıyla bu sırrı ona söylemeyi teklif etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu teklifi kabul etti. Adam ona kale duvarları altından geçen bir su kaynağı olduğunu, Zübeyr kalesindekilerin bu kaynağa merdivenlerle inip su aldığını anlattı. Su hiçbir zaman kurumadığı için kaledekiler hiç su depolama ihtiyacı duymuyorlar. Eğer su kaynağı engellenirse birkaç gün içinde dövüşemeyecek kadar susuz kalacaklardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu planı uyguladı ve şiddetli bir çarpışmadan sonra kaleyi aldı. Karşı koyabilecek güçte olan son kale Kamus idi. Bu kale Beni Nadr'ın en zengin ve en güçlü kollarından biri olan Kinane ailesine aitti. Bazıları uzun süreden beri Hayber'de yaşıyordu. Oysa ailenin çoğu Medine'den sürgün edildikten sonra Hayber'e yerleşmişti. Katafa'nın yardımını özellikle bunlar bekliyorlardı. Onların sözlerinde durmaması Kinanelileri büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştı. Diğer kalelerden kaçıp kamusu dolduran Yahudilerin getirdiği kötü haberler moral çöküntülerini daha da artırıyordu. Bununla birlikte 14 gün karşı koydular. Daha sonra Kinane, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme görüşmek istediğini bildiren bir haber gönderdi. Kinane ailesinden birkaç kişiyle birlikte kaleden çıktı. Görüşmeler sonunda Yahudilerin Hayber'i ve tüm mallarını Müslümanlara bırakıp gitmeleri şartıyla ne onlardan ne de ailelerinden kimsenin öldürülmemesine ve esir alınmamasına karar verildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem son bir şart daha ekledi. Eğer bir kişi bile mallarını götürmeye kalkarsa hayatları tehlikede olacaktı. Kinane ve diğerleri buna razı oldular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir, Ömer, Ali, Zübeyir radıyallahu anhum ile birlikte 10 Yahudi'yi anlaşmaya şahit tuttu. Fakat kısa bir süre sonra hem Müslümanlar hem Yahudiler mallarının büyük bir kısmının gizlenmiş olduğunu fark ettiler. Medine'den getirdikleri ve Medine sokaklarında herkesi büyüleyen o meşhur Beni Nadır serveti neredeydi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu Kinane'ye sordu. Kinane, Hayber'e vardıklarından beri silah ve zırh almak için mallarını sattıklarını, bu nedenle de servetlerinin azaldığını söyledi. Yahudiler onun yalan söylediğini biliyorlardı. Bunun yanı sıra artık bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda olduklarına inandıkları için çoğu endişeliydi. Ona tabi olmalarına gerek olmadığını, çünkü onun kendilerine gönderilmediğini düşünüyorlardı. Fakat yine de onu kandırmak çok tehlikeli olabilirdi. Kinane'nin çok sevdiği adamlardan biri ona gidip hiçbir şey gizlememesi için yalvardı. Çünkü eğer gizlerse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu mutlaka haber alırdı. Kinane sinirlenerek onu tersledi. Fakat bir gün bile geçmeden hazine bulunmuştu. Kinane ve ona yardım eden kuzeni ölüm cezasına çarptırıldılar. Aileleri de esir alındı. Kamus'un düşmesinden sonra geri kalan iki kalede aynı şartlarla teslim oldular. Daha sonra Hayber Yahudileri toplanıp bir danışma meclisi kurdular. Sonunda şöyle bir karara vardılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme çiftçilikten ve bahçecilikten iyi anladıklarını öne sürerek her yıl hasadın yarısını vergi olarak verip Hayber'de kalmayı teklif edeceklerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna razı oldu. Fakat gelecekte eğer isterse onların gitmesi gerektiğini de ekledi.
İşte o zaman Müslümanların kuzeydoğuda zengin bir vaha olan Fedek'e bir sefer düzenledikleri söylentisi çıktı. Fedek Yahudileri Hayber'e uygulanan vergiyi duyunca aynı şartlarla teslim olmak istedikleri haberini gönderdiler. Bu şekilde Fedek'te savaş yapmadan kazanılan diğer yerler gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin özel mülkiyetine geçti. Bütün meseleler halledilip zafer kazanan ordu istirahata çekildiğinde Sellam İbni Mişkem'in dul eşi bir kuzu haşladı ve her tarafını zehirledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çoğunlukla kuzunun kolunu sevdiğini duyduğu için o bölgeyi özellikle zehirledi. Daha sonra kuzuyu kampa götürdü ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin önüne koydu. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatu vesselam ona teşekkür etti ve beraberindeki arkadaşlarını yemeğe davet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hemen yanında Müslümanlara ikinci Akabe'de liderlik yapan ve Mekke'ye doğru ilk namaz kılan kişi olan Bera'nın oğlu Hazreçli Bişr oturuyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kuzudan bir lokma aldığında ağzındakileri tükürdü ve ellerinizi çekin, bu kol bana zehirli olduğunu söyledi dedi. Kadına haber gönderdi ve kolu zehirleyip zehirlemediğini sordu. Kadın sana kim söyledi diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kolun kendisi dedi. Bunu niçin yaptın? Kadın halkıma neler yaptığını biliyorsun. Babamı, amcamı ve kocamı öldürdün. Ben de kendi kendime eğer o bir kralsa ondan kurtulacağım. Eğer bir peygamber ise zehirli olduğunu anlar dedim dedi. Bişr'in yüzü zaten sararmıştı. Çok geçmeden öldü. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna rağmen kadını bağışladı. Müslümanların eliyle kocasını ve babasını kaybeden tek kadın o değildi. Kinane'nin hazineyi saklaması üzerine alınan esirler arasında Kinane'nin dul eşi ve Beni Kurayzalıları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle yaptıkları anlaşmayı bozmaya ikna eden ve Hendek Savaşı'ndan sonra onlarla birlikte öldürülen Huyay'ın kızı Safiye de vardı. Safiye 17 yaşındaydı ve Kinane ile evleneli henüz 1-2 ay olmuştu. Bu süre boyunca Safiye ile Kinane'nin evlilikleri mutlu geçmemişti. Babası ve kocasının aksine Safiye çok dindar bir kadındı. Küçük yaşından beri halkının bir peygamberin geleceğinden bahsettiğini duymuştu ve bu onun hayallerini doldurmuştu. Daha sonra halkı Mekke'de Kureyşli bir Arap'ın peygamberlik iddiasında bulunduğundan bahsetmişlerdi. Sonra onun Küba'ya ulaştığı haberi gelmişti. Bu olay o daha 10 yaşında bir çocukken 7 yıl önce olmuştu. O babasıyla amcasının bu adamın bir sahtekar olduğunu gözleriyle görmek için Küba'ya gittiklerini de hatırlıyordu. Fakat her şeyden çok onların gece yarısı üzüntü ve hayal kırıklığı içinde geri dönüşleri belleğine işlemişti. Söylediklerinden onların bu yeni gelen adamın peygamber olduğuna inandıkları fakat ona karşı çıkmaya niyetlendikleri anlaşılıyordu. Onun küçük aklı buna hayret etmişti. Evlendikten kısa bir süre sonra ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hayber önlerine gelmesinden bir süre önce bir rüya görmüştü. Gökte asılı parlak bir ay gördü. Bunun altında Medine şehrinin uzandığını biliyordu. Daha sonra ay Hayber'e doğru ilerlemeye başladı ve kucağına düştü. Uyandığında Kinane'ye rüyasını anlattı. Fakat o Safiye'nin yüzüne bir tokat attı ve bu sadece senin Hicaz kralı Muhammed'i arzu ettiğin anlamına gelir dedi. Bir esir olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme getirildiğinde yüzünde hala darbe izi vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona bunun neden olduğunu sordu, o da rüyasını anlattı. O sırada Beni Kelp'ten Dihye adında bir adam Safiye'yi Hayber'den kendisine düşecek olan ganimet payı olarak istemiş, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bunu kabul etmişti. Fakat Safiye'nin rüyasını dinleyince Dihye'ye onun kuzenini alması için haber gönderdi. Daha sonra Safiye'ye dönüp onu serbest bırakacağını, bir Yahudi olarak kalıp halkına dönmek veya Müslüman olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşi olmak arasında bir seçim yapmasını söyledi.
Safiye, Allah'ı ve Resulünü seçiyorum dedi. Medine'ye doğru yola çıkıldı ve Resulullah'la Safiye

0: Diye radıyallahu anha ilk konakta evlendiler. Sefer henüz bitmemişti. Çünkü geldikleri yoldan dönmek yerine biraz batıya dönüp Vadil Kura Yahudilerinin kalelerini de kuşattılar. Bu Yahudiler Hayber'le anlaşmalıydılar. 3 günün sonunda Hayber'deki şartların aynısını kabul edip teslim oldular. Kuzeye doğru yürünürken orduya şarkı söyleyen Eslemli İbni el-Ekva radıyallahu anh Hayber'de kaleye saldırırken öldürülmüştü. Nasılsa kendi kılıcı kendisine dönmüş ve ona ölümcül bir yara vermişti. Ensardan biri bu nedenle onun bir şehit sayılmayacağını iddia etti. Bunu söyleyen yalan söylüyor dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Gerçekten o bir yüzücünün suya geçtiği gibi kolaylıkla cennet bahçelerinden geçti. Şehitlikle ilgili başka bir tartışmada Vadil Kura'da çıktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zenci kölesi Kerkere bir devenin semeresini çözerken isabet eden bir okla öldürülmüştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem herkesin sorduğu bu soruya şu cevabı verdi. Şimdi o Hayber'de çaldığı ve şimdi alev haline gelen cübbenin altında cehennem ateşinde yanıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sürekli olarak kendisiyle birlikte yaşama ayrıcalığına sahip olan sahabeyi bu ayrıcalığın bazı büyük sorumlulukları da beraberinde getirdiği konusunda uyarırdı. Çünkü Allah adildir ve onları kötülüğe karşı koymanın çok zorlaştığı kötü çağlarda yaşayanlardan daha şiddetli cezalandıracaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Siz öyle bir çağda yaşıyorsunuz ki kanunun 1/10'ına uymazsanız mahkum olursunuz. Fakat öyle bir çağ gelecek ki o zaman kanunun 1/10'ına uyan kurtulacak.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
6: İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti, insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 14. Cüz. Okuyan İshak Danış.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 14. Cüz. Okuyan İshak Danış.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
3: olma. Şimdi reklamlar.
4: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
5: SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı, malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapıyor. Su sektörünün önde gelen temsilcilerini ve su idarelerini bir araya getirecek SuTek 2026, 4. Su Teknolojileri Fuarı, yenilikçi çözümleri ve geleceğin su teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturuyor. SuTek 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedefi.com

0: radyohedef.com tıklayın.
1: Zorunlu yayın.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
3: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
2: CityTech 2026 çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturuyor. 14. Uluslararası Çevre, Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech 2026 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda profesyonelleri, sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getiriyor. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
8: ...91.8... ...gönül frekansınız... ...Radyo Hedef...

0: Ehl-i Beyt Mektebi. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Aziz kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah selam ismiyle bizlere muamelede bulunsun. Aramızda selamı yaysın. Selam da darus selam olan cennetin kapılarını bizlere açsın inşallah. Nasıl bizleri burada hak üzere topladıysa, hak üzere toplananların mükafatının verileceği o güzel yurtta da bizleri toplasın. Orada o zaman size konuşan bu günahkar kardeşiniz olmasın. Konuşmak maharet değil, aslında en güzeli dinlemektir, bundan emin olun. Ben de sizin aranızda olayım ama konuşan alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz olsun. Beraberce o kutlu sese cennette inşallah kulak verelim, yürek verelim. Allah hepimize bunu nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, Ehl-i Beyt dedik, Ehl-i Beyt demeye de devam edeceğiz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın aziz hatıralarını bizlere ümmet olarak, bize ki biz onun ümmeti olmakla iftihar eder, şeref buluruz, bizlere emanet ettiği o aziz hatırasını anlamaya çalışıyoruz. Siz anlıyorsunuz ama ben bazen vurgulamakta fayda görüyorum. Bizim bu Ehl-i Beyt derslerimizdeki temel amaçlardan bir tanesi de Peygamber aleyhissalatü vesselamın kutlu hanesindeki o yiğitleri tanıyıp kendi evlerimize Ehl-i Beyt'in rehberliğinde ayar çekmektir. Eğer biz bu amaçla burada değilsek ve bu derslerin amaçlarından bir tanesi de bu değilse, hepsi bu değil, ara ara ben amaçlarına dair bir şeyler söyleyeceğim sizlere. Amaçlarından bir tanesi de bu değilse, o zaman biz sadece tarihi malumat elde ederiz. Ama inanın ki Ehl-i Beyt'i, yani peygamberin hane halkını, peygamberin ev halkını tanımanın bize böyle bir katkısının olması lazım. Onun mübarek ellerinde yetişen ve gerçekten bu manada kendilerine rol biçilen, dinin intikal ve muhafazası için aleyhissalatü vesselam tarafından bizzat görevlendirilen, ki bu görevlendirmenin arkasında Rabbimiz var, ona ait bir şeyler konuşacağız bugün. Böyle bir görevlendirmenin arkasında böyle bir örneklik var. Biz bu örnekliği her daim duymak zorundayız. Zaten hepimiz aynı zaman diliminde yaşıyoruz. Dertlerimiz de aynı, sıkıntılarımız da aynı. Şu anda hanelerimiz yanıyor dostlar. Bu yangını görmemiz lazım. İnanın evler yanıyor, çocuklar yanıyor, hanımlar yanıyor, beyler olarak bizler yanıyoruz. 15 yaşındaki çocuklarımıza laf geçiremiyoruz, dinlemiyorlar. Bana karışamazsın diyor, hayat benim hayatım diyor. Ve bunu dışarıdaki sıradan çocuklar değil, bizim çocuklarımız söylüyorlar. Çünkü böyle bir telkinle ne yazık ki yetiştikleri için siz kendi öz çocuklarınıza dahi söz geçiremiyorsunuz. Ama biz Ehl-i Beyt'in örnekliğinde bir ev hukukunu öğrendiğimiz zaman ve bu hukuk çerçevesinde yeniden evlerimizi inşa etme adına harekete geçtiğimiz zaman şu sıkıntılara, şu içinde yaşadığımız problemlere asr-ı saadetin o dirilten ikliminden Allah'ın izniyle derman bulabiliriz. Allah'ın izniyle orada sorunlarımızı giderecek ilaçlar elde edebiliriz. Dolayısıyla derdimiz bu, bu dert için buradayız. Evlerimizi de Ehl-i Beyt'e benzetme adına bir amaçla bu yürüyüşü devam ettirmek zorundayız. Eğer öyleyse ki öyle olmak zorunda, Aleyhissalatü vesselam Efendimizin nazil olduktan sonra aklından çıkarmadığı bir ilahi kelam, bizim evlerimizin de en önemli ilahi kelamı ve sözü olmalı. Nedir bu ayet? Tahrim suresinin 6. ayeti. Ey iman edenler, kendinizi ve ehlinizi

kıtı insanlar ve taşlardan olan o büyük azaptan koruyun. Bu ayet Efendimiz'i sarsan bir ayetti. Bu ayet öyle bir ayet ki inanın kulaklarımızla değil yüreklerimizle, tabi nerede size yüreğinden konuşan bir adam ki siz yüreğinizden duyasınız bu ayeti. Keşke ben konuşabilsem bir yürekten. Yürekten eğer konuşabilseydim şimdi hepimizi eritmeliydi bu ayet. Çünkü Efendimiz'i eritiyordu bu ayet. Onu dinleyen sahabeyi de eritiyordu. Yakıtı ve insanlar ve taşlardan olan Allah'ın azabını duyduklarında titriyorlardı. Ve yakıtı insanlar ve taşlardan oluşan o azaba ne yakıt olmak için ne de o yakıtı alevlendirecek taş olmak için olmamak için çırpınıyorlardı bir hayat boyu. Dolayısıyla bizler de Ehl-i Beyt'i öğrendiğimiz bu yolculukta şu ayet her daim hatırımızda olmalı. Allah bizleri muhafaza etsin, evlatlarımızı muhafaza etsin, ehlimizi muhafaza etsin. Ne yapmalı peki? Yol belli. Yeni bir formülü yok bu işin. Terbiye olmalı ve terbiye etmeli. Terbiye etmekle başlamamalı işe. Bu yanlış. Bu olmamış da zaten. Terbiye olmalı ve terbiye etmeli. Yapacağımız iş bu. Çoluk çocuğumuz bizden terbiyenin örnekliğini görmeli. Evet, benim babam Peygamber aleyhissalatü vesselam gibi yaşayan bir adam demeli evlatlarımız, oğlumuz, kızımız neyse. Bizim hanımlarımız bizden bir söz duydukları zaman aynen Hatice validemiz gibi tereddütsüz, eğer o dediyse doğrudur dedirtmeliyiz bizler. Bunu başka yerde aramayalım. Bunun başka bir ilacı, başka bir dermanı da yok. Yapacağımız iş bu, göreceğimiz, bulacağımız derman da budur. Dolayısıyla biz bugün Efendimizin bu örnekliği çerçevesinde Ehl-i Beyt'e terbiye olma maksadıyla yaklaştığımızda alacaklarımızı alırız. Bakın Hazreti Ali'nin, nereden buraya girdikse ama güzel bu konu, önemli bir konu. Buna biraz yürümemiz lazım bu konuda. Hazreti Ali'nin Efendimiz'den duyup bize naklettiği bir hadis var. Çocuklarınızı terbiye etmek istiyorsanız üç muhabbeti aşılayın diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Terbiyenin nasıl olacağını öğretiyor. Bize çok şey öğretin, şunu bildirin, şu kursa gitsin, şunu öğrensin, bunlar değil. Bunlar işin ayrı bir boyutudur. Asıl işin kökenini söylüyor Efendimiz bize. Üç muhabbet aşılayın. Nedir ya Resulallah o üç muhabbet? Peygamberinizin muhabbetini aşılayın. Onun ehli beytinin muhabbetini aşılayın. Kur'an'ın muhabbetini aşılayın. Muhabbet olsun, varsın hiçbir şey olmasın. Bir sevsin, bir sevelim, sevdirelim. Gerisi arkasından gelecek zaten. Keşke hepimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dediğimizde şöyle bir titreyebilsek ve bunu hissettirebilsek evlatlarımıza. Bizim nenelerimiz böyleydi, Allah onlarda razı olsun, onlara rahmet etsin. Hiçbir şey bilmiyordular ama Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o mübarek ismini andıkları zaman titriyordular. Gözleri yaşarıyordu. Ve biz onları görüyorduk, onlardan alıyorduk muhabbetin aşısını. Onlar ne bir kitap okumuşlardı, ne bir mektebe gitmişlerdi. Ama öyle bir aşkları vardı. Biz bugün onları beğenmiyoruz. Gelenek deyip, gelenekçi deyip onları damgalıyoruz. Ama onlardaki muhabbeti şu anda biz ne yazık ki bunca bilgiye rağmen yakalayamıyoruz. Efendimiz bize bunu istiyor, bunu bizden istiyor. Ve bu konuda bakın bize uyarılarda bulunuyor. Aşılayın. Peygamberin sevgisini aşılayın. Ehli Beyt'in sevgisini aşılayın. Kur'an'ın sevgisini aşılayın. Kur'an'ın önüne siz geçtiğiniz zaman evlatlarınız görsün. Sizin Allah'la kurduğunuz bağı. Sıradan bir kelam okumadığınızı fark etsinler. Titresin mesela şöyle bir sesiniz. Gözünüzden yaş aksın ve çocuklarınız buna şahit olsun. Başka bir şey anlatmaya gerek yok. Şu ortama şahit olsunlar. O zaman alacaklarını alacaklar. İşte biz Ehl-i Beyt'ten alacağımızı

0: almak için buradayız. Ben bir daha bir dua edeyim, siz biraz daha güçlü bir amin deyin. Allah alacağımız istifadeyi ziyadeleştirsin.
1: Amin.
0: İnşallah bizleri eli boş olarak döndermesin.
1: Amin.
0: Aziz kardeşlerim, Kur'an'da Ehl-i Beyt diyeceğiz. Önemli bir konu. Vahyin ışığında, gölgesinde Ehl-i Beyt meselesini anlamaya çalışacağız. Tabi Kur'an'da Ehl-i Beyt demek çok kolay bir mesele değil. Çünkü bir iki ayetle sınırlandırılacak bir iş değil. Bugün sizler hangi tefsir kitabına baksanız, hangi hadis kitabına baksanız, Ehl-i Beyt ile ilişkilendirilen onlarca ayet görürsünüz. Bu onlarca ayetin gölgesinde belki de bu meseleyi tam anlamıyla anlamak mümkündür. Ancak biz bunu yapmaya imkanımız olmayacak. Biz bu mesele üzerinde eğer derinleşmek istiyorsanız, ki içlerinizdeki kardeşlerimizden bazıları bu maksatla buradadır, onlar biraz daha derinleştirsinler. Bazı ayetler vardır ki ilk bakışta hiç Ehl-i Beyt ile alakalı gibi gözükmez. Ama siz tefsirlere müracaat ettiğiniz zaman bir de bakarsınız ki başka yollardan öyle bir bağ kurulur ki Ehl-i Beyt'le, siz bile hayran olursunuz ve o meselede ne kadar mühim olduğunu anlarsınız. Mesela Tur suresinin 21. ayeti bu ayetlerden bir tanesidir. Kehf suresinin 82. ayeti bu ayetlerden bir tanesidir. Rad suresinin 23. ayeti bu ayetlerden bir tanesidir ve daha neler neler. Ancak doğrudan Ehl-i Beyt ile alakalı ayetleri biz karşımıza aldığımızda bunların da sayısının 10'a yakın olduğunu görürüz. Bunların da hepsinin üzerinde durmamız mümkün değil. Ama eğer biz Kur'an'da Ehl-i Beyt diye bir başlık koyduksa 4 ayeti anlamak zorundayız. Çünkü bu ayetler bu meselenin Kur'an ışığındaki cevabıdır. 4 ayet nedir? Tathir ayeti, meveddet ayeti, salavat ayeti, mübahale ayeti. Bu 4 ayet doğrudan Ehl-i Beyt ile alakalıdır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam alakalandırmıştır. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın çeşitli beyanları vardır. Tathir ayeti Ahzab suresinin 33. ayeti. Meveddet ayeti Şura suresinin 23. ayeti. Salavat ayeti Ahzab suresinin 56. ayeti. Mübahale ayeti Ali İmran suresinin 61. ayeti. Bu 4 ayet meselenin Kur'an ışığındaki cevabıdır. Şimdi biz bu ayetleri anlamaya çalışacağız. Herhalde ben sadece bugün size biraz da mühim olduğu için, biraz da farklı şeylere delil olarak kullanıldığı için tathir ayeti olarak bilinen Ahzab suresinin 33. ayetini ancak anlatabileceğim. Ancak İlerleyen derslerimizde inşallah bu geri kalan 3 ayeti de yine anlamaya çalışacağız. Zaten anlamak için buradayız, acelemiz de yok. Allah ne kadar fırsat verir, ne kadar nefes verirse biz de o kadar yürümeye çalışacağız. Ahzab 33'ü eğer biz doğru anlarsak, bakın bir ayetin bir cümlesidir. Biraz sonra geleceğiz teferruatlarına. Aslında Ahzab suresinin 33. ayetini iki cümle olarak ele alsak Ehl-i Beyt ile doğrudan alakalı olan kısım ayetin ikinci cümlesidir. O ikinci cümle bize üç şeyi öğretecek aslında. Bir tanesi, Ehl-i Beyt deyince kimler bu kavramın içerisindedir? Bu tartışmalı bir meseledir. İslam ümmetinin 1500 senedir tartıştığı bir meseledir. Biz de bu tartışmalara fazla girmeden Ehl-i Beyt dediğimiz zaman kimi anlamalıyız? Sadece Hazreti Ali'yi, Hazreti Fatma'yı, Hazreti Hasan'ı ve Hazreti Hüseyin'i mi? Yoksa Zeyd bin Erkam'ın bize rivayet ettiği o hadiste genel anlamda söylenen Ali ve çocukları, Akil ve çocukları, Cafer ve çocukları, Abbas ve çocukları ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın

0: zevcelerini mi, yoksa sadece ayetin bağlamını dikkate alarak Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımlarını mı? Bakın, kapsam meselesinde bunlar tartışılan meseleler. Acaba ehli beyt dediğimiz zaman kimleri o kavramın içerisine alabileceğiz? Bu soruların cevabı bu ayetin doğru anlaşılmasında saklıdır. İkinci bir mesele, ehli beyt dediğimiz ailenin konumu ne? Allah bu aileye nasıl bir konum biçmiş? Bunun karşılığı da bu ayetin içerisinde. Üçüncüsü, ehli beytin Müslümanların nazarında bir değeri var. Değeri olmasa bu meclisimizin konusu olur muydu? Peki bu değer ne kadardır? Allah bu aileye nasıl bir kıymet, nasıl bir bedel, nasıl bir değer belirlemiş? Bu sorunun cevabı da bu ayettedir. İşte tathir ayeti dediğimiz Ahzab suresinin 33. ayetinin bu cümlesi bundan dolayı çok önemlidir. Öyleyse gelin bir daha bir Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Kur'an'a şöyle bir soru sorsak. Ehli beyt kavramını ilahi kelam başka bir yerde kullanıyor mu? Bakın, ne meveddet ayetinde, ne salavat ayetinde, ne bir mübahale ayetinde ehli beyt kavram olarak geçmez. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın beyanlarıyla biz bu ayetleri ehli beytle ilişkilendiriyoruz. Ehli beytin kavram olarak geçtiği tek ayet Ahzab suresinin 33. ayetidir. Biz Kur'an'a bu soruyu sorsak, acaba kavram olarak ehli beyt başka ayetlerde geçiyor mu diye sorsak, karşımıza Ahzab 33'ün dışında iki ayet daha çıkar. Bu bütüncül okuma bize ehli beytin kapsamına kimleri alacağımıza dair çok önemli mesajlar verecek. 3 ayette ehli beyt geçiyor. Biri Ahzab 33, Efendimiz ve ev halkı. Biri Hud 73, İbrahim aleyhisselamın ev halkı. Biri Kasas suresinin 12. ayeti, Musa aleyhisselamın ev halkı. Şimdi soruların cevapları yavaş yavaş şekilleniyor aklımızda. Bakın, demek ki Kur'an İbrahim'in ev halkına, hatta biraz sonra geleceğiz o ayete, doğrudan Sare validemize, yani İbrahim'in hanımına ehli beyt diye hitap ediyor. Musa aleyhisselamın ablası, ismini bilmediğimiz o mümin ablası, kendi evlerini Firavun'un askerlerine işaret ederken ehli beyt diye işaret ediyor. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hane halkı Ahzab 33'ün anlatımıyla ehli beyt hane halkı olarak işaret ediliyor. Biraz açalım. Hud suresinin 69'dan 73. ayete kadar olan bölüm Hazreti İbrahim'in hayatından bir sayfayı anlatır bize. Aslında bir yönüyle de Lut aleyhisselamı da anlatır. Olayı hatırlayacaksınız. Allah Lut aleyhisselamın kavmine azap meleklerini gönderiyor. Melekler Lut aleyhisselamın kavmine yürürken, nerede kavmi? Ölüdeniz diye bildiğimiz Ürdün sahillerinde. Hazreti İbrahim de o günler Filistin'in El Halil şehrinde. İki şehir de birbirine yakındır, çok uzak sayılmaz. Asıl melekler Lut aleyhisselamın kavmine azabın haberini götüreceklerken İbrahim aleyhisselamın evine uğruyorlar bir müjde için. İnsan suretinde geldikleri için melekler İbrahim aleyhisselam tanımıyor onları. Allah'ın misafirleri zannediyor, ikram etmeye çalışıyor. En baş köşeye oturtturuyor. O da Kur'an'ın misafire nasıl davranılması gerektiği konusunda bize verdiği çok önemli ipuçları vardır o kıssada. Hemen bir buzağı kesiyor, pişiriyor, sofra kuruluyor. Melekler sofraya davet ediliyor. Melekler gelmiyor. İbrahim aleyhisselam korkmaya başlıyor. Bunlarda bir farklılık var diyor. Korktuğunu anladığı anda da meleklerden biri Hazreti İbrahim'e gerçek kimliklerini söylüyorlar. Biz diyorlar Lut'a gönderilen azap melekleriyiz. Ama Allah size İshak'ı müjdeliyor. O günler Hacer'den İsmail olmuş mu? Olmuş. Sare'den de İshak olacak. Hacer ve İsmail Mekke'dedirler. Onlar Filistin'de El Halil şehrinde. Yaş 80'in üzerinde Sare validemizin. Artık yaş kemale ermiş. O yaşta tıbben çocuğun doğması mümkün değil. Ama bir mucize olacak. Allah o mucizeyi meleklerin diliyle İbrahim'in ailesine bildiriyor. Sare validemiz bu haberi meleklerden duyunca ne yapıyor? Gülüyor ve şaşırıyor. Acaba olur mu diyor. Olur mu dediği anda kalu etacebine min emrillah. Siz Allah'ın emrine mi şaşıyorsunuz? Rahmetullahi ve berekatuhu aleykum ehlel beyt. Allah'ın rahmeti ve bereketi ey ev halkı sizin üzerinize olsun. İnnehu hamidun mecid. Muhakkak ki Allah hamittir. Hamdlar ona yapılır. Meciddir. Her türlü övgü ancak onun içindir. Bakın ne dedi Kur'an? Sare'ye ehlel beyt diye hitap etti. Sare kim? İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı. Gerçi soy ile ehli beyti ilişkilendirenler buradan bir kapı açıyorlar. Diyorlar ki Sare İbrahim Aleyhisselam'ın amcasının kızıydı. Aynı soydandı. Dolayısıyla aynı soydan olanlar ehli beyt kapsamına girebilirler. Hadi onu kabul ettik. Öyle değil ama onu kabul ettik. Bakalım Musa'ya ne diyecekler. Musa Aleyhisselam'ın kıssasında öyle bir yakınlık yok orada. Orada da aynı ifade geçiyor. Dolayısıyla bu ayetlerden biz öğrendik ki Kur'an peygamberin hanımlarına ehli beyt diyor. Onlar ehli beytten sayılıyorlar. Gelelim ikinci ayete. Kasas suresinde 12. ayetten geçiyor ama biz biraz öncesinden almamız lazım. O olayı da hatırlayalım. Firavun bir rüya görmüş. Rüyasında Beni İsrail'den kopup gelen bir ateş topu sarayını yer ile bir etmiş. Sabah o rüyanın şokuyla uyanmış. Çağırmış sihirbazları, arrafları, kahinleri, rüyasını anlatmış. Rüyasını tabir etmişler. Beni İsrail'den doğan bir çocuk senin sarayını yerle bir edecek. Bunu alır almaz bu haberi ne yapmış Firavun? Bütün Beni İsrail evlerine askerlerini göndermeye başlamış. Doğmak üzere olan hanımlar tespit edilmiş. Doğum gerçekleşir gerçekleştiğinde de eğer doğum erkekse, doğan çocuk erkekse hemen anne ve babasının gözlerinin önünde o çocuk katledilmiş. Onlarca belki yüzlerce bu çocukların böyle katledildiğini yazar bize tarihler. Böyle olmuş ama Beni İsrail'in anneleri o günler mümin anneler. Mümin anneler olduğu için çocuklarının öleceklerini bile bile doğurmaya devam ediyorlar. Şunu düşünmüyorlar, ben doğuracağım biraz sonra gelecek Firavun'un askerleri gözlerimin önünde katledecekler çocuğumu. Bir de o acıyı bana yaşatacaklar. Bunu düşünmüyorlar. Varsın onlar katlesin, biz doğurmaya devam edeceğiz. Ve doğurmaya devam ediyorlar. Doğuranlardan bir tanesi de Musa Aleyhisselam'ın anası. Anası doğuruyor, nur topu gibi bir bebek. Allah onun yüreğine ilham ediyor. Koy diyor sandığa, o çocuğu sal Nil'in sularına. Bu ilham onun yüreğine, Musa'nın annesinin yüreğine düşünce ne yapıyor? Aynen öyle yapıyor. Koyuyor bir sandığa, salıyor Nil'in sularına. Allah bir rol biçmiş. Musa'yı koyacak bir kere Firavun'un sarayına. Allah yürü demiş ya, bütün alem toplansa ne yapabilir Allah aşkına? Alın size bir ibret, alın size canlı bir şahit. Allah'la kim savaşmaya başlamış da o savaşın galibi olmuş? Kim Allah'a karşı baş kaldırmış da böyle bir savaşın galibi olmuş? Mümkün mü? Tarihte örneği var mı? Alın size canlı bir örnek Hazreti Musa'nın hayatından.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
12: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
10: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
13: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar, bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi, enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler, her salı 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Halimsin ki verdiğin ekmeğe nankörlük edenin rızkını kesmezsin. Günahkara pişmanlık fırsatı verirsin, beklersin.
2: Ya Ali.
1: İnatla yoldan çıkanı tekrar tekrar yola çağırırsın, beklersin. Kapına gelip pişman olanı rahmetinle sarıp sarmalarsın.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
4: Sandığın içerisine konuyor Hazreti Musa. Nil'in sularına bırakılıyor. Firavun'un sarayının hanımları ve Firavun'un hanımı sarayda, o sarayın bahçesindeki Nil'in sularında ne yapıyorlarsa artık orada istirahat mı ediyorlar, dinleniyorlar mı? O halde o sazlıkların içerisinden sandığı görüyorlar. Zaten Musa'nın kelime anlamı da odur. Sazlıkta bulunan çocuk demektir. Ona o anda bulunduğu yere hitaben o isim veriliyor. Hemen getiriliyor sandık, açılıyor ki bir çocuk. Firavun'un hanımı çok seviniyor. O güne kadar çocukları olmamış. Bu Allah'tan bize bir hediye diyor. Alıyor götürüyor Firavun'a. Allah bak bize böyle bir hediye gönderdi. Bu çocuk bizim için bir neşe kaynağı olur. Bunlar Kur'an'ın ayetleri. Ne olur bu sarayda bizimle beraber kalsın ısrarıyla Musa'yı Firavun'un sarayına sokuyor. Ama bir sorun var. Daha Musa bebek, süt emmesi lazım. Ona süt emzirecek kimse yok. Askerler alıyorlar Musa'yı, başlıyorlar. Beni İsrail'in hanımları içerisinde ona süt annesi bulmaya. Varıyorlar bir eve. Evdeki hanımın sütü var. Musa'yı bırakıyorlar o hanımın kollarına. Musa hanımın göğsünü tutuyor, emmeden bırakıyor. Oradan çıkıyorlar başka bir eve. Oradan çıkıyorlar başka bir eve. Bir genç kız da onları izliyor. Kur'an ayetleri bunlar. Dikkatinizi çekiyorum. O kızı Musa'nın anası göndermiş oraya. Kim o? Hazreti Musa'nın ablası. Maksat ne biliyor musunuz? Hangi evde süt emecekse bilelim de diyor annesi, hiç değilse bazen gider onu görürüz, o vesileyle orada Musa'ya olan şey muhabbetimizi, özlemimizi gideririz. Hangi eve giriyorlarsa çıkıyor, hangi eve giriyorlarsa emmeden çıkıyor. Musa aleyhisselamın ablası çıkıyor onların karşısına, diyor ki hel edullukum ala ehli beytin, size bir ev göstereyim mi? Bir ehli beyt, bir hane halkı göstereyim mi? Orada herhalde o bebek çok iyi bir ortamla karşılaşacak. Orada şefkat görecek, merhamet görecek. Orada farklı bir şeyle karşılaşacak. Göstereyim mi size? Askerler yorgun yorgun, göster diyorlar. Musa aleyhisselamın ablası önde, onlar arkada. Musa'nın anasının evine gidiyorlar. Ayet ne diyor biliyor musunuz? Eğer diyor biz Musa'nın annesinin yüreğini sakinleştirmeseydik o anda işi meydana çıkaracaktı. Düşünün, bir anayı günlerdir evladından ayrı, bir anda karşısında görüyor. Bir andaki tepkisi anlaşılabilirdi olayı, ama ne yapıyor? O anda Allah onun yüreğine bir sükunet indiriyor ve olay açığa çıkmıyor. Askerler bebeği Musa'nın anasının kollarına bırakıyorlar. Öz anasından süt emmeye başlıyor. Emiyor, emiyor, emiyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Her gün askerler Musa aleyhisselamı annesine emzirmeye getiriyorlar. Bir de emzirme karşılığında para veriyorlar. Budur işte. Allah eğer bir insana bir rol biçmişse, dünya alem karşısında olsa ne yazar? Alın size bir örneği. Musa'nın annesi olmak mesele. annesi olabilecek liyakatin de sahibi olmak. Bilmiyorum bu kıyasıma katılır mısınız? Ben imamları, vakıflarda ve İslami hizmetlerde çalışanları, hatta muallimleri, öğretmenleri Musa'nın annesi diye isimlendiririm. Niye? Hem asli görevlerini yapıyorlar hem de ücretlerini alıyorlar. Musa aleyhisselamın annesinin yaptığı da bundan farklı bir şey miydi? Şimdi bir imam, imam olmasa namaz kılmayacak mı? Yine kılacak. Orada cemaate namaz kıldırıyor. Cemaat ile ilgileniyor. Emri bil maruf yapıyor. Nehi anil münker yapıyor. Bunları zaten Allah istiyor. Her ayın sonunda da maaşını alıyor. Musa'nın annesi olmak da bu işte. Dolayısıyla böyle bir görevde olan, böyle bir mikramda olan Allah'ın kendisine nasıl bir nimet verdiğinin farkına varmalı. Bu bir Allah'ın nimetidir. Bu nimetin şükrünü eda etmek de o işi görev olarak görmektir. Sadece meslek olarak değil. Bu işi vazife olarak, görev olarak gören Musa aleyhisselamın annesinin rolünü inşallah yerine getirecektir. Ve Musa aleyhisselam öz annesiyle böyle bir durum geçirecek. Süt emmesini orada tamamlayacak. Sonra sarayda yetişecek. Firavun'un sarayını başına geçirecek. Allah bütün firavunların saraylarına birer Musa nasip eylesin. Bizleri Musalar kılsın inşallah. Gelelim Ahzab suresinin 33. ayetine. Asıl üzerinde duracağımız ayet o zaten. Şimdi bu ayeti de anlamamız için aziz kardeşler biraz işi daha ileriden başlatmamız lazım. Ayeti tam olarak anlayabilmemiz için. Aslında 28. ayetten 34. ayete kadar Ahzab suresinin o ayetleri bir gruptur. Zaten Cabir bin Abdullah'ın ifadesiyle de o grup olarak nazil olmuştur. Zaten aynı olaydan bahsediyor, biraz sonra geleceğiz. Meseleyi anlayabilmemiz için şu Kur'an'ın zemini sayılan coğrafyaya bir gitmemiz lazım. Siyer dediğimiz şey nedir biliyor musunuz? Kur'an'ın ayak bastığı coğrafyadır. Zaten siyer onun için öğrenilir. Siz Kur'an'ın neşet ettiği coğrafyayı anlamadan Kur'an ayetlerini anlayamazsınız. Onun için siyer sünnetin beyanı, sünnet Kur'an'ın beyanıdır. Bunları birbirinden ayırdığınız zaman siz anlayabilir misiniz Allah'ın kelamını? Anlayabilmeniz için Kur'an'ın neşet ettiği o coğrafyaya müracaat etmek zorundasınız. Nedir mesele? Mesele şu. Annelerimiz her birine canlar feda. Onlar bizim kendi öz analarımızdan daha öncelikli, daha evla bizler için. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den dünyalık bazı taleplerde bulunmuşlar. Şimdi analarımızın bu talebini makul görün. Çünkü onlar da insandır. Bir de o ortamı iyice anlayın ki ne kadar makul olduğunu daha iyi anlayın. Hicretin 5. yılı en erken bu ayetlerin nazil olduğu zaman, bazıları biraz daha geç dönem derler. Mesela 6. yıl, 7. yıl Hayber'den sonra, Hudeybiye'den sonra, Tebuk gazvesinden sonraya kadar bazı sebebi nüzul kitaplarında tarihler görebilirsiniz. En erken 5. yıl. 5 yıldır İslam Medine'de devlet olmuş. İslam büyük bir güç elde etmiş. Hele 5. yıl, bakın Hendek gazvesinin arkasından 12 bin kişilik müttefik bir kuvvetler birliği gelmiş Medine'ye. Karşıda 3 bin kişilik bir askeri birlik var Müslümanların. Hendekler kazılmış, 20-21 gün düşman Müslümanlar tarafından geçememiş. Allah o müttefikler ordusunu, Ahzab ordusunu birbirine düşürmüş. Savaş olmadan geri dönmek zorunda kalmışlar. Yetmemiş. Hemen Hendek'in arkasından Rabbimiz Cebrail aleyhisselamı Efendimiz aleyhissalatü vesselama göstererek zırhını çıkarmadan Kurayza oğullarının yurduna baskın yapmasını istemiş. Ve Müslümanlar, Hendek'e katılan Müslümanlar Kurayza oğullarının yurduna, Kurayza Yahudilerine gitmişler. O kaleler kuşatılmış ve o kalelerin kuşatılmasının arkasından Müslümanlar büyük bir galibiyet elde etmişler. İnanın Kurayza oğullarında elde edilen ganimet Hayber'de elde edilen ganimetin neredeyse yarısıdır. Çok ciddi bir rakam. Develerin sırtında taşınıyor Medine'ye, Mescid-i Nebevi'nin olduğu bölgeye. Hatta İbn-i Sad Tabakat'ta şöyle bir ayrıntı da verir bize. Evler diyor kuşatıldıktan sonra orada araştırma yapıldığı zaman evlerin altından tüneller buldu Müslümanlar. Ve tünellerin içerisinde günlerce onlara yetebilecek kadar erzak vardı. Zaten Yahudiler o sağlam kaleler içerisinde yaşıyorlardı. Böyle de bir tedbir almışlardı. O bütün her şey Müslümanların eline geçti. Ganimetten beşte biri Efendimizin hakkı mıdır? Efendimizin hakkıdır. Her türlü tasarruf onun elinde midir? Onun elindedir. Allah bu hakkı ona vermiştir. Ama analarımız diyor ki Kurayza oğullarından elde edilen ganimetten biz evde hiçbir şey görmedik. Efendimiz almış, hiç eve getirmeden fakir fukaraya, suffu ashabına dağıtmış. Tamam dedik, bu sefer olmadı. Hayber'den döndük geldik. Ayşe anamız diyor evde ocak pişmeye başladı, ocak tütmeye başladı ama herkesin evindeki refah düzeyi artıyor. Yine bizim evde bir şey yok. İnsanların üst başları değişiyor, ganimet elde ediyorlar. Yemen'den işlemeli elbiseler geliyor. Sahabenin hanımları giyiyorlar güzel güzel. Analarımızda yine bir şey yok. İster istemez analarımızda bir kırgınlık oluyor. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselama diyorlar. Dünyalık istiyorlar. Efendimiz'den böyle bir talepte bulunuyorlar. Burası anlaşıldı. Peki Efendimiz ne diyor? Şimdi benim muhataplarım burada erkekler, hanımlar beni yukarıda dinliyor. Hanımlarınkini söyledim, onlar istiyorlar. Her zaman da isterler zaten. İnşallah Allah istetmeden bize verdirmeyi nasip etsin. Neyse o, onların bileceği iş. Ama asıl biz buradan kendimize ait bir şey çıkarmamız lazım. Peygamberden isteniyor, bizim gibi sıradan insanlardan değil. Peki aleyhissalatü vesselam Efendimiz onlara şöyle bir cümle deseydi. Benimle evlisiniz, benim hanemdesiniz, halen benden dünyalık istiyorsunuz öyle mi deseydi. Böyle bir söz Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dilinden çıksaydı makul bir söz olmaz mıydı? Biz neyiz ki? Biz hiçbir şeyiz. Biz bile bize bir şey söylendiğinde konumlarımıza dair bir şeyler söylüyoruz. Bakın dostlarımıza, hanımlarımıza. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın tavrı erkekler için çok mühim bir tavırdır. Çok mühim. Hiçbir şey demiyor. Ama bir kırgınlık var yüreğinde. Sessiz, sedasız hanımlarını dinliyor. Çıkıp Mescid-i Nebevi'ye geliyor. Elçileri karşılamak için kurdurduğu bir çadır var Efendimiz aleyhissalatü vesselamın. O çadırın yeri şu anda Mescid-i Nebevi'de bellidir. Elçiler sütunu diye bilinir. Hemen Hücre-i Saadet'in bitişiğinde orada kurulmuş bir çadır var ya da o anda çadır kurduruyor. Bir ay boyunca evine gitmiyor. Konuşmuyor, söz yok. Söz olsa tesir olmaz zaten. Biz inanın çok konuşuyoruz. Çok konuştuğumuz için tesir yok. Efendimiz o sessiz tavrıyla, sükunet tavrı dedik ya geçmiş derslerde, o sükunet tavrıyla ne yapıyor? Analarımızın var olan seviyesine seviye katıyor. Onları alıyor bir noktadan daha daha ötelere götürüyor. Biraz sonra nereye vardıklarını göreceğiz. Şimdi sahabe duyuyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam evine gitmiyor. Sahabenin içerisinde bu mesele konuşuluyor. Bazıları diyorlar ki acaba peygamber aleyhissalatü vesselam annelerimizi boşadı mı? Çünkü evine gitmiyor. Bu boşama meselesi konuşulmaya başlıyor. Olay Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer'in de gündemine geliyor. Meseleden haberdarlar ama artık dayanamıyorlar. Efendimizle gidip bu meseleyi konuşmak istiyorlar. Ahmet bin Hanbel'de Hazreti Ömer'in bizzat kendisi anlatıyor olayı bize. vardık diyor Efendimizin çadırının önüne.

Bekliyorlar orada. Biraz sonra Hazreti Ebubekir bir daha izin istiyor. Bilal giriyor içeriye, izini söylüyor. Efendimiz içeriye gelsin diyor. Hazreti Ömer de izin istiyor, o da içeriye geliyor. Hazreti Ömer anlatıyor. Vardık diyor çadıra. Analarımız oturmuşlar, Efendimiz oturmuş. Hiç kimse de ses yok. Ama ben anladım Peygamber aleyhissalatü vesselamın moralinin olmadığını, bir şeye üzüldüğünü anladım. Ne olduğunu da tahmin edebiliyorum. Dedim ki bir şey söyleyeyim de Efendimiz biraz gülsün. O gülmenin üzerine bir şeyler konuşalım. Ya Resulallah dedim, sabahleyin hanımım benden bir şeyler istedi. Meğer var haberi. Ben de tuttum hanımın boğazından, şöyle bir sıktım. İstiyor musun, istemiyor musun dedim. Vazgeçti, istemiyorum dedi. Efendimiz gülüyor. Öyle gülüyor, öyle gülüyor. O gülmesi bittikten sonra gözleri dolu dolu oluyor. Sonra dönüp Ömer'e diyor ki, bak bunlar da benden aynısını istiyorlar. O sözünü bitirir bitirmez Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, biri Ayşe anamızın üzerine Hazreti Ebubekir, biri kızı Hafsa'nın üzerine yürüyor. Siz nasıl peygamberden mal istersiniz diye. Kız babası böyle olur. Vardığı zaman eve, evi karıştırmaz. Bizatihi orada o taşların yerine oturması için iş yapar. Benim kızımdır deyip orada taraf tutmaz. Aslında bakın bir örneğin üzerinden neler alırız neler, ama asıl meselemiz o değil. Efendimiz ikisini de bırakmıyor. Bırakın diyor. Onlar istediler. Allah da bana işte bu ayetleri indirdi diyor. Ayetleri okuyor. Ne diyor ayetlerde? Ey peygamber, eşlerine de ki eğer dünya hayatını ve süsünü istiyorsanız size bol bol vereyim ve sizi salıvereyim. Anladınız mı mesajı? Yani vereyim size mihirlerinizi, kat kat sizi boşayayım. Eğer dünya hayatını istiyorsanız, yok eğer Allah ve Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız muhakkak ki Allah içinizden iyi davrananları bilir. Mükafatı da ona göre olur. Ayetler şakır şakır Efendimizin mübarek lisanından dökülünce analarımız da anlıyorlar. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer de anlıyorlar. O anda Hazreti Ömer'in rivayetinde, şimdi size bir rivayet daha aktaracağım. O anda tavır nedir biliyor musunuz? Analarımızın hepsi vallahi ya Resulallah, bundan sonra senden dünyalık adına hiçbir şey istemeyeceğiz. Vallahi billahi tillahi da istememişlerdir. Her biri Efendimiz'den yıllar sonra vefat edecek. Halife Abdülmelik zamanına kadar yaşayacak Ayşe anamız. Halife Abdülmelik 100 bin altın gönderecek Allah Resulü'nün o güzide hanımına, Ayşe anamıza. O altınların yüzüne bakmayacak. Yanındaki cariyeye diyecek ki dağıt bunları gitsin. 100 bin altın dağılacak. Akşam iftar. Sofra kurulacak. Sofrada bir şey yok. Soracak hizmetliği, evde bir şey yok mu? Yok diyecek. Peki niye bana söylemedin? Hiç değilse bir altını yanımızda saklasaydık da eve bir şeyler alsaydık. Ey annem diyecek, sen dağıt dedim, ben de dağıttım. Olsun diyecek. Vallahi benim efendim de hiç iki kabı bir arada görmedi. Ayşe anamız istemiyor. Bu öylesine söylenmiş bir söz değil. Ömrü boyunca bir daha istemiyor. Onlar da insan. Dünyevi anlamda bir hayatın içerisinde yaşıyorlar ve insani bir talepte bulunmuşlar. Ama Efendimiz ne yapıyor onları? Bir seviye kazandırtıyor onlara. Hatırlayın Hazreti Fatma'yı. Elleri nasırlaşmış. Buhari'de geçer bu rivayet. Onlarca rivayet de bize işin ayrıntılarını verir. Kendisi gelmiyor Fatma anamızın. Kim diyor ona? Hazreti Ali diyor. Git diyor, bak bir sürü hizmetli gelmiş. Bir tanesini versin baban sana. Varıyor gidiyor eve. Efendimiz evde yok. Ayşe anamız soruyor, ne için geldin?

hizmetli talebi için diyor. Tamam diyor, sen git, ben senin baban gelince anlatırım diyor. Varıp geliyor Hazreti Fatma. Efendimiz geliyor eve. Ayşe annemiz olayı anlatıyor. Gecenin ilerleyen saatleri Efendimiz Ehli Beyt'in evine gidiyor. Kapıyı çalıyor, içeriye giriyor. İkisi yatağa uzanmışlar. Hazreti Fatma bir tarafta, Hazreti Ali bir tarafta. Efendimiz kalkmayın diyor, ne olur yatağınızdan. Onları kaldırmıyor. İkisinin ortasına uzanıyor. Manzarayı hayal edebiliyor musunuz? Hatta Hazreti Fatma validemiz olayı anlatırken bize nasıl anlatıyor biliyor musunuz? Babamın ayağı benim ayağıma değince babamın ayağının soğukluğunu ben yüreğimde hissettim diyor. Sonra dakikalarca konuşmuyor Efendimiz. Sözü Allah'a itaatten açıyor. Allah'a itaat. Sonra kocaya itaate getiriyor sözü. Bu çok mühim bir şey. Siz zannediyor musunuz ki bizim dinimizde itaat diye bir şey yok? Öyle bir şey var mı? Biz itaat ederiz. Bizden olan emir sahiplerine boynumuz kıldan incedir. Kocasının karşısında hanımın boynu kıldan incedir. Evladın babanın karşısında boynu kıldan incedir. Böyle olmak zorundadır. Siz artık nasıl anlarsanız anlayın. Ama bizim dinimiz bunu söylüyor bize. Çünkü biz İtaat eden bir topluluğuz. Ve Efendimiz kendi kızına, candan parça olan Fatma'sına Ali'ye itaati söylüyor. Kocana itaat edeceksin diyor. Sonra kızım diyor, bugün sen Ayşe'ye böyle bir taleple gelmişsin. Peygamberin sana vereceği hiçbir şey yok. Suffa'nın ehli açken ben sana bir şey veremem diyor. Yok mu ya Resulallah? Hadi diyelim olmasın Hayber'de. Huneyn günü İbni Sad'ın verdiği rakamı söylüyorum size. Elde edilen esir sayısı 6.000 tanedir. Bir tanesini ver Hazreti Fatma'ya ne olur? Hayır. Öğretecek. İşin başında olmanın değerini, kıymetini, sorumluluğunu öğretecek. Bu işin aslında büyük bir sorumluluk olduğunu evden birinin üzerinden aleme öğretecek. Vermeyecek. Sana bundan daha hayırlısını söyleyeyim mi kızım? Söyle baba. Yatağa yattığında bundan sonra 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, Buhari'deki rivayet 34 kere Allahu Ekber, başka rivayetlerde 33'tür o da. Söyle. Bu senin istediğinden daha hayırlıdır. Ne istedi Hazreti Fatıma? Hizmetli istedi. Efendimiz ne verdi? Kelimeler verdi. Kelimelerle onun yüreğini teskin ettirdi. Bizim dünyamızdan baksanız şöyle bir soru sorarız biz. Kelimeler, söz karın mı doyuruyor ki sen kelimeler veriyorsun? Ama inanın kelimeler karın doyuruyor. Çünkü insanda iki mide vardır. Bir bildiğimiz mide, biz zaten hep ona çalışırız. Bir de ruhun midesi vardır. Bu bildiğimiz mide besinle doyar. Ruhun midesi sohbetle doyar, kelimelerle doyar. Ne işiniz var Allah aşkına burada? Ne işiniz var? Siz şu anda ruhunuzu doyuruyorsunuz. Eğer ruhunuzun açlığını hissetmeseydiniz, dünyaları size verseler gelip şurada bir saat sizi oturtturamazlar. Ama ruhunuzun aç olduğunu fark ettiğiniz için buradasınız. Zaten insandaki ruh da acıkır. Efendimiz bunu dedi, Fatıma anamız aldı onu başına koydu. Hiçbir itiraz yok. Analarımızın hali böyle. Peki Efendimiz ne yapmaya çalışıyor? Peygamberin evine bir mesaj veriyor. Temsil makamındasınız ya siz feda edeceksiniz. Hiç almadan. Ecrinizi, karşılığınızı ancak Allah'tan bekleyeceksiniz. Bu dünyada size karşılık yok. Bunu bilin, bunu iyice anlayın ki böyle bir taleple bir daha gelmeyin. Bakın bunu çok iyi anladığı, bildiği için Hazreti Ömer
kendisi yaralanıp yaralı bir biçimde evine taşındığı zaman sahabenin büyükleri gelip onun yakasını tutup Ömer kendinden sonra bize halife ata dediklerinde, ısrar edip oğlu Abdullah'ı öne sürdüklerinde Hazreti Ömer'in tavrı şudur: bir evden bir kurban yeter. Bunu ancak bu meseleyi anlayan anlayabilir. Şimdi bakın, biz birbirimizi yiyoruz. Bırakın halife olmayı, bir cami derneğinin başına geçmemiz için adam öldürüyoruz. Bu nasıl bir zihniyettir? Eğer biz bu işi sorumluluk olarak görsek, bize tevdi edildiği zaman bile geri duracağımızın farkında oluruz. Ama bu işi sorumluluk olarak değil de avantaj olarak görürsek, elde etmek için her şeyi yaparız. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselamın mübarek ellerinde yetişen o güzide neslin tavrı bu. Cabir bin Abdullah'ın rivayetine gelin. Diyor ki, ayetler nazil olduktan sonra tam Hazreti Ömer'in bitirdiği yerden o devam ediyor. Zaten rivayetleri birleştirdiğiniz zaman daha genel bir tabloyla karşılaşıyorsunuz. Ayetler nazil olduğu zaman Efendimiz hanımlarına tek tek sordu. O ayetleri okudu. Onun için bu ayete muhayyerlik ayeti denir. Seçme ayeti. Önce Ayşe anamıza sordu. Bak Allah böyle diyor. Ya sana vereyim kat kat mihrini, mükafatını vereyim, salıvereyim, ya kal benim yanımda. Ama hemen cevap verme. Git önce annen ve babanla istişare et, sonra gel cevap ver. Ne diyor Ayşe anamız? Ya Resulallah diyor, ben bu meseleyi mi istişare edeceğim? Vallahi dünyalık adına hiçbir talebim olmaz benim. Benim olmadığı gibi senin hanımlarından başka birinin de olmaz. Ayşe anamızın sözü bu. Benim olmadığı gibi başka hanımlarından birinin de olmaz. Tek tek soruyor Efendimiz o gün için hayatta olan annelerimize, Ümmü Seleme validemize, Zeynep binti Cahşa, Mariye validemize, Meymune validemize tek tek soruyor. Hepsinin cevabı Ayşe anamız gibidir. Sorun bu ve ortaya çıkan tablo da budur. İşte Ahzab suresinin 28. ayetinden itibaren inen ayetler bundan dolayı inmiştir. Devam ediyoruz ayeti okumaya. 30. ayet. Ey peygamberin hanımları, sizden kim açık bir çirkinlikte, açık bir taşkınlıkta bulunursa onun azabı iki kat verilir. Defein, iki kat ona azap verilir, arttırılır. Bu da Allah'a göre pek kolaydır. Neden peki iki kat verilir azap? Çünkü onların bir konumu var. Sıradan insanlar değil ki. Sen yastığını Peygamber aleyhissalatü vesselamın yastığıyla birleştireceksin. Onun nefesi senin nefesine karışacak. Haneleriniz aynı olacak. Bir ömür beraber aynı yolda yürüyeceksin. Hata yaptığın zaman Allah seni sıradan bir mümin gibi görmüyor. Seni mukarrep olarak gördüğü için sıradan bir mümine cezasının karşılığı bire birse, senin cezanın karşılığı bire ikidir. İşine gelirse o mukarreplik sana bunu, böyle bir sorumluluğu, böyle bir karşılığı getirtir. Hatırladınız mı İmam Rabbani'nin sözünü, ki muhteşem bir sözdür o. Aslında bir ilkedir o. Hasenetül ebrar seyyiatül mukarrebin. Bazen iyilerin sevapları Allah'a yakın olanlar için günah sayılabilir. Bir daha tekrar edeceğim. Bu cümle mühim bir cümledir. İyilerin sevapları, yani sıradan müminlerin yaptığı bazı işler onlara sevap olarak olabilir. Ama sizin için, mukarrep olanlar için, Allah'a yakın olanlar için sıradan müminlere mübah olanlar onlara günah olur. Aslında ayetin dediği de odur. Müminlerden sıradan biri olsaydınız, bir çirkinlik yaptığınızda, bir günah işlediğinizde bir karşılığını bir olarak alırdınız. Ama değil mi ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımısınız? Kıyamete kadar gelecek olan bütün müminlerin annelerisiniz. Hepimiz ana diyoruz değil mi onlara? Hatice ana, Ayşe ana,
Maria ana, Reyhane ana, bir iki ay bile

bize beraber kalınmış Zeynep binti Huzeyme, biz onu bile anamız deyip bağrımıza basıyoruz. Değil mi ki orada oraya girdiniz ve ana oldunuz müminlere? O halde orada yapacağınız şey budur. Dikkatli olacaksınız. Çünkü dışarıdaki insana bire birdir karşılık, size bire ikidir. Peki bu sadece günah için mi? Hayır. Bakın 31. ayet sevap için de aynı şeyi söylüyor. Ama sizden kim Allah'a ve Resulüne gönülden itaat eder, salih bir amelde bulunursa ecri iki kat, ecraha merreteyn, iki kat da ecir alır. Azap da iki kat, ecir de sevap da iki kat. Ve biz onlara üstün bir rızık hazırlamışız. Artık o neyse, Efendimiz aleyhissalatü vesselamla beraber olacakları kesin. Ama onun dışında Allah analarımıza nasıl bir rızık hazırlamış onu bilmiyoruz. Onu artık orada göreceğiz. Dolayısıyla burada ayrıcalıklı bir konum, ayrıcalıklı bir azap ve ayrıcalıklı bir mükafat olduğunu görüyoruz. Devam ediyoruz ayetlere. Ey peygamberin hanımları, bakın sebebi niçin böyle oldu geldi. Siz müminlerin diğer hanımlarından herhangi biri gibi değilsiniz. Onlar mümindirler, sorumlulukları belli, cezaları belli, mükafatları belli. Ama siz sıradan bir mümin hanım gibi değilsiniz. Allah size farklı bir değer biçmiş. Bu değerin farkına varın. Siz bunun farkında olun ki gereğini yerine getirin. Eğer sakınırsanız artık sözü çekicilikle, yani sözü inceterek, ne diyeyim, avamca bir tabir olacak ama beni bağışlayın, anlaşılsın diye söylemem lazım. Sözü kırıtarak, karşıdakinin dikkatini çekerek konuşmayın. Eğer siz böyle konuşursanız, karşıdakinin de yüreğinde hastalık varsa size karşı meyleder. Siz buna sebep olursunuz. Böyle bir meyil ortaya çıktığı zaman da işte siz açık bir çirkinlik yapmış olursunuz. Biraz önceki ayetin söylediği. Sözü güzellikle söyleyin, marufça söyleyin. Size yakışır bir tarzda söyleyin ki söz yerini bulsun. Şimdi burada Rabbimiz ne dedi? Peygamberin hanımlarının üzerinden sesin tesettürüne dikkat çekti. Sesin tesettürü. Böyle bir şey var mı? Var tabii. Siz tesettürü sadece başa bağlanan bir bez olarak mı görüyorsunuz? O tesettürden bir parça. Bakın biz Kur'an'da tesettüre ait olan ayetleri okuduğumuz zaman seste bir tesettür olduğunu, yürüyüşte bir tesettür olduğunu, bakışlarda bir tesettür olduğunu, giyim ve kuşamda bir tesettür olduğunu görürüz. Hepsi olunca ona mesture denir. Ona örtülü hanım denir. Yoksa mendili koy buraya, ondan sonra 40 tane iş çevir, bu değil ki. Bu değil. Asıl istenen konuşurken de, yürürken de, toplumun içinde bulunurken de her halinle evet bu bir mümin hanım vakarıyla edasıyla bir mümin hanımefendi dedirtecek haldir. Budur işte istenen. Burada peygamberin hanımlarının üzerinden bunu söylüyor. Ancak kesinlikle bu ayetler sadece peygamberin hanımları için değil. Direkt muhatap onlardır ama mesaj nedir? Geneldir. Çünkü zaten Kur'an ilimlerinde bir kaide var. Hitap bazen hususi olabilir. Sebebi nuzul hususi olabilir ama hüküm geneldir, genel. Hiç kimse diyemez bu benimle alakalı değil. Tercümanul Kur'an olan İbn Abbas bir gün böyle bir şeye şahit olunca şu sözü söylemek zorunda kalıyor. Müslümanlar diyor, siz ne kadar akıllısınız böyle? Kur'an'da ne kadar tatlı şey varsa size, ne kadar acı şey varsa ehli kitaba, Hristiyanlara, Yahudilere. Ne için söylüyor biliyor musunuz bunu? Maide suresinde Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen kafirlerin, zalimlerin, fasıklarındır ayetini Müslümanlar kendi aralarında tartışırken bu ayetler bizim için değil, Yahudiler içindir dedikleri

İbn Abbas bu sözü söylüyor. Siz ne kadar akıllısınız böyle? Ne kadar tatlı şey varsa size, ne kadar acı şey varsa Yahudilere, Hristiyanlara. Vallahi öyle değil. Fatiha'dan Nas'a, o kapağın içerisinde ne varsa acısıyla tatlısıyla bizedir. Her mümin de Kur'an'ın karşısında böyle durur. Tatlısıyla acısıyla, Yahudi'ye söylensin, Hristiyan'a söylensin. Direkt Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanesine, burada olduğu gibi söylensin ya da başka bir biçimde özel muhataplara söylensin. Bir Müslüman hangi ayeti duyarsa duysun lebbeyk deyip kendini muhatap saymalı. Kimin gibi? Analarımızdan bir ana olan Ümmü Seleme validemiz gibi. Hanesi nerede? Mescid-i Nebevi'nin hemen yanında. Efendimiz orada konuşuyor. Ses hanenin içinde. Mescid-i Nebevi'de hutbede ya eyyühennas diyor. Böyle bir çağrıda ey insanlar diyor. Ümmü Seleme validemiz o anda saçlarını taratıyor evindeki hanımlardan birine. Anında kalkıyor ayağı, örtüsünü aldığı gibi Mescid-i Nebevi'nin içine. Merak ediyor hanım, diyor ki ne oldu? Bak diyor, ne diyor peygamber? Ey iman edenler dedi, ben de iman edenlerden biriyim, ben de koşmalıyımdır. Bu bir tavırdır ve bize bu tavır çok şey söyler. Ne de olsa benim kocam evde gelecek, konuşacak, ben duyacağım demiyor. Orada ya eyyühennas dedi ya, orada ona muhatap olmak, ben de insanım, ben de o çağrıya lebbeyk diyerek karşılıkta bulunmalıyım. Ümmü Seleme validemizin o tavrı bu terbiyenin bir sonucudur. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu söylüyor sahabeye ve sahabe de bunu algılıyor. Dolayısıyla biz de böyle anlamalıyız. Buradaki hitap doğru, direkt peygamber hanımlarınadır ama bütün mümin hanımlar buradan alacaklarını alacaklar. Seslerini asla karşıdakini farklı bir hale getirecek, farklı bir beklenti içerisine sokacak, yüreğindeki var olan hastalığını ziyadeleştirecek. Hastalığı olmayana bir şey yok. Hastalığı olmayana buradan girip buradan çıkacak. Ama hastalığı olanın hastalığı artacak. Yüreğinde hastalığı olanın hastalığını ziyadeleştirip beklenti içerisine sokacak bir ses tonuyla konuşmayacak. Net, açık ve fazla değil. Tek bir iki kelime derdini anlatıp işi bitirecek. Gidip de pazarcıyla 10 dakika domatesin muhabbetini yapmayacak bir hanım. Yok böyle bir şey bizim kitabımızda. Net konuşacak. Kocasıyla, mahremiyle konuşacağı hal başka. Onun dışında konuşacaklarıyla hali başkadır. İşte bu ayetler bunu söylüyor bize. 33. ayet geliyoruz. Asıl geleceğimiz ayete geliyoruz. Evlerinizde vakarla oturun. Yani evlerinizi karargah edinin. Müslüman hanımın asli yerini söylüyor Kur'an. Nereymiş asli yeri? Evmiş, ev. Çünkü bu ayetlerin yetiştirildiği o ortamda aleyhissalatü vesselam Efendimiz cenneti kadının ayağının altına değil, ananın ayağının altına koydu. Eğer sen cenneti kazanmak istiyorsan yapacağın iş bu. Anayı razı edeceksin. Ama ana da ana olması için karargahını ev olarak edinecek. Lüzumsuz bir biçimde sokaklarda dolaşmayacak. Asli işini yerine getirecek. Asli olanın dışında büyük bir zamanını evinde çocuklarıyla geçirecek. Analar medreselerimizdir. Onlar medreselik görevini yapacaklar. O yerde evdir, evde olmalıdır. Cahiliye kadınlarının yaptığı gibi süslerinizi, ziynetlerinizi açığa vurmak gibi siz de böyle bir hal yapmayın. O ziynetlerinizi saklayın, açığa çıkarmayın. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Allah ve elçisine itaat edin. Şimdi bu ayetler inince analarımız şunu dedi mi? Biz zaten mal istedik, Allah zekattan bahsediyor. Ne var ki ne verelim? Demediler. Ya ne dediler? Allah'a güvenirsen eğer bir gün gelir o da olur. Ve olmuştur da. O anda olmayabilir.
Ama güvenleri o kadar tam ki bir gün gelir olur. Ayetleri böyle anlıyordular onlar. Asıl buradaki hüküm de geneldir, bunu unutmayalım. Asıl üzerinde duracağımız cümle ayetin ikinci cümlesi. İnnemâ yuridullahu liyuzhibe ankumur ricse ehlel beyt ve yutahhirukum tathira. Ey ev halkı, ey peygamberin hanesi. Allah sizden her türlü kiri, ricz kelimesini unutmayın, oraya geleceğiz. Ricsi, her türlü kiri gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister. Büyük bir müjde bu. Büyük bir müjde. Allah onlarda ne varsa kir adına hepsini giderecek ve ne yapacak? Tathir edecek. Ayet onun için tathir ayeti. Tertemiz kılacak. Bu ayetin bu noktasında, burasında biraz duralım. Şimdi 28. ayetten 33. ayetin birinci cümlesine kadar, buraya kadar değil, bundan bir önceki cümlesine kadar Rabbimiz konuşurken hep kunne zamirinin üzerinden konuşuyor. Kunne zamiri nedir? Müennes, cem ve muhataptır. Türkçesini de söyleyelim. Yani siz hanımlar. Ama 33. ayetin bu ikinci cümlesinde bakın zamir ne oldu? Kum oldu. Ankum. Yudahhirukum. Anında zamir değişti. Kum zamiri kimin için söylenir? Asıl erkekler içindir ama 2-3 erkek koca bir hanımlar topluluğunun içerisine girseler zamir anında erkek sigası olarak değişir. Bu da Arap dilinin bir özelliğidir. Kimse bundan gücenmesin. Şurada 10 tane hanım olsa, içine bir tane bey katsak onları işaret ederken kum deriz. Bu böyledir. Bu Arap dilinin bir özelliğidir. Burada kunne zamirinin kum diye dönüşmesi 1500 yıldır İslam ümmeti arasında bir tartışma konusu olmuştur. Ve işin garip tarafı, meseleyi sadece Şia ve Sünni tartışmamış, bizim Sünni dünyamızda da ehli sünnetin içerisinde de bu zamirden dolayı mesele tartışma konusu olmuş. Ve şu söylenmiş: burada Allah erkek sigasını kullandığı için burada söylenen ehli beyt hanımlar değildir. Sadece hanımlar değildir. Ya kimdir? Nesli Muhammed'i dediğimiz aleyhissalatü vesselam, Fatıma, Ali, Hasan, Hüseyin ve onların soyundan gelenler ehli beyttir. Ancak ilk dersleri hatırlayın, ne dedik biz? Doğru, ehli beytin iki bölümü var. Bir genel anlamda ehli beyt, bir dar anlamda ehli beyt. Genel anlamda ehli beyt dediğimiz zaman biz oraya başta söylediğim Zeyd bin Erkam'ın hadisini, o hadiste sayılan Ali'nin, Akil'in, Cafer'in, Abbas'ın bütün çocuklarını, ki bunlar kendilerinin sadaka almaları haram olan kesimdir. Sadaka almaları haram olan bu kesimin hepsi ehli beyttir. Ayrıca Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kerime zevceleri de ehli beyttendir. Şimdi bazıları da ayetin bu bağlamını dikkate alarak hayır diyorlar. Allah peygamberin hanımlarından konuşuyor. Dolayısıyla hanımlardır ehli beyt. Bunu da diyenler var. Bazıları da farklı şeyler söylüyorlar. Peki biz bunu nasıl anlayacağız? Bu ayetin üzerinde çok durulmalı. Ama iki konunun üzerinde durup biz geçeceğiz. Birisi, ayetteki ehli beytin kapsamına girenler kim? İkincisi, rizk kelimesinin gerçek anlamda anlamı nedir? Bu iki konu. Şimdi biz ayetleri 28. ayetten itibaren okuduğumuzda görüyoruz. Ne görüyoruz? Ayet direkt peygamberin hanımlarından bahsediyor. 33. ayete geldik. Zamir değişti mi? Değişti. Erkekler dahil olduğu işin içine. Ne yetişiyor bizim imdadımıza? Her zaman olduğu gibi aleyhissalatü vesselam Efendimiz yetişiyor. Zaten Kur'an'ın en büyük müfessiri o değil midir? Odur. O söyler. O Kur'an'ı tefsir eder.
onun tefsirine ait onlarca şey okuruz. Bakın bugün

0: Bugünün dünyasında ne yazık ki aleyhissalatü vesselam efendimizin bu özelliği devre dışı bırakılmaya çalışılıyor. Onlarca ayette Kur'an efendimizin görevlerini sayarken o görevlerden bir tanesinin tebyin olduğunu söylemesine rağmen bazıları tebyini ne yazık ki tebliğ olarak görüyor. Ama biz görüyoruz ki Kur'an'da tebliğ başka bir görev olarak söyleniyor zaten. Tebliğ başka, talim başka, tebyin başka, davet başka, teskiye başkadır. Biri birinin yerine kullanılır mı? Dolayısıyla Efendimizin tebyin diye bir görevi var. O gerçekten Kur'an'ın ayetlerini bize açıklamıştır. O açıklamalarından bir tanesi de şudur ki Efendimiz mücmel olanı beyan etmiştir. Ne demek mücmel olan? Özet olan bir bilgiyi daha da açıklamıştır o mübarek sözleriyle ya da uygulamalarıyla. Burada Ehli Beyt'in kim olduğuna dair de Efendimizin 3-4 tane açık sözü, 10-12 tane de farklı uygulaması var. Biz bu uygulamaları alt alta getirdiğimiz zaman sorunumuz yok. Anlaşılıyor zaten. Efendimizin burada bu ayetleri nasıl tefsir ettiğini çok rahat bir biçimde görüyoruz. Nedir mesele? Ben size bunların hepsini anlatacak değilim. Ama iki tane rivayet aktarmama müsaade edin. Bu iki tane rivayet üzerinden Ehli Beyt'in kimlerden oluştuğunu, özellikle bu ayette söylenen Ehli Beyt'in kapsamına kimlerin girdiğini daha iyi anlayacağız. İki tane rivayette aynı aileden. Ümmü Seleme validemizi çok andık. Allah ondan ebeden razı olsun. O farklı bir anadır gerçekten. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den 378 tane hadis bize rivayet etmiştir ki her bir hadis hayatımızın bir yönünü inşa etmiştir. Onun iki tane de çocuğu var. İlk eşinden Ebu Seleme'den. Aslında başka çocukları da var da özellikle iki tane çocuğu. Biri Zeynep binti Ebi Seleme, diğeri de Ömer İbni Ebi Seleme. Bu iki tane çocuk aleyhissalatü vesselamın terbiyesinde yetişmişler. Mesela Zeynep validemiz şöyle bir rivayet aktarıyor. Asıl konumuz o değil ama aklıma düştü, onu da söyleyeyim. Diyor bir gün aleyhissalatü vesselam efendimiz annemin odasında yıkanıyor. Ben de efendimizi izliyorum diyor perdenin arkasından. Bir aralık perdeyi açtı, efendimiz beni gördü. Suyu aldı böyle bir avuç yüzüme serpti, benimle şakalaştı. 80 yaşındayım halen yüzümde bir kırışıklılık yok diyor. Ona bağlıyor. O güzelliğin kaynağının o olduğunu söylüyor. Aleyhissalatü vesselamın terbiyesinde yetişen bir hanım. Ve bu hanım nasıl biri biliyor musunuz? Diyorlar ki ehli ilim, Medine'de hanım fakihler sayıldığında en üste yazılacak isimlerden biri Zeynep binti Ebi Seleme'dir. Eğer erkek sahabilerle beraber sayılırsa Zeynep validemiz ilk yediye girer Medine'deki fakihler içerisinde. Peygamberin evinde yetişmiş bir fakihe o, büyük bir alime. Ve o bize aleyhissalatü vesselamdan 7 tane hadis rivayet ediyor. O hadislerden bir tanesi benim size söyleyeceğim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ümmü Seleme validemizin evinde, o anda içeriye girmek için izin istiyor. Hazreti Fatıma, yanında da Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin. Onlar izini beklemeden içeriye dalıyorlar. Fatma validemiz arkalarından geliyor. Efendimiz Hasan'la Hüseyin'i görünce hemen bir sarılıyor onlara. Öpüyor, kokluyor. Kendi dizlerinin üzerine oturtturuyor. Fatma validemizi de tam yanı başına oturtturuyor ve onları öpmeye başlıyor. Onlara bir şeyler söylüyor ve o anda dualarından bir tanesi de şudur. Ey Ehli Beyt, Allah sizden her türlü kiri, çirkinliği gidermek istiyor. Allah'ım bunlar benim Ehli Beytim, sen bunlardan da gider o çirkinlikleri. Allah'ım bunlar benim Ehli Beytim, sen onlardan gider diye dua ediyor. Zeynep validemiz diyor ki bir baktım anneme, annem ağlıyor. Gözlerinden yaşlar boşanıyor. Gördü Efendimiz, ey Ümmü Seleme dedi, ne bu halin? Ya Resulallah dedi, bütün hayırları onlara verdim, bize bir şey kalmadı. Benle kızım ortada kaldık dedi. Efendimizin sözü şu: sen de kızın da benim ehli beytimdensiniz. Söz bu. Ne anlarsınız Allah aşkına bundan? Sen de kızın da benim ehli beytimdensiniz. Zaten Kur'an sizi andı. Kur'an'ın anmadığını ben anıyorum diyor aslında aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Çünkü inen ayetlerin bağlamından ayette anılan ehli beytin hanımlar olduğu belli. Ben ne yapıyorum? Ayetin anmadığını oradaki kum zamirine binaen işin içerisine dahil ediyorum. Dolayısıyla Efendimizin yaptığı ehli beytin alanını biraz genişletmektir. Yoksa hanımları devre dışı bırakmak değil. Hanımlar ehli beyttendir. Ama ehli beytten açıkça belli olmayanlar da aleyhissalatü vesselamın kutlu lisanıyla ne oluyor? Ehli beytin içerisine dahil ediliyor. Bu bir. Gelelim Ömer İbni Seleme'ye, Ömer İbni Ebi Seleme'ye. Ömer de, Hazreti Ömer de radıyallahu anh, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın terbiyesinde yetişmiş bir delikanlı. O Habeşistan'da doğmuş, Habeşistanlı bir çocuktur. Hatta babası vefat ettikten sonra Efendimiz'i annesiyle evlendirirken evin erkeği olarak annesinin tarafında yer almıştır nikahta. O oğuldur ama böyle de bir hali vardır orada. Ve evin büyüğü sayıldığı için Efendimiz onu muhatap almıştır. Annesiyle Efendimiz evlendikten sonra da o da ehli beyt olarak o evin bir sakini olmuştur. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den 12 tane hadis bize rivayet ediyor Ömer İbni Ebi Seleme. O rivayet ettiği hadislerin yaklaşık 10 tanesini nasıl başlıyor biliyor musunuz cümleye? Şöyle bir bakın, Riyazu Salihin'de de 2-3 tane hadisi var Ömer İbni Ebi Seleme'nin. Ben diyor Efendimizin yanında çocukken şöyle şöyle bir olay oldu. Zaten çocukken şahit olduğu o olayları çocukluğunu da gündeme getirerek rivayet eder. Ve o 12 tane rivayet ettiği hadislerden 3-4 tanesi de çocuk terbiyesiyle alakalıdır. Bunları söylüyorum ki bunlar önemli bilgiler, müracaat eden o bilgileri görsün. Onun rivayet ettiği bir hadis şimdi size aktaracağım. Diyor ki Ahzab suresinin 33. ayeti bizim evimizde nazil oldu. Onun sözü. Ama biz biraz önce nasıl nazil olduğunu gördük. O ayet nazil olduğu zaman Efendimiz dedi ki, belki ayetten sonraydı Ömer İbni Ebi Seleme öyle anladı. Bana hemen Ali'yi, Fatma'yı, Hasan'ı, Hüseyin'i çağırın dedi. Hemen geldiler. Efendimiz sırtından cübbesini çıkardı. O dördünü cübbesinin içerisine dahil etti. Bir başka rivayet, yerden aldı bir örtü, o örtüyü onların üzerine attı. O ayeti okudu ve dedi ki Allah'ım bunlar benim ehli beytimdir. Sen ehli beytimden her türlü kiri gider. O anda annem dedi ki ya Resulallah ya biz ne olacağız? Bakın o rivayete benzer bir rivayet. Biz ne olacağız deyince Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki sen zaten yerindesin. Sen zaten hayır üzeresin. Enti ala mekanik ve enti ala hayır. Sen zaten yerindesin, sen zaten hayır üzeresin. Ne anladınız Allah aşkına bu cümleden? Sen zaten yerindesin. Yani sen zaten ehli beyttensin. Sen zaten hayır üzeresin. Onlar sayılmamıştı. Ben onları saydım. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu uygulamalarından şunu rahatlıkla anlayabiliyoruz ki ayetlerde açıkça anılmayan nesli Muhammed'i ayetlerden sonra Efendimiz tarafından bu halkanın içerisine dahil edildi. Yoksa halka daraltılmadı. Bilakis ayetlerden sonra halka genişletilmiş oldu. Bilmem meramımı anlatabildim mi? İnşallah anlatabilmişimdir. Dolayısıyla biz bu ayetler çerçevesinden şunu anlıyoruz ki Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ehli beyti dediğimiz zaman bu ehli beytin içerisine nesli Muhammed'i dediğimiz her nebinin nesli kendindendir benim neslim ise Fatma'dandır dediği hadis gereği Fatma'nın çocuklarındandır. O neslin devamı Ehl-i Beyt'tendir. Ama bunun yanında Efendimiz aleyhissalatü vesselamla az ya da çok hanesini birleştiren, yastığını birleştiren, o evin bir sultanı olan, müminlerin annesi olan annelerimiz de Ehl-i Beyt'tendir. Bir kere bunu böyle anlayacağız. Ama bunu anlamamız hiçbir zaman dar manada Ehl-i Beyt ile geniş manada Ehl-i Beyt'i ayırmamızın önünü kapatmaz. Doğrudur, Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ehl-i Beyt olarak bu meseleyi böyle geniş tuttu. Ama dinin intikal ve muhafazasında Fatma'nın evlatlarını işaret etti. Ali'nin de değil, Fatma'nın evlatlarını işaret etti. Bu da bilinen bir hakikattir. Onu da biz zaten biliyor ve altını çiziyoruz. Şimdi Ehl-i Beyt'in kapsamı bu ayet çerçevesinde anlaşıldı mı? Anlaşıldı. İnşallah anlaşılmıştır. Ricz kelimesine gelelim. Ne diyor ricz kelimesine? Umumun dışındaki kanaat. Mesela Şia bu ayetin bu kelimesi ve bu cümlesinden dolayı Ehl-i Beyt'in de masumiyetine inanır. Yani onları da peygamberler gibi ismet sıfatının sahibi olarak görür. Peki biz ehli sünnet dünyası bunu kabul ediyor muyuz? Hayır, etmiyoruz. Neden etmiyoruz? Çünkü Kur'an etmemize imkan vermiyor. Neden vermiyor? Ricz kelimesi sadece burada geçmiyor da onun için. Ricz kelimesi Kur'an içerisinde 9 yerde geçiyor. Bir tanesi bu. Bakın ayet numaralarını vereyim, gidin bakın. Maide 90, En'am 125, 149, Araf 71, Tevbe 95 ve 125, Yunus 100, Hac 30. Bu ayetlerin içerisinden bir tanesi müminler için de kullanıyor riski. Peki risk kelimesi masumiyete delil olarak kullanılsaydı o ayete binaen biz bütün müminleri masum olarak görecektik. Böyle bir şey mümkün müdür? Biz biliyoruz ki sadece masumiyet İsmet sıfatının sahibi peygamberlerdir. Peygamberlerden başka Allah böyle bir hakkı hiç kimseye vermemiştir. Peygamberler ismet sıfatının sahibidir. Onun için onlarda hata olmaz. Ya ne olur? Zelle olur. Zelleyi de zaten biz edep gereği hata olarak çevirmeyiz. Sürçme olarak çeviririz. Bazen sürçerler ama hata hata olarak kalmaz. Anında düzeltilir. Anında düzeltildiği için masumdurlar. İsmet sıfatının sahibidirler. Bunların dışında başka biri için ismet sıfatını konuşmamızın imkanı yoktur. İşte Kur'an ayetleri de böyle bir konuşmamıza zaten imkan vermiyor. Bundan yola çıkarak bir risk kelimesine Kur'an'daki diğer ayetlerin de anlamlı kullanımlarına dikkate aldığımızda şunu görüyoruz. Risk haramdır. Risk günahtır. Ric kötü fiildir. Ric azaptır. Bu anlamlara gelir. Ama özellikle Ahzab 33'te Rabbimiz her türlü maddi ve manevi kir olarak kullanıyor. Peki ayette ne dedi? Ey Ehl-i Beyt, sizden giderdi dedi mi? Hayır, giderecek dedi. Yani o ayette saydı ya öncesinde, siz sözü kırıtarak konuşmasanız, namazı kılsanız, zekatı verseniz, Allah ve Resulüne itaat etseniz sizden her türlü kiri Allah ne yapacak? Giderecek ve sizi tertemiz, tahir kılacak inşallah. Dolayısıyla böyle bir şey bir müjde olarak anlaşılmalı. Bir hüküm değil bu. Allah bir müjde olarak veriyor Ehl-i Beyt'e bunu. Ve bu müjde onların değer ve kıymetini öğrenmemiz açısından da önemli bir ilkedir bizim için. Önemli bir mesajdır. Allah hepimizi duyanlardan etsin. Şimdi dostlar gelin 34. ayetle işi bağlayalım. Bakın 33. ayeti söyledi. Bir ayet daha söyleyecek ve Kur'an o pasajı kapatacak. 33. ayetin ikinci cümlesinde kunne zamiri kuma döndü mü? Döndü. 34. ayette yine kunne diyecek. Yine asli zamiri kullanarak peygamberin hanımlarına yani analarımıza hitaben diyecek ki evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmetini hatırlayın. Şüphesiz Allah her şeyin iç yüzünü bilendir ve her şeyden haberdar olandır. Evlerinizde okunan ayetleri hatırlayın. Sarsıldınız mı? Niye sarsılmadınız? Bu çok mühim bir şey. Evlerinizde okunan ayet diyor. Kime diyor bunu? Peygamberin hanesine diyor. Peygamberin hanesi Mescid-i Nebevi'nin bitişiğinde mi? Bitişiğinde. Ayetler sağanak sağanak aleyhissalatü vesselamın evi üstüne Mescid-i Nebevi'de Hazar'da ikamet halinde yolculukta yağıyor mu? Yağıyor. Cebrail her daim geliyor mu Efendimizin yanına? Geliyor. Bazen melek suretinde, bazen insan suretinde. Meleklerle kol kola gezen bir cemaat olarak Medine'nin sakinleri de bazen insan suretinde, bazen melek suretinde onlara şahit oluyorlar mı? Oluyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin binlerce işi var mı? Var. Ona rağmen onun evinde Kur'an okunuyor. Niye sarsması lazım bizi? Anladınız mı? Bizim işimiz varmış, onun için okumuyormuşuz. Biz İslami hizmetler yapıyoruz. Mücahidiz ya. Sağda solda mücahitliğimiz maşallah dört dörtlük. Bu yürüyor. Ama evde okunmuyor. Evde Kur'an okunmuyor. Bizi Kur'an'ın karşısında çocuklarımız görmüyor. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselamın işi yeryüzündeki bütün insanlardan daha fazla. Böyle olmasına rağmen onu Allah bize resmederken evde okuduğu Kur'an'la resmediyor. Alın size bu cümleyi en başta çocukların terbiyesiyle meselesine yan yana getirin bir daha anlayın. Bizim derdimiz bu dostlar. Allah bunun için söylüyor bunu. Bunun için söylüyor. Onun evinde Kur'an okunuyordu. Alemlere bir tek aleme değil. Alemlere rahmet olarak gönderilip bütün alemlerin yükünü sırtında taşımasına rağmen Risaletin mesajlarını Mekke'ye, Medine'ye, Sasanilere, Yemen'e, Kisra'ya, Kayser'e değil bütün bir aleme yayma adına bir vazifesi olmasına rağmen peygamberin evinde Kur'an okunuyor, Kur'an okunuyor, Kur'an okunuyor. Daha başka bir söz bunun üzerine söyle. O halde yapacağımız şey belli. Ehli beytimize sahip çıkalım. Peygamber sahip çıktığı için Medine'si oldu. Medine'nizin olmasını mı istiyorsunuz? İşe evden başlayın. Yesrib'i Medine kılın. Eviniz Yesrib'ken alem Medine olmaz. Eviniz Medine olduğu zaman da alem Yesrib kalmaz. Vallahi böyledir. Evinizi Medine kılın. Alem inşallah Medine olacaktır. Allah bize bunu nasip etsin. Amin. Medinelerimizi çoğalsın. Amin. Evlerimizi bizlerin de ellerine bırakmasın. Amin. Allah evlerimize ve çocuklarımıza sahip çıksın. Amin. Onların ellerini bırakmasın. Amin. Bizlerin de ellerini bırakmasın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı, malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapıyor. Su sektörünün önde gelen temsilcilerini ve su idarelerini bir araya getirecek SuTek 2026

0: Teknolojileri Fuarı, yenilikçi çözümleri ve geleceğin su teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturuyor. SuTek 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef, FM 91.8.

Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Sağ olsunlar, Medineliler çok yardımcı oldular.
2: Onların hakkını ödeyemeyiz. Biz buraya ilk geldiğimizde her şeylerini bizimle paylaştılar. Allah onlardan razı olsun.
1: Evet, eşi görülmemiş bir fedakarlık örneği. Kim bilir neler yaşadınız ayrı olduğumuz süreçte.
2: Ölümler, hastalıklar, savaşlar oldu. Ama hamdolsun her şey iyiye gidiyor. Peygamberimiz başımızda ya, daha ne isteriz? Hem asıl yokluğu siz çektiniz.
1: Evet, zor günlerdi. Habeşistan kralı bize güzel bir yaşam alanı açtı. Çalışarak ekmeğimizi kazandık, aç kalmadık. Ama hasret.
3: Siz de hurmaları şu tarafa yığın.
4: Hanım kimseydi?
5: Semra binti Nüheyk. Peygamberimizin pazarı denetlemesi için görevlendirdiği hanım.
4: Eskiden Mekke pazarında her kavim kendi kurallarını uygulardı.
5: Şimdi işler değişti. Peygamberimiz satıcının da alıcının da mağdur olmasını istemiyor. Herkesin uyması gereken kurallar var.
4: Güzel. Kardeşim, ben de kendime bir iş bakıyorum. Deri tabaklamadan da anlarım. Bana da bu tezgahtan ekmek çıkar mı? Ne dersin?
6: Neden olmasın? Gel sana elimdeki işleri göstereyim. Birlikte yapar, kazancı bölüşürüz.
5: Gördün mü? Bir rızık kapısı açıldı bile.
4: Hamdolsun.
0: 117. Bölüm.
7: Mescid-i Nebevi'de bir öğle vaktiydi. Ashab-ı kiram oturmuş, Habeşistan'dan yeni gelen muhacir kardeşlerinin başından geçenleri dinliyorlardı.
8: Kardeşim, Kızıldeniz'i açtınız geldiniz. Bize anlatacaklarınız yok mu?
9: Olmaz mı? Neredeyse 10 yıldır oradayız.
8: Nasıl bir yer Habeş diyarı?
9: Güzel bir ülke. Bereketli toprakları ve adil bir kralı var. Halkın çoğunluğu Hristiyan. Dinlerine oldukça bağlılar. Her yerde kiliseler, rahip ve rahibeler görebilirsiniz. Bizden çok haz etmediler ama Necaşi'nin emanıyla rahatça ibadetlerimizi yapabildik.
8: Necaşi peygamberimize iman etmedi mi peki?
9: Etti etmesine ama bunu halkına açıklayamadı. Birkaç kez ağızlarını yoklamış, olumlu sonuç alamayınca vazgeçmiş. Peygamberimize inanmasa bizi o kadar sahiplenmezdi.
8: Doğru söylüyorsun. Ne yediniz ne içtiniz oralarda?
9: Bağımız bahçemiz olmadığından çoğunlukla ticaretle uğraştık. Mekke'den alışkın olduğumuz bir şeydi zaten. Aç kalmadık çok şükür. Ama Resulullah'ın hasreti ve ardımızda bıraktığımız kardeşlerimizin ne halde olduğunu bilememek. Bu çok ağır geldi hepimize.
8: Tahmin edebiliyorum. Hiç kolay değil. Allah Resulü'nü andık, baksana yanımıza geliyor.
10: Hoş geldiniz ya Resulallah.
11: Şöyle geç, buyurun.
10: Biz de Habeşistan'dan gelen kardeşlerimizden hatıralarını dinliyorduk.
7: Peygamberimiz arkadaşlarının sohbetlerine katılmayı sever, onlarla vakit geçirmekten hoşlanırdı. Habeşistan'a göç etmiş olan Müslümanlardan birine, Habeş diyarında gördüğünüz ilginç olayları bizimle paylaşır mısınız diye sorunca, muhacir sahabi tekrar söz aldı.
9: Elbette ey Allah'ın Resulü. Biz bir gün otururken yaşlı bir rahibe başının üstünde su testisi taşıyarak yanımızdan geçti. İleride bir gençle karşılaştı. Genç yaşlı rahibeyi arkasından itti. Kadıncağız düştü ve su testisi kırıldı. Kadın yerden kalktı ve gence yönelerek şöyle dedi. Ey zalim! Allah kürsüyü kurup da gelmiş geçmiş herkesi huzurunda topladığında, eller ve ayaklar konuşup yaptıklarını anlattıklarında, Allah'ın huzurunda benim halimle kendi halinin nasıl olduğunu öğreneceksin.
7: Allah Resulü burada söze girdi ve şöyle dedi. Rahibe doğru söylemiş. Rahibe doğru söylemiş. Zayıfların güçlülerden hakkını alamadığı bir toplumu Allah günahlarından arındırıp nasıl temize çıkarır? Ashab-ı kiram bu şekilde otururken mescide bir adam girdi. Kalabalığa selam verdi, namaz kıldıktan sonra şöyle dua etmeye başladı.
12: Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle. Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle. Allah'ım

0: bağışla ve bana merhamet eyle.
1: Adamın söylediklerini duyan Allah Resulü, "Bu adam acele etti," diyerek adamı yanına çağırdı. Ona ve yanında oturan ashabına şöyle dedi: "Biriniz dua edeceği zaman önce Yüce Rabbine hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra peygambere salat getirsin, daha sonra da dilediği şekilde dua etsin." Vabisa bin Mabet el-Esedi, Esed kabilesine mensuptu ve Müslüman olmuştu. Resulullah'tan ayrı kalmaktan muzdaripti. Ne kadar istese de Medine'ye istediği sıklıkta gidemiyordu. Eline geçen ilk fırsatta yol hazırlığı yapmaya başladı.
2: Oğlum.
3: Buyur anacığım.
2: Hazırlandın mı?
3: Evet, artık yola çıkabilirim.
2: Tek başına gitmiyorsun değil mi?
3: 10 kişilik bir grubuz. Medine'ye gidip Allah Resulü'nden öğrenebileceğimiz her şeyi öğrenip döneceğiz.
2: İyi, toplu halde gider gelirsen aklım sende kalmaz.
3: Rahat ol sen.
2: Şunda da senin için yol azığı var.
3: Ellerin dert görmesin anacığım.
2: Afiyet olsun. İyice öğrendin mi? Peygamberimiz Medine'de miymiş?
3: Evet, birkaç ay önce Hayber'den dönmüş.
2: İyi, keşke benim de sağlığım el verseydi de dünya gözüyle onu bir görseydim.
3: Yine gideriz anacığım. Üzme sen tatlı canını. Şimdi havalar biraz sıcak, yol uzun. Biraz serinleyince ben götürürüm seni.
2: İnşallah oğlum. Bizden de çok selam söyle, olmaz mı?
3: Ben yokken kendine dikkat et lütfen. Kardeşlerimi sıkı sıkı tembihledim ama iş sende bitiyor. Yemene içmene dikkat et, olur mu?
2: Ederim, merak etme.
3: Bak, bir dahaki sefere birlikte gideceğiz. Gücünü toplaman lazım.
2: Tamam oğlum, yolun uzun. Geç kalma hadi.
3: Peki anacığım, ver elini öpeyim.
2: Selametle git gel. Kavuşamayanların selamını ilet Medine'ye.
1: Vabisa ve arkadaşları uzun süren bir yolculuktan sonra Medine'ye ulaştı.
3: Selamun aleyküm.
4: Ve aleyküm selam.
3: Çarşı bayağı büyümüş. Medine de öyle.
5: Evet, son gördüğümüzden beri değişmiş.
3: Tam zamanında yetişmişiz.
5: Hemen abdest alalım.
3: Şurada bir çeşme var.
5: Hadi bismillah.
3: İşte Mescid-i Nebi. Oh, kokusu bile bir başka. Nasıl özlemişim burayı. Çok kalabalık. İçeride bir yer bulabilecek miyiz acaba?
6: Saflarınızı düzeltin.
3: Gel gel, yanımda yer var. İşte peygamberimiz. Namaz kılmaya hazırlanıyor. Bir şeyler söylüyor sanırım. Kulak kabartsana, duyabilecek misin?
5: Dua ediyor galiba, evet. Duyuyorum.
1: Peygamberimiz namaza hazırlanırken şöyle diyordu: "Yüzümü Hakk'a yönelmiş olarak gökleri ve yeri yaratan Allah'a döndürdüm. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim. Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir. Allah'ım, bütün hayır senin elindedir. Şer ise sana nispet edilmez. Şerle sana yaklaşılmaz."
3: Namaz bitti. Şimdi Resulullah'ın yanına gitmemiz lazım.
5: Çok kalabalık, nasıl gideceğiz?
3: Biz onunla çok az görüşebiliyoruz. Ne pahasına olursa olsun yanına gideceğim. Hadi gel.
6: Yer yok, görmüyor musun? Hadi. Nereye gitmeye çalışıyorsunuz?
3: Bana müsaade edin. Resulullah'ı görmem gerek. Yanı başında olmaktan en çok mutluluk duyacağım insan o. İzin verin de yanına yaklaşayım. Ona soracağım bir sürü soru var.
1: Vabisa'nın bu telaşını fark eden peygamberimiz, "Yaklaş ey Vabisa, arkadaşınıza yol verin," dedi. Bunun üzerine dizi dizine değecek kadar yakınına gelen Vabisa, henüz sorusunu sormadan Allah Resulü şöyle buyurdu: "Sormak için geldiğin soruyu ben mi söyleyeyim yoksa sen mi sorarsın?"
3: "Siz söyleyin ey Allah'ın Resulü."
1: Peygamberimiz, "Bana iyilik ve kötülüğün, sevap ve günahın ne olduğunu sormaya mı geldin?" dedi.
3: "Evet."
1: Elleriyle Vâbisa'nın göğsüne dokunan Resul-ü Ekrem, "Kendine danış ey Vâbisa. İyilik gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir," dedi.
5: İşte bir peygamber. Daha soru sormadan cevabını verdi.
1: Vâbisa ve arkadaşları peygamberimize sormak istedikleri her şeyi sordular. Peygamberimiz hem onların sorularına cevap veriyor hem de ashabına bilmeleri gerekenleri öğretiyordu. Derken şöyle sordu: "Size en şerlilerin kimler olduğunu söyleyeyim mi?"
7: "Elbette duymak isteriz ya Resulallah."
1: Peygamberimiz, "Onlar çok ve lüzumsuz konuşan, konuşurken labali davranıp ağzına her geleni söyleyen kimselerdir," dedi ve ekledi: "Hayırlılarınızı söylememe ne dersiniz?"
8: Elbette duymak isteriz.
1: Peygamberimiz, "Onlar da güzel ahlaklı olanlarınızdır," dedi.
8: "Ey Allah'ın Resulü, Allah'a diğer vakitlerden daha yakın olunacak bir vakit var mıdır? Ya da özel olarak tercih edilecek bir zaman var mıdır?"
1: Peygamberimiz şöyle cevap verdi: "Evet, aziz ve celil olan Allah'ın kula en yakın olduğu vakit, gecenin sonlarına doğru olan vakittir. O saatlerde Allah'ı ananlardan olmayı istersen bunu yap. Kuşkusuz o vakitlerde kılınan namazlarda melekler hazır bulunup şahitlik yaparlar."
9: "Ya Resulallah, peki en faziletli amel nedir? Ne yaparsak Rabbimizin rızasını kazanabiliriz?"
1: Peygamberimiz bu soruyu da şöyle yanıtladı: "Faziletlerin en üstünü seninle akrabalık bağlarını kesenle ilişkini sürdürmen, sana vermeyene vermen, sana kötü söz söyleyeni bağışlamandır."
10: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: CityTech 2026 çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturuyor. 14. Uluslararası Çevre, Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech 2026 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda profesyonelleri, sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getiriyor. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
9: Radyo Hedef.

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip de seni bilmemek ayıbından koru beni, koru beni.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Hazreti Peygamber'in sahabilerinden bazı kimselerin dualarına amin demeleri. Bir kişi Zeyd bin Sabit'e gelerek bir şey sordu. Bunun üzerine Zeyd adama şunları söyledi: Ebu Hureyre'ye git. Çünkü bir gün ben, Ebu Hureyre ve bir de falan adam mescitte oturmuş Rabbimizi anarken Hazreti Peygamber yanımıza geldi ve bizimle birlikte oturdular. Bunun üzerine biz uzun bir süre sustuk. Nihayet Hazreti Peygamber, ben geldiğimde ne söylüyorsanız ona devam ediniz buyurdular. Arkadaşımla ben, Ebu Hureyre'den önce davranarak dualarımızı tekrarladık. Hazreti Peygamber de amin dediler. Bizden sonra da Ebu Hureyre, Rabbim senden arkadaşlarımın istediklerini ve bir de unutulmayan bir ilim isterim dedi. Hazreti Peygamber onun duasına da amin dediler. Ebu Hureyre'nin duasını işittiğimizde, ey Allah'ın Resulü, biz de Allah'tan unutulmayan bir ilim isteriz dedik. O zaman Hazreti Peygamber, bu konuda Devs kabilesinden olan şu genç, yani Ebu Hureyre, sizi geçti buyurdular. Hazreti Ömer'in halktan duasına amin demelerini istemesi ve kıtlık senesinde dua etmesi. Hazreti Ömer bir gün etrafındakilere, ben 3 dua edeceğim, siz de amin diyeceksiniz dedi ve sonra da şöyle dua etti: Rabbim, zayıfım, beni kuvvetlendir. Katı kalpliyim, kalbimi yumuşat. Allah'ım, cimriyim, beni cömert kıl. Said bin Yezid şöyle anlatıyor: kıtlık senesinde bir sabah Hazreti Ömer'i gördüm. Eski püskü elbiseler içerisinde, sırtında ancak dizlerine gelebilen bir aba olduğu halde Allah'a yalvarıyordu. Yüksek sesle bağışlanma diliyor, gözlerinden mübarek yanakları üzerine devamlı surette yaşlar dökülüyordu. Sağında da Hazreti Peygamber'in amcası Hazreti Abbas oturuyordu. Hazreti Ömer daha sonra kıbleye döndü ve ellerini kaldırarak dua etmeye başladı. Halk da onunla birlikte dua ediyorlardı. Bir ara Abbas radıyallahu anh'in elinden tutarak, ey Allah'ım, biz Hazreti Peygamber'in amcasını şefaatçi kılıyoruz dedi. Abbas radıyallahu anh de uzun bir süre onun yanında ayakta durarak gözlerinden yaşlar boşandığı halde dua etti. Hazreti Ömer'in sahabilerden bir grupla oturması ve tek tek her birinin dua etmeleri. Hazreti Ömer yatsı namazlarından sonra mescidi kontrol eder, namaz kılanların dışındakileri dışarı çıkarır.

bir gece yine her zamanki gibi yatsı namazından sonra mescidi kontrole geldi. Aralarında Übey bin Kâb'ın da bulunduğu bir grup ashabın oturmakta olduğunu gördü ve "Bunlar kimdir?" diye sordu. Übey, "Yakın arkadaşlarından bazıları ey müminlerin emiri," dedi. Hazreti Ömer'in "Peki yatsıdan sonra burada işiniz ne?" demesi üzerine de "Oturup Allah'ı zikrediyorduk," dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer de yanlarına oturdu ve en yakınında bulunan kimseye "Duaya başla," dedi. Adam dua etti. Böylece Hazreti Ömer orada bulunanların hepsine teker teker dua ettirdi. Sıra onun diğer tarafında oturmakta olan Ebu Said'e geldiğinde o Hazreti Ömer'in heybetinden dili tutularak zangır zangır titremeye başladı. Bunu hisseden Hazreti Ömer ona "Rabbim beni bağışla, Allah'ım bana merhamet eyle de mi diyemezsin?" buyurdu. Sonra sıra kendisine geldiği için Hazreti Ömer duaya başladı. Orada bulunanlar içinde Hazreti Ömer'den daha fazla gözyaşı döken yoktu. Duasını bitirdiğinde "Bu kadar yeter, artık kalkınız," dedi. Böylece herkes mescidi terk etti. Hubeyb bin Mesleme ile Numan bin Mukarri'nin savaştan önce dua etmeleri. Hubeyb bin Meslemetül Fıhri duası makbul bir kimseydi. Bir keresinde o bir ordunun başına geçirilerek Rum memleketine gönderildi. Rum ordusuyla karşılaştıklarında Hubeyb Müslümanlara, "Ben Hazreti Peygamber'in bir cemaat bir araya gelerek içlerinden bazıları dua eder, diğerleri de amin derse Allah Teala dualarını kabul eder," buyurduğunu işittim, dedi. Sonra da Allah'a hamdü senalar ederek şöyle dua etti: "Rabbimiz, kanlarımızı koru ve bize şehit sevabı ver." Onlar bu durumdayken düşman kumandanı gelerek Hubeyb'in çadırına girdi. Numan bin Mukarrin bir savaştan önce Müslümanlara, "Ben bir dua edeceğim. Siz hepiniz amin deyiniz," dedi ve sonra da şu duayı yaptı: "Ey Allah'ım, bugün Müslümanlara yardım eden Numan'a şehitlik nasip et. Müslümanlara da fethi müyesser eyle." Hazreti Peygamber'in yüksek sesle dua eden Zülbecadeyn hakkında, "O Allah'ı çok anan birisidir," buyurmaları. Hazreti Peygamber kendisine Zülbecadeyn denilen sahabi hakkında, "O evvahtır," derdi. Çünkü bu zat Allah'ı çok zikreder ve yüksek sesle dua ederdi. Hazreti Peygamber'in Hazreti Ömer'den dualarında kendisini de unutmamasını istemeleri, sahabilerin Hazreti Peygamber'den dua talep etmeleri. Hazreti Ömer şöyle anlatıyor: "Hazreti Peygamber'den umre yapmak için izin istedim. İstediğim izni vererek bana, "Ey kardeşim, dualarında beni de unutma," buyurdular. Hazreti Peygamber'in bu sözleri yanımda tüm dünyanın benim olmasından daha sevindiricidir. Ebu Ümame el-Bahili şöyle anlatıyor: "Hazreti Peygamber bir keresinde Hücre-i Saadetlerinden çıktıklarında bizim kendisinden dua beklediğimizi sezerek, "Rabbim, bizi bağışla ve bize merhamet eyle. Bizden razı ol ve amellerimizi kabul eyle. Bizi ateşten koru ve işlerimizin rast gelmesini sağla," dediler. Sonra da bizim duayı daha fazla uzatmasını istediğimizi anlayarak, "Ben sizin için en kapsayıcı ve hiçbir eksik bırakmayan bir dua yaptım," buyurdular. Hazreti Peygamber'in sahabilerine kızgın kumlar içerisinde yatıp yuvarlanarak nefsini kınayan bir kişiden dua istemelerini söylemeleri. Bir gün adamın biri elbisesini çıkararak kızgın kumların üzerinde yatıp yuvarlanmaya başladı. Bir yandan da kendi kendine, "Cehennem ateşini tat. Geceleri murdar bir leş gibi oluyorsun. Gündüzleri ise kahraman kesiliyorsun," diyordu. O sırada bir ağacın gölgesinde oturmakta olan Hazreti Peygamber'i gördü ve yanına vararak, "Ey Allah'ın Resulü, nefsim bana galebe çaldı," dedi. Hazreti Peygamber de ona, "Şunu bil ki göklerin

kapıları senin için açıldı ve bütün melekler seninle iftihar ettiler, buyurdular. Sonra da sahabilerine dönerek, kardeşinizin duasından yararlanınız, dediler. Bunun üzerine sahabilerin her biri ondan kendileri için dua etmesini istediler. Hazreti Peygamber de ona, hepsine birden dua etmesini söylediler. O da şöyle dua etti: Rabbim, takvayı onlar için azık eyle ve kendilerini hidayet üzerinde bir araya getir. Hazreti Peygamber de onun için, ey Rabbim, sen onu muvaffak eyle diye dua ettiler. O da, Allah'ım, onları cennetlik eyle, dedi. Hazreti Ömer'in Üveys el-Karani'den dua talep etmesi. Hazreti Ömer, Üveys el-Karani'ye, benim için Allah'tan af talebinde bulun, dedi. O da, sen ki Hazreti Peygamber'in arkadaşısın, ben nasıl olur da senin için af talebinde bulunabilirim, karşılığını verdi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, ben Hazreti Peygamber'in, tabiinin en hayırlısı, kendisine Üveys denilen kişidir, buyurduğunu duydum, dedi. Enes bin Malik'in kendisinden dua isteyen halk için dua etmesi. Basra yakınlarındaki Zadiye denilen yerde bulunduğu sırada halk Enes bin Malik'ten kendilerine dua etmesini istediler. O da şu duayı yaptı: Ey Rabbim, bizleri bağışla, bize merhamet eyle, bize hem dünyada hem de ahirette bir hasene ver, bizi ateş azabından koru. Halkın daha fazla dua etmesini istediğinde de yine aynı duayı tekrarlayarak, bu dua kabul olunursa Allah Teala size dünya ve ahiret hayrı vermiş demektir, dedi. Hazreti Ömer'in Müslümanlardan içkiye dalmış bir kardeşleri için dua etmelerini istemesi. Şam'da akıllı ve güçlü kuvvetli bir kişi vardı. Bu kişi Şam temsilcisi olarak zaman zaman Hazreti Ömer'e gelirdi. Bir ara gelmez oldu. Hazreti Ömer merak ederek onun niçin görünmediğini sordu. Ey müminlerin emiri, o içkiye daldı, denildi. Bunun üzerine Hazreti Ömer katibini çağırtarak şu mektubu yazdırdı: Hattaboğlu Ömer'den falan oğlu falana selam üzerine olsun. Kendisinden başka ilah olmayan, tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan, kuvvet ve şiddetli azap sahibi Allah Teala'ya hamd ederim. O Allah ki kendisinden başka ilah yoktur ve dönüş yalnızca O'nadır. Sonra da orada bulunanlara dönerek Allah Teala'ya bu kardeşinizin tevbesini kabul etmesi ve onu doğru yola iletmesi için dua ediniz, buyurdu. Hazreti Ömer'in mektubu kendisine verildiğinde adam bunu tekrar tekrar okuyarak, evet, Allah Teala tevbeleri kabul edip günahları bağışlar. Onun azabı şiddetlidir. Hazreti Ömer beni onun azabından sakındırmış ve bana Allah'ın mağfiretini vaat etmiştir, dedi. Adam mektubu tekrar tekrar okudu ve ağladı. Sonra da tevbe ederek bir daha ağzına içki koymadı. Bunu öğrenen Hazreti Ömer şunları söyledi: Kötü yola düşen bir kardeşinizi gördüğünüzde ona nasihat ediniz ve kendisini bağışlaması için Allah'a dua ediniz. Sakın onu Allah'ın rahmetinden ve bağışlamasından ümitsizliğe düşürmeyiniz ve onun aleyhinde şeytana yardımcı olmayınız. Hazreti Peygamber'in bir kişiye sen Allah Teala'ya ismi azamıyla dua ettin buyurmaları. Hazreti Peygamber, Allahümme inni es'elüke bi enni eşhedü enneke ente Allah la ilahe illa ente el ehadus samedu ellezî lem yelit ve lem yûlet ve lem yekun lehu küfüven ehad. Ey Allah'ım, ben şehadet ederim ki sen kendisinden başka ilah olmayan Allah'sın. Birsin, her şey sana muhtaçtır. Sense hiçbir şeye muhtaç değilsin. Sen ne doğurdun ne de doğruldun. Hiçbir şey sana denk değildir diyen bir adama şunları söylemişlerdir: Sen Allah Teala'ya ismi azamıyla yalvardın. Kim bu isimle yalvarırsa istediği kendisine verilir. Kim bununla dua ederse

Allah onun duasını kabul eder. Hazreti Peygamber, "Ya del celali vel ikram" diye dua eden bir kişiye, "Duan kabul edildi, Allah'tan iste" buyurdular. Hazreti Peygamber, namaz kılarken yanından geçtiği Ebu Ayyaş Zeyd bin Samit ez-Züraki'nin, "Allahümme inni es'elüke bi enni lekel hamdu, la ilahe illa ente, ya hennanu ya mennan, ya bedi'as semavati vel ardi, ya zel celali vel ikram. Ey Allah'ım, ben yalnızca senden istiyorum. Hamd ancak sana mahsustur. Senden başka ilah yoktur. Ey Hannan, ey Mennan, ey yerlerin ve göklerin yaratıcısı, celal ve ikram sahibi" dediğini duydular. Bunun üzerine ona şunları söylediler: "Sen Allah Teala'dan en büyük ismiyle istedin. O öyle bir isimdir ki kendisiyle dua edene mutlaka icabet edilir. Onunla bir şey isteyene istediği mutlaka verilir." Hazreti Peygamber'in duasında Allah Teala'yı güzel bir şekilde öven bir göçebeye altın hediye etmeleri. Hazreti Peygamber bir gün bir göçebe Arap'ın namazında şöyle dua ettiğini duydular: "Ey gözlerin göremediği, şek ve şüphelerin karışamadığı, hiç kimsenin vasıflandıramadığı, hadiseler karşısında değişmeyen, neticelerden korkmayan, dağların ağırlıklarını, denizlerdeki suyun miktarını, yağmur damlalarıyla ağaçlardaki yaprakların ve güneşin üzerinde doğduğu her şeyin sayısını bilen, hiçbir göğün bir başka göğü, yerin de bir başka yeri kendisinden gizleyemediği, denizlerin diplerindekini ve dağların en sarp yerlerindeki şeyleri gören Allah'ım, ömrümün en hayırlı kısmını son kısmı kıl. Amellerimin ve günlerimin de en hayırlısını yine en sonuncuları kıl." Bunun üzerine Hazreti Peygamber o göçebeyi kendisine getirmesi için oraya birisini bıraktılar. O kişi namazını bitiren göçebeyi Hazreti Peygamber'in yanına getirdi. Hazreti Peygamber bu göçebeye o sıralarda kendisine hediye edilmiş olan bir miktar altını vererek, "Ey göçebe, sen hangi kabiledensin?" diye sordular. Onun, "Amir bin Sasa oğulları kabilesindenim" demesi üzerine de, "Bu altınları sana niçin verdiğimi biliyor musun?" dediler. Göçebe şöyle cevap verdi: "Ey Allah'ın Resulü, aramızda bulunan akrabalıktan dolayı vermiş olmalısınız." O zaman Hazreti Peygamber, "Akrabalık hakkı da varsa da ben bu altınları sana Allah'ı güzel bir şekilde övdüğünden dolayı verdim" buyurdular. Ayşe validemiz şöyle anlatıyor: Hazreti Peygamber'in şöyle dua ettiklerini duydum: "Ey Allah'ım, senden temiz, bereketli, güzel ve katında en sevimli olan isminle istiyorum. O öyle bir isimdir ki kendisiyle çağrıldığında icabet edersin. Onunla istenildiğinde verirsin. Merhamet talep edildiğinde merhamet eder, sıkıntıdan kurtulmak isteyenleri kurtarırsın." Hazreti Ayşe validemiz şöyle anlatıyor: Hazreti Peygamber bir gün bana, "Ey Ayşe, sen Allah Teala'nın bana kendisiyle dua edildiğinde kabul edileceği ve istenilenlerin verileceği ismi azamı öğrettiğini biliyor musun?" buyurdular. Bunun üzerine, "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü, bunu bana da öğretir misiniz?" dedim. Hazreti Peygamber, "Ey Ayşe, bu senin için uygun değildir" buyurdular. Böylece onun yanından ayrıldım. Ancak bir saat kadar sonra yine gelerek mübarek başlarını öptüm ve "Ey Allah'ın Resulü, ne olursunuz bana da öğretin" diye yalvardım. "Hayır ey Ayşe, onu sana öğretmem doğru olmaz. Çünkü onunla herhangi bir dünyalık isteyebilirsin" buyurdular. O zaman kalkıp abdest aldım ve iki rekat namaz kılarak, "Ey Allah'ım, senden Allah, Rahman, Ber ve Rahim isimlerinle, bilmediğim ve bildiğim tüm güzel isimlerinle beni bağışlamanı ve bana merhamet etmeni istiyorum" diye dua ettim. Bunları işiten Hazreti Peygamber gülümseyerek, "Ey Ayşe, ismi azam işte bu söylediğin kelimelerin arasındadır" buyurdular. Hazreti Peygamber'in duaların başında ve sonunda söylediği

0: ettikleri kelimeler. Hazreti Peygamber dualarında Subhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab, büyük ve en yüce olan ve hibe edicilerin en büyüğü Allah Teala'yı her türlü ortaktan tenzih ederim kelimeleriyle başlarlardı. Hazreti Peygamber 100 defa da dua etseler başında, ortasında ya da sonunda mutlaka Rabbena atina fi'd-dünya haseneten ve fi'l-âhireti haseneten ve qina azâben-nâr. Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette bir hasene ver ve bizi ateş azabından koru kelimelerini söylerlerdi. Hazreti Peygamber'in bir kişiye Allah'a hamd edip kendisine de salatu selam getirdikten sonra dua etmesini buyurmaları. Hazreti Peygamber'in mescitte oturdukları bir gün adamın biri içeri girerek namaza durdu. Namaz içerisinde "Rabbiğfirli verhamni, ey Rabbim, beni bağışla ve bana merhamet eyle" diye dua etti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ona, "Ey namaz kılan kişi, acele ettin. Namazını tamamlayıp oturduğunda Allah Teala'ya şanına yakışır bir şekilde hamd edip bana da salatu selam getirdikten sonra Allah'tan iste" buyurdular. Daha sonra bir başkası gelip namaz kıldı. Namazı bitirdikten sonra Allah'a hamd edip Hazreti Peygamber'e de salatu selam getirdi. Hazreti Peygamber bu kişiye, "Ey namaz kılan kişi, Allah'tan iste, o senin duanı kabul edecektir" buyurdular. İbn Mesud'un Müslümanlara dualarına Allah Teala'yı överek başlamalarını tavsiye etmesi. İbn Mesud radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: "Herhangi biriniz Allah Teala'dan bir şey isteyeceği zaman önce Allah Teala'yı şanına yakışır bir şekilde metü sena eleyip Hazreti Peygamber'e salavat-ı şerife getirsin, sonra da isteklerini Allah'a arz etsin. Bu, duanın kabul olunması için en uygun şekildir."
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Gaffar.
2: Gaffar sensin. Sen Gaffarsın ki bağışlaman için bahane gerekmez. Senin kapından eli boş dönülmez. Günahın kirlerinden rahmet denizin asla asla asla kirlenmez. Pişmanlığın ateşiyle yanan bu yürekler hiç tesellisiz kalmaz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025. Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı.

0: Doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
5: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Haşr suresine devam ediyorduk. Tesbihle başlamıştı. Eğer tesbih olursa Allah Teala mazanentum en yahrucu, sizin hayal edemediklerinizi, zannedemediklerinizi bile sizin adınıza tahakkuk ettirecekti. Yahudiler mağlup olacaklardı ki öyle oldu. Peki Yahudilerden bahsetti. Sonra Müslümanlar yeryüzüne sahip oldular, sahip olacaklar. Peki Yahudilerle birlikte mücadele eden, Müslümanların safında duran, fakat Müslümanlar güçlerini kaybedince karşı tarafa geçen başka bir grup var, münafıklar var. Bunlar dilleriyle iman ederler ama kalpleri inkar eder. Onlardan bahsediyor. Elem tara ilellezine nafeku, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun adına bütün Müslümanların dikkatini bu noktaya celbediyor. Görmedin mi o münafıkları, nifak üzere olanları? Elem tara ilellezine nafeku, bakmadın mı onların hallerine? Yekulune li ihvanihimullezine keferu min ehlil kitabi, ehli kitaptan olan kardeşleri için diyorlar. Onları kardeş kabul ediyorlar. Müslümanlarla birlikteler, beraber oturuyorlar, birlikte kalkıyorlar.

Camiye de geliyorlar ama kardeşleri kafirler. Ehli kitaptan olan kardeşlerine diyorlar: Le'in uhricitum lenehrucenne mahkum. Eğer siz çıkarılırsanız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber göndermişti. Benu Nadır ayrılacaktı Medine'den, kalelerinden. Abdullah bin Übey de haber gönderiyor: biz bütün gücümüzle, adamlarımla beraber sizin yanınızdayız. Direnin, teslim olmayın, çıkmayın. Eğer çıkarılırsanız lenehrucenne mahkum, biz de sizinle beraber çıkarız diyor. Ve la nuti'u fikum ahaden ebeda. Asla sizin hakkınızda kimseye biz itaat etmeyeceğiz diyor. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu noktada bir talimat gelirse onlara karşı olun, bizim yanımızda olun diye itaat etmeyiz. Ve in kutiltum lenensurennekum. Eğer size karşı savaşılırsa, size karşı harp ilan edilirse mutlaka size ve muhakkak yardım edeceğiz. Vallahu yeşhedü innehum lekazibun. Allah Teala şahit ediyor ki bunlar yalancıdır. Kur'an-ı Kerim'inde icazıdır. Gelecekte haber veriyor. Onların sözleri var. Diyorlar ki kesinlikle şöyle şöyle olursa her durumda yanınızdayız, yardım edeceğiz, gücümüz, kuvvetimizle Benu Nadır'la birlikte mücadele ederiz diyorlar ama yapamıyorlar, yapmıyorlar. Haber bekliyorlar. İçeriden Abdullah bin Übey ve o kadroyu bekliyor Yahudiler. Zaman geçince anlıyorlar ki gelmeyecekler. Onun sözüne itimat edilmeyeceğini fark ediyorlar ve teslim oluyorlar Allah Resulü Aleyhisselam'a. Peki şimdi önce ondan özet ifadeyle bahsetti. Şimdi o onların sözünü, o söz bağlamında söylediklerini tafsil ediyor, onu izah ediyor. Le'in uhricu la yahrucune ma'hum. Eğer çıkarılmış olsalar o Yahudiler, Benu Nadır, la yahrucune ma'hum, asla onlarla beraber çıkmazlar, çıkmayacaklar. وَلَيْنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ. Eğer onlarla Müslümanlar savaşmış olsalar asla onlara yardım yapmayacaklar. وَلَيْنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّونَ الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ. Eğer onlara yardım yapmak için seferber olsalar, dışarıdan Gatafan kabilesi gelse, içeriden bu münafıklar, hepsi Yahudiler için seferber olmuş olsalar, peki leyuvellûnel edbâre, sonunda yenilip sırtlarını dönüp kaçacaklar. Thumme lâ yunsarûn. Ardından da bir daha bunlar yardım olunmayacaklar. Çünkü münafıklarını deşifre ettiler, izhar ettiler. Bizim safımız belli dediler. Zor anda Müslümanlarla değil de kafirlerle beraber oldular. Şimdi görüyorsunuz adam biri kalkıyor, ne diyor? Rusya'yı müdafaa ediyor. Öteki kalkıyor, İran müdafaa ediyor. Öteki kalkıyor, yani batılın safında duran adamlar görüyorsunuz. Peki eğer siz hakikat üzere olursanız, yani onun bunun menfaatleri için değil de sebbaha lillahi ma fis semavati ve ma fil ar. Burada durursanız, Allah'ı tesbih ederseniz, yer ve gökteki her şey gibi böyle bir ittibanız olursa görürsünüz. Karşınızda bir blok duramaz. Karşınızda bir pak duramaz. Bütün dünya bir araya gelseler ki orada Medine şartlarına baktığınızda Uhud'dan sonra yenilen Müslümanlar var. Güçlü bir kale var, silah onların elinde. Etraftaki kabileler de Allah Resulüne hasımlar, onlar da düşman. Onlar da yardımcı güç olarak gelecekler. Ama tesbih edenler var. Allah'a pazarlıksız iman eden Ebu Bekir var ordunun içinde radıyallahu anh. Ömer var, Osman, Ali radıyallahu anh. Onlar yebtegûne fadlen minallâhi ve rıdvânâ ve yensurûnallâhe ve rasûle. Allah'ın rızasına, rıdvanına talip olanlar, onun fadlını isteyenler, en zor şartlarda bile yerlerinden, yurtlarından sürgüne gönderildikleri zamanlarda da Allah'a ve Resulüne yardım edenler, o ordunun içinde olunca karşı taraf konuşuyor, anlaşmalar yapıyor. Şu kadar adamla yardıma gidecek. Fakat İslam ordusu Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın kumandasında hareket edince bütün paklar, bütün anlaşmalar hepsi suya düşüyorlar. Hareket bile edemiyorlar.
kınlarından

kılıçlarını bile çekemiyorlar. Neden böyle? وَقَذَفَ ف۪ي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ buyurmuştu. İkinci ayet-i kerimede. Hani onlara فَاَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُ Hesap etmediği yerden gelecekti Allah Teala'nın kudreti. O da neydi? Yüreklerinden. Yüreklerine korku düşecekti onların. Şimdi o korkuyla çözülüyorlar. Eğer biz Müslüman olabilirsek, ashab-ı kiram gibi olabilirsek, işte وَقَذَفَ ف۪ي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ Yeniden o korku onların yüreklerine semadan düşecek. Öyle olacaklar ki لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَحْبَةً ف۪ي صُدُورِهِمْ مِنَ اللّٰهِ Yani sizin onların yüreklerindeki haliniz o kadar dehşetli ki لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَحْبَةً ف۪ي صُدُورِهِمْ Onların yüreklerinde korkulma cihetiyle Allah'tan daha öndesiniz siz. Yani Allah'tan değil de sizden korkuyorlar. Allah'tan değil, sizden daha fazla korkuyorlar. O korkulan varlık olma cihetiyle siz daha öndesiniz. Neden? Çünkü imanı yok bunların. Allah'a imanı olmayan Allah'ın azabından, narından korkar mı? Kimden korkuyor? Müslümanlardan korkuyor. Onlar ne kadar yaşamayı istiyorsa sahabe de o kadar şehadeti istiyor. Hani Mısır ordusunu anlatırken karşı taraf ne diyor? Mukavkıs tarafı. Siz ne kadar yaşamayı istiyorsanız karşınızda öyle bir ordu var ki onlar da o kadar ölüp Hazreti Muhammed'e gitmeyi istiyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi böyle bir iman olursa o zaman لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَحْبَةً ف۪ي صُدُورِهِمْ مِنَ اللّٰهِ Neden korkmuyorlar? Neden operasyonları yapıyorlar? Geleceğe dahi korkuyorlar. Bu Müslümanlar toparlanırsa bize yeryüzünde kendi bu zalim kimliğimizle hayat hakkı vermezler. Sömürmemize, ezmemize müsaade etmezler. Bunu biliyorlar. Ama şu halimizde korkmuyorlar. Neden? Çünkü surenin başındaki Sebbaha lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Allah Teala'yı bütün mevcudiyetiyle tesbih eden Müslümanlar kadrosuna yer ve gökteki her şey gibi katılamadığımızdan. Zalike bi ennehum kavmun la yefkahun. İşte bu. Neden bu olmuştur? Bi ennehum kavmun la yefkahun. Onlar anlayamadıklarından, fıkh edemediklerinden, idrak edemediklerinden Allah Teala'nın azameti karşısında bütün Müslümanlar toplansalar, yeryüzündeki bütün insanlar hepsi Müslüman olsa onların güç ve kuvveti Allah Teala'nın kuvveti karşılığında bir hüküm ifade eder mi? Elbette etmez. Ama karşı taraf iman noktasında problem yaşayınca Allah Teala'dan değil de onun kullarından korkuyorlar. Zalike bi ennehum işte bu durum. Yani onların Allah'tan değil de Müslümanlardan korkmaları nedendir? Bi ennehum kavmun la yefkahun. Efendim siz böyle olursanız Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba haliniz devam eder. Bu feyin dağıtıldığı o kadrodan bahsederken lil fukara il muhacirin demişti. O muhacirler o hallerde bile ve yensurun Allah'a ve Resul'e Allah ve Resul'üne yardım edenler ensar aç olmalarına rağmen yine muhacir kardeşlerini tercih edenler sonraki 10. ayet-i kerimede kendinden öncekileri için dua edenler eğer böyle olursanız o zaman Allah Teala sizin hasımlarınız, düşmanlarınız, onların yüreğine korkuyu ekecek. Korkacaklar. لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَحْبَةً ف۪ي صُدُورِهِمْ مِنَ اللّٰهِ Peki bundan sonra bir defa biz galip olduk. Ondan sonra bunlar bir daha bizimle savaşırlar da tekrar galip olabilirler mi? Olamazlar. Ama siz burada durursanız, bu hakikate sahip olursanız Allah'ın nusreti sizinle olacak. Yedullahi fevka eydihim. Bundan sonra da kazanamayacaklar. La yukatilunekum cemiyan yani müştemi'ine toplu olduğu halde. Hani onlar anlaşmalar yapıyorlardı. Müslümanlar gelirse münafıklar diyorlardı ki biz etraftan bütün kabileleri, devletleri topluyoruz. Onlarla beraber geliriz. Müslümanların sizi mağlup etmesine biz seyirci kalmayız diyorlardı. Peki eğer biz istikamet halimizi korursak bunlar muvaffak olurlar mı? Toplu halde gelebilirler mi? Gelemezler. La yukatilunekum cemiyen

Müslümanlar yeniden yeryüzüne galip olacaklar. Yani şöyle bir durum, Müslümanlar 1,5 milyar, 6 milyar olacaklar da dünyaya bu şekilde galip olacaklar değil. Biz sahabe gibi Allah'a iman edince işte o zaman ve kazefe fi kulubihimur rube. Allah yüreklere semadan küffar yüreğine korkular yağdıracak. Ev min veraihim cudur ya da ev mi veraicudur ya da duvarların arkasında saklanırlar mevsimlerde öyle. Oralardan bir şeyler söyleyebilirler. Yoksa meydan yerine çıkamazlar. Rusya, Amerika, bir avuç Müslüman var Suriye'de, inemiyorlar işte. Nereden savaşıyorlar? Allah Teala ne buyuruyordu? İlla fi kuram muhassanetin. Korunmuş kariyelerde ancak o şekilde sizinle savaşabilirler. O nasıl korunuyor? Zırhlı aletlerle bugün de semada işte korunmuş o aletler, onların elinde onları düşürecek kadar silahlar yok. Esed vesaire havadan vuruyorlar, uzaktan vuruyorlar, füzeyle vuruyorlar ama onların karşısına inemiyorlar. Rusya diyor adam, şunu yaparsa ne olur, bunu yaparsa ne olur? Rusya dediğin devlet. Kaç tane devletin 5 yıldır kendileriyle savaştığı Müslümanların karşısına inemiyor. Cesareti yok. İndi Afganistan'a. İndi o Afgan devleti, komünist devlet, o devlette davet etmişti, çağırdı. Ama elhamdülillah Müslümanlar o dağları onlara, devleti olmayan Müslümanlar, kendi devletleri de onlara düşman olmasına rağmen, ihanet etmesine rağmen o Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti o dağlara gömdüler Allah'ın izniyle. Le entum eşeddu rahbeten fi sudurihim min Allah. Yine bu ümmet gömer dağlara, Allah'ın nusretiyle gömer. Fakat ashab-ı kiram efendilerimiz gibi olursak be'suhum beynehum şedid. Yani onların kendi aralarındaki savaşları, birbirleriyle olan mukateleleri, birbirlerine olan saldırıları aslında şiddetlidir kendi aralarında. Tahsebuhum cemiyan ve kulubuhum şedda. Yani sen onları toplu zannediyorsun. Tahsebuhum zannediyorsun ki cemiyan bunlar hep yek vücuttur. Münafık, kafir, Yahudi. Hayır. Ve kulubuhum şedda. İdealleri farklı, beklentileri farklı, ganimetten alacakları oranlar farklı, gelişleri farklı, gidişleri farklı olacak. Ve kulubuhum şetta. Yürekleri onların paramparça. Zalike bi ennehum kavmun la yaakilun. İşte bu. Nedendir bu? Onlar akleden bir topluluk, bir kavim olmadıklarından dolayıdır ki böyleler ve böyle olacaklar, paramparça bir halde alem-i İslam'dan ayrılacaklar Allah'ın inayetiyle. Kemesellezine min kablihim kariben zâku ve bâle emrihim ve lehum azâbun elîm. Yani kemesellezine min kablihim, bunların misali, yani bu münafıklar, bunların misali, Yahudilerin misali, bu ittifakın durumu nedir? Kemesellezine min kablihim kariben, az önce, biraz önce onlardan şu kadar ay önce Bedir'de mağlup olan Mekke müşrikleri gibidir onların hali. Onlardan önce yenilgiyi tadanlar gibidir. Zâku vebâle emrihim. Vebâle emrihim yani o ukubete küfrihim. Küfürlerinin cezalarını onlar tattılar, bunlar da tadacaklar. Fakat bu kadar yetmez. Ve lehum azâbun elîm, bir de ahirette onları elim bir azap bekliyor. Neden buraya geldiler? Kim bunları çevirdi? Şeytan. Şeytan nasıl Bedir'de Mekke müşriklerine diyordu ki La galibe lekumul yevme minen nasi ve inni carul leküm. Bugün kimse size beşer planda galip olamaz diyordu. Fakat sonra ayrılıp gittiler. Ayrıldı şeytan, bıraktı onları, ortada bıraktı. Şimdi de onları şeytan Efendimiz Aleyhisselam'a, ashabına karşı münafıkları ve Yahudileri Bedir'de Kureyş'i yaptığı gibi onları da tahrik ediyor.
kemeseli şeytani, onların hali şeytanın hali gibidir, misali gibidir. İzkale lil insani kfur. O izkale lil insani kfur diyor ki birisine, kafir ol adama, küfret, inkar et diyor. Feremma kefera, ne zaman kafir oluyor, inkar ediyor. Kale inni beri'un minke, ben senden

uzağım diyor. İnni ehafullâhe rabbel âlemîn. Ben alemlerin Rabbi sahibi olan Allah'tan korkuyorum. İşim varsa sen gör diyor. Şeytan ondan uzaklaşıyor. Önce çıkarıyor, sonra bırakıyor. Peki şimdi bunları da şeytan ortaya çıkardı. Ama Benu Nadır sürülürken şeytan onlara imdat etmedi. Edemedi. Münafıklara da edemedi. Eğer siz metin olursanız, mustakim olursanız, şeytan her ne kadar karşı tarafı ihva etmiş olsa, aldatmış olsa da Allah'ın inayetiyle şeytan adamlarıyla beraber hem dünyada mağlup olacak, ahirette de elim bir azaba duçar olacak. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا اَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ ف۪يهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِم۪ينَ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا. Bu ikisinin akıbeti, sonu, yani şeytan ve aldattıkları. اَنَّهُمَا فِي النَّارِ, ikisi de şeytan ve yolunda yürüyenler, فِي النَّارِ, ateşte olacaklar. خَالِدَيْنِ ف۪يهَا, bir daha o ateşten çıkmamak üzere. وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِم۪ينَ, İşte bu zalimlerin cezasıdır. Zalimler bu cezaya uğrayacaklar. Peki surede, bu bölümde اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ نَافِقُ, oradan itibaren münafıkları anlattı. Onlar Yahudi'ye, kafire yardım etmek isteyecekler. Anlaşmaları olacak. İttifak edecekler. Bu sizi korkutmasın. Bunlar saman alevi gibidirler. Köpük gibidirler. Allah'ın inayetiyle siz tesbihinize bakın, kulluğunuza bakın. Allah Teala kulluk noktasında, namazda, diğer emirlerinde, Rabbinizin talimatlarında ödün vermeyin. Göreceksiniz, bunlar Nisan karı gibi bir anda eriyecekler. Siz şu halinizle tecelli edeceksiniz. لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَحْبَةً ف۪ي صُدُورِهِمْ مِنَ اللّٰهِ. Ve ahirleri de, akıbetleri de böyle olacak. Buradan itibaren Cenab-ı Hak Müslümanlara hitap ediyor. Sizi yok etmek isteyen, sizi bitirmek isteyen, sizi olmuş olduğunuz her şeyden mahrum bırakmak isteyen, karşınızda geniş bir ittifak var. Yahudi bu ittifakın merkezinde, sağında, solunda kafirler, münafıklar, bunlar büyük bir blok oluşturmuşlar. O halde neden hala gafil bir haldesiniz? Ya eyyühellezine amenuttakullah, ey ehli iman, ey Müslümanlar, yani içeriye bir hitap var. İman şerefinin nail olanlar, ittakullahe, takvayı kuşanınız, muttaki olunuz, Rabbinize karşı müeddep olunuz, ittakullah, onun emirlerine isyan etme noktasında titreyiniz, ittakullah, vel tenzur nefsun ma kaddemet ligadin. Herkes, her nefis baksın. Buradaki nekire taklil ifade ediyor. وَقَل۪يلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. Yani çok az insan bakıyor. Müslüman bu gece kalkınca yarın oluyor. İşte gece bitti, yarındasınız. Bütün eksiklerden, ayıplardan arınmıştır, yoktur onun dünyasında. Kusur yok, eksik yok. Şurayı yapamaz, buraya yetişemez. Orada kemal yok, düşünmeyin. Kuddûz, Esselamu. Ondan sadece selam gelir, selamet gelir, saadet gelir ondan. O onun dünyasında Allah Teala zulmetmez kimseye. Onda selam vardır. El mu'minu eman verir ya da peygamberlerini mucizelerle teyit eder. El musaddiku, el mu'min o anlamda da olabilir. El muheyminu hafızdır, muhafızdır. El azizu, azizdir, onun mülkünde kimse onun kararlarını geri çeviremez. Cebbar, azamet sahibidir. El mutekebbiru, namütenahi bir yüceliğe sahiptir. Kimse Allah Teala'nın azametiyle boy ölçemez. Hiçbir kuvvet ve hiçbir devlet. Subhanallahi amma yüşrikun. O halde hangi makamdasınız? Allah Teala'yı müşriklerin ona ortak koştuğu her şeyden tenzih makamında olun. Subhanallahi amma yüşrikun. Amma yüşrikune bihi. Allah Teala'ya ortak koştukları her şeyden o münezzehtir. Vallahul halikul bari'ul musavvir. O Allah Azze ve Celle haliktir. Halik hem yoktan var eden demek, hem takdir eden demek. Fakat burada bari kelimesi

0: olduğundan dolayı, sonrasında geldiğinden dolayı Halik kelimesine takdir eden anlam verelim. Yaratacağı şeyi takdir edendir. El-Bari'u yaratandır. El-Musavviru ona şekil verendir anne karnında. Estağfirullah ve tuğbi ileyh velhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. SuTek 2026 su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, arıtma ve geri dönüşüm teknolojileri, iletim ve yönetim sistemleriyle ekipmanları, altyapı malzeme ve uygulamalarına ev sahipliği yapıyor. Su sektörünün önde gelen temsilcilerini ve su idarelerini bir araya getirecek SuTek 2026, 4. Su Teknolojileri Fuarı, yenilikçi çözümleri ve geleceğin su teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturuyor. SuTek 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda. Suyun geleceği, sürdürülebilir çözümler ve ileri teknolojiler için SuTek 2026'da buluşalım. www.sutekankara.com.
2: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 20

0: 22 20, 485 22 20. Damla Gayrimenkul, doğru yatırım, değerli gelecek.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.

0: Zülcelal ve ikramsın ki keremin muhteşem bir bolluk içindedir. Celalin ve yüceliğin sonsuz ikramlarda bulunmana, bana benden de yakın olmana asla mani değildir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Sebepten her geçen gün düştü dermanım benim. Yok teselliden nasibim, vermeyin zahmet bana, etmeyin bunca eziyet, az mı hicran?

واشتركوا.

Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde biliyorsunuz Medine'de Yahudiler var. Yahudiler de ara ara Efendimiz'e sorular soruyorlar. O sordukları sorular da vahyin inişine vesile oluyor. Ve biz bugün Yahudilerin sorduğu ya da bir şekliyle işte gündem oluşturdukları nice meselelerin nasıl ayetlere sebebi nüzul olduklarını okuyoruz. Onlardan bir tanesi de Adem Aleyhisselam'ın çocuklarıdır. İşte o çocuklarına ait bazı sorular sordular. Maide suresinin 27. ayetinden 31. ayetine kadar olan o kıssa da o sorular üzerine indi ve Allah o ayetleri indirdiğinde Allah sana Adem'in çocuklarının bu kıssasını bir hak üzere, bir gerçeklik üzere indiriyor diyerek Kur'an'ın isim vermediği Habil ile Kabil kıssasını anlatmış oldu. O kıssada biz o iki kardeş arasındaki mücadeleyi, oluşan olayı, kurban sunma meselesini, sonrasında Kabil'in Habil'i öldürmesini ve o ölümden sonra olan nice meseleyi okuyoruz. Mesela ciddi bir biçimde orada önemli bilgiler var ama evlilikle alakalı bir bilgi yok. Yahudiler de o soruyu sormuyor. Sahabe de o soruyu sormuyor. Çünkü onlar bunu bu şekliyle biliyorlar ve kurcalamak istemiyorlar. Bu şekliyle bırakıyorlar. Eğer bu bilgi gerçekten önemli bir bilgi olmuş olsaydı Kur'an'ımız bu meseleye değinirdi. Bir şey söylerdi bu konuda. Dolayısıyla onun söylemediği bir yerde bizim çok fazla bu meseleyi kurcalamamız, konuşmamızın bize bir faydası yok. Ama burada yine bir hakikate dikkatleri çekmek durumundayız. O da ne biliyor musunuz? İnsanlığın bela hastalığı ırkçılıktır ve ırkçılığın ilacı bütün bir insanlığın Adem'in neslinden geldiğini kabul etmektir. Eğer biz insanlık neslinin tek bir babadan ve anneden oluştuğunu kabul edersek, inanın ki her türlü ırkçılığa, her türlü cinsiyetçiliğe, her türlü aidiyetçiliğe, her türlü toprakçılığa, her türlü coğrafyacılığa hayır, la deriz. Çünkü anne ve babalarımızın bir olduğu bir insanlık ailesinden bahsediyoruz. Böyle bir ailede kimin kime üstünlük taslayabileceğine dair bir bilinç elde edebiliriz. Aslında Adem'in çocuklarının varlığı ve o çocuklarının dünyaya geliş serüvenini anlayabilmemiz bizim düşme tehlikesi her an imkan dahilinde olan böyle bir hastalıktan korumuş olur. İnşallah bu düzeyde anlayanlardan oluruz ve gaybe taş atarak, karanlığı taşlayarak, detay olabilecek meselelerle asıl mesajı gölgeleyecek şeylerden kendimizi koruruz. Allah'ın anlattıklarıyla, peygamberinin dillendirdikleriyle, sahabe dediğimiz o vahyin canlı tanıklarının bize aktardıklarıyla yetiniriz. Onların aktardıklarıyla hayatlarımızı donatmaya çalışırız.

0: Hazreti Hüseyin'i kim şehit etti?
1: Bu sorunun da tarihi olarak eğer cevabını bulmak istiyorsak aslında tarihteki isimler belli. Her ne kadar bazıları tezkiye etmeye çalışsa da, temize çıkarmaya çalışsa da Hazreti Hüseyin'in şehadetinin en baş müsebbibi Yezid'dir. Emri veren odur çünkü. Yezid'i farklı yerlere sevk etmek için, farklı yerlerde değerlendirmek için yok Yezid'in haberi yoktu, Yezid böyle bir şey istemedi, Şam'da işte ağladı, sızladı, bu tarz rivayetleri ileriye sürenlerin şunun cevabını vermeleri gerekir. Eğer Yezid rahatsızdıysa bundan, bu işi yapanları cezalandırdı mı, cezalandırmadı mı? Biz cezalandırdığını görmüyoruz. Dolayısıyla bu işin en baş müsebbibi Yezid'dir. Olayın en önemli isimlerinden bir tanesi Basra valisi olan Ubeydullah İbni Ziyad'dır. Çünkü Yezid ona emri veriyor ve emri uygulama noktasında harekete geçen isim odur. O isim gerçekten İslam tarihinin karanlık isimlerinden bir tanesidir. Zulüm noktasında, döktüğü kan noktasında çok farklı bir veballe Allah'ın huzuruna gitmiştir. Ubeydullah'ın bu noktadaki talebini yerine getiren iki isim görüyoruz biz. Onlardan birisi Ömer İbni Sa'd, bir diğeri de Şimr İbni Zilcevşen'dir. Ordu o Ehli Beyt'in işte bir avuç insanını kuşattığı zaman Kerbela'nın meydanında Hazreti Hüseyin'in yanındakiler birer birer şehit oldular.

geriye sadece o gün hasta olduğu için kurtulan İmam Zeynel Abidin kaldı. 20 küsür yaşlarındaydı o günlerde. Bir de onun kardeşi ve Hazreti Hüseyin'in küçük oğlu olan Ömer kaldı. Onun dışındakiler kadınlardı sadece kalanlar. Ve oradakilerin tamamı şehit olmuştu. O emri verenler ve o emri uygulayanlar onlardı. Ama Hazreti Hüseyin özellikle o meydanda 33 mızrak yarasıyla, 34 ok yarasıyla yere düştüğünde halen canını Rahman'a teslim etmemişti. Ona son darbeyi vuran ise Sinan İbni Enes isimli birisiydi. Darbeyi vurdu ve Hazreti Hüseyin şehit olunca yanında Havli İbni Yezid isimli birisi var. Sinan'a dedi ki başını keselim gövdesinden. Çünkü onun başı bize çok itibar, çok para kazandırtacak. Ve kendisi cesaret edemedi ama Hazreti Hüseyin'in başını gövdesinden ayıran isim yine Sinan İbni Enes oldu. Bunlar tarihen bildiğimiz şeyler. Şimdi bu isimlere lanetler dizmenin bize bir faydası yok. Bu isimleri çok fazla ortaya sürmenin de bize bir faydası yok. Aslında Hazreti Hüseyin'i de şehit eden bir zihniyet idi. Biz o zihniyeti anladığımız zaman meselenin üzerinden ibret nazarıyla bir şeyler çıkarabiliriz. O isimleri o zihniyete düçar oldukları için aslında o işin içerisinde görüyoruz biz. Hazreti Hüseyin gibi bir insana bu zulümleri reva gören, onun kanını akıtmakta beis görmeyen o zihniyetin aslında kodlarını bir kere tespit etmemiz lazım. Onun için Hazreti Hüseyin'i kim şehit etti sorusunun cevabı şahıslarla beraber zihniyetler de olmalı. Peki nasıldı o zihniyetler? Biraz irdelemeye çalışalım. Hazreti Hüseyin'i şehit eden zihniyet merhametten ziyade menfaati öncelleyen bir zihniyet idi. Onlar dünyevi menfaatlerini o kadar öne almışlardı ki o menfaat perestlik onların gözlerini kör etmişti ne yazık ki. Ve dünyaya olan ilgi, dünyaya olan hırs, dünyaya olan o alaka insana neler yaptırtabilir sorusunun cevabıdır aslında Hazreti Hüseyin'in karşısında olan o zihniyet. Bir diğer özellik mevki, makam, şan, şöhret bunları elde etmiş insanların kaybetmeme adına ortaya koydukları zihniyet Hazreti Hüseyin'i şehit etti. Var ellerinde mevki makam, kimisi vali, kimisi komutan, kimisi falancanın yanında itibar sahibi. Bunları ben kaybetmeyeyim, elimdeki bu imkanı elden etmeyeyim diye bu noktada o zihniyet onlara o işi yaptırttı. Aklını, şerefini, haysiyetini birilerine kiraya veren zihniyet Hazreti Hüseyin'i şehit etti. Düşünemiyor. Ben bunu niye yapıyorum? Bunu düşünemiyor. Gözüne o perde niye inmiş? Çünkü akıl kendisinde değil. Şeref ve haysiyeti başka yerde arıyor. Aslında o gün Ubeydullah İbni Ziyad'ın yanında olmayı, Yezid'in yanında olmayı şeref olarak sayıyor. Ben eğer diyor güç onların elinde, onların yanında olursam ben de güçlü olurum. Haklının yanında değil, güçlünün yanında olursam ben de o güçten nasiplenirim. Böyle bir zihniyet Hazreti Hüseyin'i şehit etti. Belki çok ağır bir şey söyleyeceğim. Birçok kardeşime de ağır gelebilir ama ahirete inanıyormuş gibi, cennete inanıyormuş gibi, cehenneme inanıyormuş gibi, mizana inanıyormuş gibi, sırata inanıyormuş gibi, hesaba inanıyormuş gibi davranan zihniyet Hazreti Hüseyin'i şehit etti. Eğer inanıyormuş gibi değil de inanmış birisi olarak bunu değerlendirseydi, inansaydı ve o inancının gereğini yerine getirme adına gayret içerisinde olsaydı, asla devletten, sultandan, güçten, Allah'tan korkan gibi korkmazdı. Ne olursa olsun bedeli neyse o bedelini ödemeyi göze alırdı. Bunu yapanlar oldu o gün. Hür bin Yezid onlardan bir tanesidir. Allah kendisinden ebeden razı olsun. O insanlar asla korkuda tevhidi sarsmadılar. Zulüm ne kadar büyümüş olsa da onlar olması gereken tavrı ortaya koydular. Ama koyamayanlar, ama bu saydığım zihniyetlere düşenler Hüseyin'in öldürülmesine
seyirci kaldılar ya da bizzat öldürülme olayının içerisinde yerlerini aldılar. Dolayısıyla biz meseleyi zihniyet üzerinden ele almak durumundayız ki Hazreti Hüseyin'in kanını döken o zihniyetin insana neler yaptırabileceğini iyice anlayalım ve bugünün dünyasında o manada alacağımız mesajları alarak hayatımıza yön vermiş olalım.

0: iman hakikatlerini nasıl içselleştirebilirim?
1: Bu soruda aslında iki tane temel de mesaj var. Bunlardan bir tanesi demek ki iman hakikatleri diye bir şey var. İkincisi de bu hakikatlerin demek ki içselleştirilmesi gerekiyor. Zaten böyle olursa o iman tahkiki iman oluyor. Yani bir insan iman ettiği hakikatleri biraz böyle iyice kavradığında ve o iman ettiği hakikatlerin delillerini, dayandığı bazı meseleleri iyice içselleştirdiğinde o taklidi iman tahkiki imana dönüşmüş oluyor. Hele böyle şu yaşadığımız dünyada, yaşadığımız zeminde ilhadın, işte şüphenin, küfrün, fıskın çok farklı bir biçimde hayatımızı kuşattığı bir zaman diliminde bizim bu iman hakikatlerini çok daha iyi bir biçimde anlayıp kavrayıp içselleştirmemiz gerekiyor. Bunun için de ben bu soru vesilesiyle birkaç şeyi siz kardeşlerime hatırlatmak istiyorum. Birincisi şu, iman ve iman esaslarını biraz olsun artık yüzeysel olmaktan çıkarıp derinlemesini öğrenmemiz gerekiyor. Evet, biz çocukken yaz Kur'an kurslarında, camilerde ya da işte biraz büyüdük farklı bir zeminde imanın bize 6 tane şartının olduğunu ezberlettirdiler. Ve biz şu anda da ezbere sayabiliyoruz bunları. İmanın en önemli kelimesinin la ilahe illallah olduğunu da öğrettiler ve çoğumuz da bunu söylüyor. Şehadet cümlesini de söylüyoruz anlamıyla beraber. Yani bu noktada zafiyet yaşayan kardeşlerimiz de var ama çoğunluk itibariyle böyle. Ama saymak demek, anlamak demek değil ki benim güzel kardeşlerim. İnanın bugün 6 tane temel iman şartını üzerinde biraz biz durarak, tefekkür ederek böyle biraz irdelediğimizde çoğumuzun ciddi bir biçimde sıkıntı içerisinde olduğunu göreceğiz. Mesela meleklere iman diyoruz ama ne dediğimizin farkında değiliz. Kitaplara iman diyoruz ama ne dediğimizin farkında değiliz. Kadere iman diyoruz ama kadere imandan kastedilen şeyin ne olduğunu bilmiyoruz. Onun için bu iman esaslarının derinlemesine biraz öğrenilmesi gerekiyor. Peki nereden öğreneceğiz? Bu konuda bir sürü kitaplarımız var. Yani en basit mesela evlerimizde olan ilmihal kitaplarının o akaid bahislerine biraz baktığımızda onları okuyup onların üzerinde biraz düşünsek, biraz tefekkür etsek, biraz içselleştirmeye çalışsak, aziz Kur'an'ımızı bu nazarla okusak. Mesela diyelim ki aldık elimize bir meal, işte la ilahe illallah kelime-i tayyibesi, o büyük kelime iki cümleden oluşuyor. La ilahe illallah, la ilahe'yi, ilahenin karşılığını mesela diyelim ki ben Kafirun suresinden okusam, İllallah'ı da İhlas suresinden ve birkaç tane de tefsirden yardım alsam o konuda. İşte İhlas suresi en Kur'an'ın en kısa sürelerinden bir tanesi. Ama iman hakikatlerini nazara veriyor. O iman hakikatlerini biraz anlasam ve biraz gayret göstersem. Yani burada ya Rabbi sen bir şey istiyorsun benden ama bu istediklerini anlayabilmem için benim biraz fehmimi, anlayışımı aç diye bir gayret içerisinde olsam, inanın böyle bir gayret beni biraz daha farklı bir boyuta doğru taşıyacak. İkincisi, yine bununla alakalı, öğrendiğimiz bu iman esasları üzerinde biraz tefekkür etsek mesela. Ahirete iman, yani düşünün, mizan var, hesap var, sirat var, cennet var, cehennem var. Bütün bunların üzerinde biraz tefekkür etsem, hesabı düşünsem mesela, ahirete iman meselesinde bazı şeyleri biraz böyle zihin teri dökerek anlamaya çalışsam, gayret etsem, emin olun o anlama adına verdiğim çaba, ki tefekkür işte budur zaten, o bana başka şeyler kazandırtacak. Üçüncüsü, bakın, kainat ayetleri ve yaratılış üzerinde zihin teri dökmek, varlığın çokluğu ve nizamı üzerinden yaratıcının tekliği ve kaderi, yani yaratılışın yasası üzerinde durmak. İnanın bunu bir becerebilsek, bir çiçek alsak elimize mesela, bir çiçek üzerinden bazı şeyleri tefekkür etsek, şahit olduk gökyüzündeki bir harekete mesela, onun üzerinde biraz dursak, bulutların şöyle hareketlenmesinin üzerinden o yaratıcının kudretine ait bazı şeyleri düşünsek, yağan yağmurdan, gelen rüzgardan, ağaçların işte farklı hallerinden, mevsimlerden, mesela kışın arkasından gelen bahardan, baharın arkasından gelen yazdan. Yani insan böyle bir kainat kitabını okumaya başlasa, o kainat kitabındaki ahenk zaten bağıracak, innehu vahid diyecek, muhakkak ki Allah birdir diyecek ve iman adına onun dünyasında başka şeyler uyandıracak. Dördüncüsü, bakın benim güzel kardeşlerim, imanı içselleştirmenin en önemli kodlarından birini şimdi öğreneceğiz. İmanı en iyi kavramış olan Efendimiz'den imanı öğrenmek, onun iman üzere yoğurduğu o güzel cemaat olan sahabenin iman anlayışlarını anlamaya çalışmak. İnanın ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öyle bir iman meselesinde güzel ifadeleri var ki, insan onları anladığında Resulullah'ın dünyasında iman tasavvurunu kavruyor. Allah Resulü Allah'ı nasıl anlamış mesela ve bize nasıl anlatmış? Yine elindeki talebeler olan o sahabeyi imanla nasıl yoğurmuş? O sahabede iman nasıl içselleşmiş? Yani mesela bazı isimler var imanı böyle çok farklı boyutlarda anlayan, mesela Hazreti Ali gibi, mesela Bera gibi, mesela Hassan bin Malik gibi, mesela diğer sahabe efendilerimiz gibi, Ayşe annemiz gibi, mesela onların o ifadelerinin üzerinden o kadar farklı bir biçimde biz iman hakikatlerini kavranırız ki, bu gayreti verdiğimizde bizim de imanımızın onların bize verdiği o bilgiler çerçevesinde fazlalaştığını göreceğiz. Beşincisi de şu: iman hakikatlerini çok iyi anlamış ve bu hakikatlerin anlaşılması için gayret vermiş alimlerimizin hayatlarını ve eserlerini okumak. Elhamdülillah yüzlerce alimimiz var bu noktada. İmanı anlamış ve iman uğruna mücadele vermiş isimler var bugün tarihimizde. Ve yine onların o verdikleri mücadelelerin aslında birer işte ispatı olan ya da yazdıklarının ispatı hayatı, böyle demek daha doğru, böyle bir hayat yaşamış olan o alimlerimizin mücadelelerini ve eserlerini okuduğumuzda iman hakikatlerini içselleştirme adına farklı bir noktaya doğru gelebiliriz. Şimdi içselleştirdiğimiz zaman benim güzel kardeşlerim, o imana ne oluyor biliyor musunuz? İmanın lezzetine, İmanın farklı bir biçimde tadına varmış oluyoruz. Ve o tada ve lezzete vardığımız zaman da başka bir hal oluyor bize. O zaman işte iman yolunda mücadele etmekten geri durmuyoruz. O zaman iman bizim için bir yük değil, bir hasrete dönüşüyor. Onun için o iman adına mücadele verenler o mücadeleyi verebildiler ve yerlerinde bir dakika olsun duramadılar. Bugün bizde bazı şeyler tam anlamıyla oturmadıysa, bu iman dediğimiz önemli meselenin içselleştirilmemesinden kaynaklanıyor. Onun için burada söylenen o hususlara dikkat ederek imanı içselleştirdiğimizde, bizim dünyamızda da artık elde ettiğimiz ya da ödediğimiz bedel çerçevesinde bazı şeyler oluşacak. Onlar da bizi imanın
2: anlamda değişir ve dönüşmede de kalmazdık. Değiştirir ve dönüştürürdük. Bunun çok güzel bir numunesi var aslında karşımızda. Sahabe nesli dediğimiz o büyük nesil işte böyle oldu zaten. İman ettiler ve o iman hakikatlerini hayatlarına taşıdılar. Hayatları hemen değişti, bakış açıları değişti, kavramlara yükledikleri anlamlar değişti, algıları değişti. Değiştikleri oranda da değiştirdiler. Sonra o imanın lezzetine erdikleri için de kendi ulaşabildikleri kadarıyla insanlara o imanın mutluluğunu götürme adına gayret içerisinde oldular. Eğer biz imanı tam olarak anlamış olsaydık, hakiki özgürlüğe, hürriyete ermiş olurduk. Çünkü gerçek manada iman her türlü kulluktan bizi korur. Şehvete kul olmaktan korur bizi. Şöhrete kul olmaktan korur bizi. Şehvete kul olmaktan korur bizi, devlete kul olmaktan korur bizi, falanca lidere kul olmaktan

korur bizi. Allah'tan başka kulluk yapabileceğimiz hiçbir şey kalmaz karşımızda. Ama bugün ne yazık ki çok ciddi bir meseledir bu ve gerçekten hepimizin böyle titreyerek bu meselenin muhasebesini yapmak durumundayız. İnanmış gibi yapıyoruz. İman varmış gibi yapıyoruz. Ahirete inanıyormuşuz gibi davranıyoruz. Mış gibi, muş gibi yaptığımız için de tam anlamıyla o iman dediğimiz mutluluk, saadet, hürriyet, özgürlük istenilen oranda bizde karşılık bulmuyor. Karşılık bulmadığı için o imanın lezzetine varamamış insanlar olarak başkalarına duyurma adına da gayret içerisinde olamıyoruz. Allah aşkına şöyle bir sahabeyi bu nazarla okuduğumuzda onlarda gördüğümüz o heyecanın kaynağının işte o hakiki iman olduğunu itiraf eder ve oradan da kendi dünyalarımıza bazı mesajlar taşımış oluruz. Bundan dolayı ben bütün kardeşlerimi İmanın parolası, temel meselesi olan tevhidi ve o tevhidin en önemli izharı olan La ilahe illallah cümlesini sanki yeni bugün Müslüman olmuş gibi anlamaya davet ediyorum. Eğer La ilahe illallah kelime-i tayyibesini gerçek manada anlamış olsak, o La ilahe derken yıkmamız gereken neler varsa onları anlasak, İllallah dediğimiz zaman nasıl bir Allah inancını yüreklerimize, kalplerimize, zihinlerimize, akıllarımıza ve tabii ki hayatlarımıza hakim kılma noktasındaki gayrete meseleyi vardırsak o zaman imanın mutluluğunu tam olarak anlamış olacağız. Bu noktada gayretimiz iman öğrenme, iman talimi adına olsun. Unutmayalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl boyunca kendi ilk muhataplarına da insanlığa da çok şey söyledi. O ahkama ait şeyler söyledi, ahlaka ait şeyler söyledi, ibadete ait şeyler söyledi, muamelata ait şeyler söyledi. Hayatın birçok alanına dokundu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayata dokunmadığı, hayatta dokunmadığı yer kalmadı. Ama 23 yıl boyunca değişmeyen, değiştirilmesi mümkün olmayan, asla gündemden düşmeyen bir mesele vardı. O da iman meselesiydi. Bugün aynı berraklıkla, aynı sadelikle imanı anlamanın gayret ve mücadelesini vermek zorundayız. Bu olmazsa eğer iman işin başıdır. Kök yoksa, temel yoksa başka meseleleri konuşmaya gerçekten gerek yok. Ama zeminde şu anda problem var. Kökte, temelde şu anda sıkıntılar var. Bunların giderilmesinin gayretini vermek durumundayız. Artık kendimizi bu noktada ciddi bir biçimde sorgulayarak iman hakikatlerini öğrenme noktasında bir güzelliğe vardırmak durumundayız. Rabbimden niyazım odur ki hepimizi gerçek manada iman edenlerden, hakiki imanı elde edenlerden, hakiki imanı elde edip kainata meydan okuyanlardan eylesin inşallah.

0: İnanıyor muyuz yoksa inanmış gibi mi yapıyoruz?
1: Bu çağın insanları olarak mışlı, muşlu yaşamaya ne yazık ki alışmışız. Her şeyimiz mışlı, seviyormuşuz gibi davranıyoruz. Önem veriyormuşuz gibi davranıyoruz, öyle konuşuyoruz. İman ediyormuşuz gibi ne yazık ki meseleleri değerlendiriyoruz. Mesela ahirete iman meselesi, Allah'a iman meselesi olduğu zaman da aynı şekilde davranıyoruz. Ahirete iman meselesi çok önemli bir mesele ve burada bizden istenen yakin bir iman. Yakin ne demek? Şek, şüphe, tereddüt, endişe içinde asla olmadan sarsılmaz bir biçimde kesin kez inanarak bunun bu inancın da gereğini yerine getirerek davranmak. Kolay bir şey olmadığını biliyorum ama netice itibariyle bizden istenen en önemli mesele şu. Şimdi ahirete inanıyor muyuz yoksa inanmış gibi mi davranıyoruz? Bu mesele, bu soru üzerinde gerçekten ciddi ciddi durmamız gereken bir soru. Biliyorsunuz dinin

0: Kur'an'ın üç ana konusu var. Allah, nübüvvet ve haşir. Bu üç ana konu üzerinde şekillenir. Geri kalanları bunların altında zaten yerlerini bulurlar. Bunlardan ahirete iman meselesi mevzu bahis olduğunda Kur'an bize çok güzel bir bilgi verir. Ve insanların ahirete imanla nasıl bir bağ kurduklarına dair beş tane farklı açılımda bulunur. Ayetlerde bunların karşılıkları var. Mesela yokmuş gibi davrananlar var. Ahiret yokmuş gibi. Varmış gibi yaşayanlar var. Var ama onu bağlayan, ona bu noktada mesuliyet yükleyen, mükellefiyet yükleyen şeyleri ihmal ederek bir davranış var. Hafife alarak yaşayanlar var. Yanlış anlayarak yaşayanlar var. Kendine dert edinerek yaşayanlar var. Aslında bu beşincisi yakin bir imanla alakalı bir şey. Eğer ahirete iman meselesi iman olarak gerçekten yüreklerimizde, zihinlerimizde, kalplerimizde, akıllarımızda yerini alsa dert haline gelecek. Öyle olduğu andan itibaren de bazı şeyler değişmiş olacak. Eğer biz gerçekten inanmış olsak ve bu inanmanın gereğini yerine getirme adına bir ızdırapla inlesek, yani kendimize dert edinsek, birincisi adalet duygusu hayatının tamamını kaplar, hakkaniyet elbisesi olur, teraziyi her daim korumaya çalışır. Buradaki terazi sadece ölçerken, biçerken meselesi değil, hayatın terazisi. Yani her şeye Allah'ın koyduğu denge, yasa, değer çerçevesinden ehemmiyet verir. İkincisi, aceleciliğe mahkum olmaz. Onun şeytandan, yani aceleciliğin şeytandan olduğu hakikatini unutmaz. Sabrı istenilen oranda kuşanır. Çünkü tek dünyalı değil, iki dünyalıdır o. Bu dünyadan sonra bir başka dünyanın varlığına inanmıştır. Onun için de aceleye gerek yoktur. Onun için sabır bu dünyanın en önemli meselesidir. Mesele sabır olduğu zaman da çatlayana kadar bile olsa bu sabrı devam ettirmenin gayret ve mücadelesini vermek zorunda olduğunun bilincinde hareket eder ve neticede kazanacak olan kendisinin olduğunu bilir. Üçüncüsü, akıbet endişesi. Her türlü endişenin önüne geçer. Sahibinin yüreğini yakan en büyük dert haline gelir ve bu hal adeta içini kavurur. Çünkü onun için en önemli mesele akıbet. İyi başlamak ama onunla beraber iyi bitirmek. Hal böyle olunca sahabeyi işte biz anlayabiliriz. Onlar da inanmamış gibi değil, muş gibi değil, gerçek iman olduğu için inanılmaz bir akıbet endişesi oluşuyor. Son anlarında bile biz gözyaşları içerisinde kaç sahabe efendimizin hatıralarını okuyoruz. Mesele nedir? Son nefesi verirken bile imanla gidebilme ızdırabıdır. Dördüncüsü, aidiyeti büyük bir kazanç olarak gördüğü gibi sorumluluk olarak da görür. Aidiyet buradaki kasıt ne? İslam'ın içinde olmak, İslam ailesinden olmak. O aidiyeti bir kazanç olarak görür ama bir sorumluluk olarak da görür. Kurtulma derdi olduğu için kurtarmak için çırpınır durur. Çünkü o bilir böyle bir meselenin ehemmiyetini. Şimdi bir insan ahirete gerçekten inansa yanında iman problemi yaşayan insanların derdini nasıl çekmez? Anne ve babasının bu zafiyetinden dolayı nasıl yüreği yanmaz? Çoluk çocuğunun bu noktadaki sıkıntısını nasıl kendisine dert edinmez? Bir yangına gidiyorlar, manevi bir yangın. Bunu gören ve bu ızdırabın içerisinde olan bir insan kurtulmak için, kurtarma adına onları ellerini uzatmak, onlara el uzatmak, onları bu noktada o bataklıktan çekmek için elinden gelen şeyi yapar. Beşincisi de şu, arşın gölgesinin özlemiyle yaşar. Dünyada bir yolcu olduğunu unutmaz. Vuslat arzusu onu yakar durur. Arşın gölgesi onun için bir hedef. O hedefi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem koydu. Kıyamet gününde hiçbir gölgenin olmadığı o zaman dilimlerinde Allah'ın arşının gölgesinde sınıflandırılacak ve orada o gölgeyi kendi dünyasında tadacak olan insanlardan bahseder Efendimiz. Yani bir hedef koyar. Şimdi gerçek manada inansa bir insan en öncelikli hedefi o olur. Artık o manada onu elde etmenin arzusuyla yanar tutuşur. Bunu yaptıkça da kendi dünyasında bazı şeyler farklı bir biçimde karşılık bulmuş olur. Onun için biz çağın bize dayattığı mışlı muşlulardan vazgeçmemiz lazım. İslam'ı kendimize bir dert haline getirmemiz lazım. İslam'ımız, imanımız, babalarımızdan, annelerimizden devraldığımız ve uğruna hiçbir bedel ödemediğimiz bize bırakılmış miraslar değil, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin bize intikal etmeleri için ellerinden gelen her türlü fedakarlıkları yaptıkları bir nebevi mirastır. Evet, mirastır ama böyle bir mirastır. Bir mal olarak kalan bir miras değil. Uğruna canların feda edildiği bir mirastır. Uğruna dünyaların feda edildiği bir mirastır. Böyle anladığımız zaman o iman yakin bir imana dönüştüğünde artık farklı şeylerden yüz çevirip gerçek manada o imanın tadına varıp ahirete iman meselesinde de bizden istenilen ne ise onu tam anlamıyla ortaya koyacak bir duruş bizlerin hayatına gelmiş olacak. Arzu edilen budur. Niyazımız o olsun ki o arzu edilen seviyeye, kıvama Allah bizleri en kısa zamanda kavuşturmuş olsun.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www.floragarden.com.tr.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da beyaz eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin

0: geçmişinde ne var? Geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, aziz dostlar, Allah'a iman etmeyen birisinin Allah'ın peygamberi Muhammed aleyhisselamı hayatından, devletinden, siyasetinden uzak tutmak istemesini makul kabul ederiz. Onu peygamber olarak kabul etmeyenin gel sen benim bankalarıma yön ver, caddelerime şekil ver, hayatımı düzenle, uluslararası ilişkilerimi belirle demeyeceği bellidir ve normaldir. Çünkü onu peygamber olarak kabul etmemek hiçbir işe karıştırmamak demektir. Ama onu peygamber olarak kabul edip ahiretinin kurtarıcısı olduğuna iman edenin, sen benim her işime karışma, parama karışma, siyasetime karışma ve diğer politikalarıma karışma ama cennete götür beni demesi akıllıca bir tutum değildir. Düşmandan, onun düşmanından iman etmeyerek düşman cephede kalandan beklenen şey, sen benim peygamberimsin diyenden beklenmemelidir. Bir insan hadi cahil olur, din bilmez, diyanetten anlamaz ve peygamberin banka ile ne işi var, devletle ne işi var diyebilir. Ama bir Müslüman senelerce tefsir dalında uzmanlık yapar, Kur'an'ı okur, okutur, sonra da siyasetle ne işi var peygamberin, nasıl der acaba? Bir Müslüman tarikat erbabı olur. Günde 1000 defa, belki 10.000 defa tarikattaki makamına göre salavat getirir. Akşam da arkadaşlarıyla çay içerken, siyaset ayrı, o ayrı. Peygamberin ne işi var bu işlerle? Nasıl der acaba? Güya sen salavat getirince gözlerin yaşarıyor ama peygamberin paraya yön vermek isteyince uygun görmüyorsun bunu. Peygamberin caddelere şekil vermek isteyince, siteler kurmak isteyince onu ehil görmüyorsun. Sana cennet kurabiliyor ama muhtarlık kuramıyor bir türlü. Bu kafirden beklenir. Tarikat erbabı değil, tefsir erbabı değil, hadis tanımamış bir Müslümandan da kaza ile beklenebilir. Ama ilim erbabı bütün bilgilerini bir kenara atarak peygamber aleyhisselamı siyasetin dışına niçin atarlar acaba? Neden özellikle tarikat erbabı olmak demek, alim olmak demek, hadis ehli olmak demek, fıkıh uzmanı olmak demek, hiç siyaset yapmamak demek olur? Acaba siyaset pisliğin adı mı? Yani siyaset deyince insanlar çalmak, çırpmak, soymak, yontmak, bunu mu anlıyorlar da sevgili peygamberimiz böyle işlere bulaşmasın mı demek istiyorlar? Öyleyse senin ne işin var orada? Demek sen hırsızsın, sen soyguncusun, bari peygamberin bu işe bulaşmasın mı diyorsun? Yani yok, siyasetçiler hep hırsızdır, siyasetçiler hep kötüdür, hep yalan konuşurlar, peygamberimizin onların arasında yeri yok diyorsan, İmamlar da yalan konuşunca namazı bırakacak mısın? Cami imamları, namaz kıldıranlar, müezzinler hep yalan konuşuyorlar diyelim. Bırakacağız mı namazı? Yani her yalan konuşulan, her yanlışlık yapılan yerden peygamberi uzaklaştıracaksak, o doğruları düzeltmek için gelmedi ki. Zaten vazifesi yanlışı, hırsızı, sahtekarı, kumarı kaldırmak için gelmek değil miydi? Düzeltmek için, ıslah etmek için gelmiş bir peygamberin acil vazifesi en çok sahtekarlığın olduğu yere müdahale etmektir. En çok sahtekarlık siyasette var. Oraya dindarı uygun görmüyorsan sen, acilen peygamberin oraya müdahale etmesi lazım. Doğrusu olan bu değil mi? Hayır, bu bataklıktır. Peygamber buradan uzak dursun, peygamberin vekilleri buradan uzak dursun diyorsan, bu şu anlama geliyor. Bu bataklığın düzelmesini istemiyorsun sen. Yeryüzündeki bütün şirk ve tuğyana karşı onu düzeltici ve kurtarıcı olarak görüyorsun. Senin en alt biriminden en üst birimine kadar ekonomine yön veren, medeni ilişkilerini belirleyen kuralların konduğu sisteme müdahale etmesini istemiyorsun. İran'ı, Bizans'ı, Roma'yı kaldırsın, yeryüzünde Allah'a isyan olmasın diyorsun. Senin başında mini bir Roma olmasından rahatsız olmuyorsun. Acaba bu bataklık seni de mi besliyor ki gelir burayı düzeltir diye, senin besi kaynağın kaybolur diye korkuyorsun şeklinde bir soruya cevap veremez o zaman peygamberi aleyhisselamı siyasetten uzak tutmak isteyenler. Eğer siyaset insanların dışında bir mahluku yönetiyorsa, elbette insanların peygamberinin orada işi olmaz. Tarım Bakanlığı'na filan havale etmek lazım o zaman. Ama eğer siyaset insan ilişkilerini, insan topluluğunu dizayn etmenin adıysa, bu peygamber insanlığa şekil vermek için gelmiştir. İnsanlık hiçbir şekilde sadece yemek içmekten, alkol kullanıp kullanmamaktan ibaret değil. İnsan medeni bir varlık olarak, Allah'ın yarattığı medeni bir mahluk olarak idare edilmesi gereken, düzeni olan, sistemi olan mahluktur. Peygamber aleyhisselamı toprağın altındaki işleri idare etmekten mesul müdür haline getiren anlayış, nübüvveti siyasetten uzak görmek, ekonomiden uzak görmek, uluslararası ilişkilerden uzak görmek, ancak Musa aleyhisselamdan önceki peygamberlere uygun görülebilecek bir tavırdır. Musa aleyhisselamdan itibaren Allah'ın gönderdiği peygamberlerin bir bölümü kraldılar zaten. Devlet kurdular, devletler yıktılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bir devlet kuralı koymaya neden uygun görmüyor insanlar? Bir beceri eksikliği mi hissediyorlar acaba? Yani bu peygamber ne bilecek, Mekke'de nasıl devlet idare edilir bilecek mi demek isteniyor? Halbuki o 3 kişiyle çıktığı yolda 23 sene sonra yeryüzünün en büyük medeniyetini kurdu. Devlet kurdu. Vahşet noktasına gelmiş insanlarla kurduğu devlet rahmet medeniyetine dönüştü. Tecrübesi mi yok? Yalnız biri mi? Cebrail'den ayrı biri mi? Allah'ın teyidinden uzak bir insan mı ki Peygamber aleyhisselam Efendimizin kanun oluşturma, medeniyet oluşturma gücü yetersiz görülsün? Hayır. Bu ya ona iman etmemekten ya da ona iman etmeyenlerin etkisinde kalmaktan kaynaklanan bir çıkıştır bu. Peygamber aleyhisselam siyasetten uzak dursun ya da siyaseti peygambere ve peygamberin vekillerine uygun görmemek anlayışı ne demektir? Siyaset nedir önce? Parayı, insanı ve silahı yönetmektir. Para, insan ve silah. Bu üç şeyi yönetmenin adı siyasettir. Bu üç şeyi çektin mi siyaset olmaz. Siyaseti bu üç şeyde peygambersiz bıraktığın zaman, Allah'tan ve Allah'ın Kur'an'ından uzak bıraktığın zaman,

karışmayan, insana karışmayan, silaha karışmayan peygamber neyi düzeltecek? Mezarlık müdürlüğü bile yaptıramazsın ona. Müdürlük de nihayet bir tapulu arazinin üzerine ölü gömecek, yine siyasete muhtaç. Mezarlık müdürü bile olmaz böyle bir peygamberden. Çok kasıtlı, iki asırdır ümmeti Muhammed'in içini oyan, kanserojen olan mikrobik yapılardan bir tanesi siyasetten dinin, dinin siyasetten uzak tutulmasıdır. Mazeret hazır. Siyasetçiler hep zaten palavra yapıyorlar. Hocalara bu yakışmıyor. Alimlere yakışmıyor. Dolayısıyla peygambere yakışmıyor. E güzel. O zaman meyhanelerde alkol tüketenler de hocaların asla koklanamayacağı bile bir hastalık. Meyhanelere de yanaşıp emri bil maruf, nehyani münker yapmasınlar. Hayır. Asıl dert ülkeler de değildir. Kim yönetirse yönetsin, peygamber yönetsin, Ebu Bekir yönetsin, onların böyle bir derdi yoktur. Asıl dert, peygamber gelirse harama müdahale eder. İlk işi harama müdahale etmektir. Haram kazancı engelleyecek. Bunu atları gibi biliyorlar. Çünkü gelir gelmez faiz ayaklarımın altındadır dedi. Veda konuşmasında hakkı hukuku yerine oturttu. Kimse istediği gibi kazanamayacak. İstediği gibi har vurup harman savuramayacak. Dolayısıyla asıl siyasetten uzak dursun peygamber. Siyasetle ilgilenmesin. Din siyasetten uzak kalsın. Demek asıl maksat, biz istediğimiz gibi yiyip içelim, haram serbest olsun. Yeri geldiğinde de helal haram gibi olsun illetinden kaynaklanıyor. Yalnız burada peygamber aleyhisselamın vekili makamında olan hocaların, alimlerin, tefsir erbabının, hadis erbabının, fıkıhçıların fiilen, yani din erbabının fiilen siyasete katılması, siyaset yapması başka şey, onların mantığının, yani Kur'an'ın ve peygamber aleyhisselamın siyasette olması başka şeydir. Zaten bu mevcut siyasete adına din adamı denen kitlelerde tasavvuf erbabı da katılırsa bataklığın hacmi büyümüş olur. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mantığının, adalet anlayışının, haram helal anlayışının, insanı mükerrem tutan anlayışının siyasete müdahale etmesini istiyoruz. Kul hakkı anlayışı gelsin istiyoruz. Belediye meclisi karar vermiş olsa bile kul hakkına müdahale eden şeyin peygamber yasak ettiği için yasak olmasını istiyoruz. Şimdi 20 kişinin bir belediye meclisinde adil ve uygun gördüğü şey, sonra onlar seçimi kaybedip gidince gelen 20 kişi tarafından zulüm görülüp değiştirilip yenisinin adalet olması. Yani adaletin midesinde yemek bulunan insanlara göre telakki edilmesine biz yanlış diyoruz. Yoksa fiilen hocalar hem namaz kıldırsın, namazdan sonra da gitsin kaymakamlık binasını idare etsin demiyoruz. Böyle bir şey olmaz zaten. Bu yeryüzündeki branşlaşmaya aykırı zaten. Ama mantığın peygamber mantığı olması, alttaki mühürün peygambere ait bir mühür olmasını istiyoruz ki yeryüzünde adalet olsun. Aksi takdirde güçlü kurt, zayıf kurdu dışlayacağı için kurtlar kanunu uygulanır. Gelir insan hakları diye bir safsata icat eder, insan hakkı diye seni ona taptırır. Demokrasi diye bir şey icat eder, demokrasiye tapındırır seni. Halbuki bu güçlünün önünde eğilmekten başka bir şey değil. Neden yeryüzünde bu kadar kutsal büyük bir demokrasi var da, neden bir bilim adamı demokrasi Fransız ihtilalinden beri yeryüzünün tek yegane sistemi olduğu halde, neden mesela onların Nobel'inin ödülünü almış bir bilim adamı yeryüzünün en küçük devletinde bile siyaseti ele geçiremedi? Var mı şu dünyada 200'e yakın devlet arasında hukuk dalında uzmanlaşmış, ordinaryle bir hale gelmiş birisinin devlet başkanı olduğu görüldü mü hiç? Hani demokrasi bilimdi, insandı. Hiçbir zaman bilim adamı, gerçek bir bilim adamı seçimde harcayacak çuvalla para bulamayacağı için halkın seçeceği bir tip olamaz. Güçlü güzeldir, güçlü haklıdır o sistemde. Peygamberin mühürüyle mühürlenmiş dosyada ise, nübüvvet anlayışında ise Ömer'dir devlete layık olan.

olan Ebu Bekir'dir. Çocukların ağlamasıyla ağlayacak merhameti olan insanlar lazım. Sadece seçim zamanı bol soğan yiyip gözyaşı akıtan insanlar adaleti temsil edemezler ki. Hakkaniyetten onlar ne anlasınlar? Zalimi def edip kendisi zalimlaşan kadrolar üretmiş olunur bu anlayışta. Dolayısıyla kardeşler, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i, paramızı, insanlığımızı ve silahımızı yönlendiren gücün merkezinde görmek zorundayız. Bunun adına birileri işte din devleti bilmem ne isim vermiş olabilirler. Onlar elbette nasıl ben peygamberimin söz sahibi olmasını istiyorum ve bunu savunuyorsam onlar da peygamberimi dışlamak istiyorlar. Bunu ilk defa yapmıyorlar zaten. Sana kadın verelim, para verelim, krallık ünvanı verelim, karışma bu işe, uzak dur bizden, paramıza karışma, silahımıza karışma diye demişlerdi zaten. Yeni bir söz değil bu. Şimdi de bir benzerini nasıl söylüyorlar? Kadrolar verelim. Camilerde istediğiniz kadar namaz kılın, kadrolar sizin olsun. Evlenmeniz serbest. Karışmayın, işimize karışmayın diyorlar. Bu Ebu Cehil lafı yeni değil ki. İlk çıktığı gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sus payı olarak verilmek istenen buydu. Şimdi de hak hukuk ismiyle vesaireyle şimdi de verilmek istenen budur. Her halükarda ben kafirlerin, iman etmeyenlerin, Yahudilerin ve tutucu Hristiyanların ne işi var peygamberin içimizde? Biz onu işte Aralık ayında kutluyoruz doğumunu, İsa'nın doğumunu kutladık demelerini normal karşılıyorum. Böyle demeseler şaşardım zaten. Bunu münafıklık kabul ederdim. Herhalde Allah'ın düşmanı, peygamberin düşmanı bir kitlenin çıkıp da ya şu Muhammed'in sistemi çok adaletli, gelse bizi yönetse kurtulsak faizden, kurtulsak zulümden diyecek halleri yok herhalde. Deseler şüphe ederdim. Bunu münafıklık telakki edebilirdim. Ama ben sabaha kadar elindeki tesbihle selavat getirip duygulanan tarikat erbabının neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Medine'de, Yesrib'de devlet kurmuş peygamberini bir belediyeyi idare edemez görür anlayışının nedenini bilemiyorum. Bunu çözemiyorum. Binlerce hadis bilen bir alimin peygamberine okuduğu hadislere rağmen onun siretinde 23 yılda silahsız kansız bir devleti nasıl ayağa kaldırdığını gözleriyle görür gibi okuduğu halde peygamberini iki tane kasabayı idare edemeyecek nitelikte nasıl gördüğünü anlayamıyorum. Müslüman peygamberini nasıl uzak tutar dünya hayatından, bunu anlayamıyorum. İmana yakışmıyor. İdrakimizin çok ötesinde bir anlayış bu. Bu nedenle kardeşler, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözlerinin, getirdiği kuralların, başta Kur'an olmak üzere sahih hadisi şeriflerinin insanlığı kurtaracak müjdeler ihtiva ettiğini, onlara uyulması halinde, yani onun getirdiği ahlak, adalet, kul hakkı gibi anlayışlar icra edilmesi halinde, güçlü zayıf anlayışının bize de oturması, bizim tarafımızdan da benimsenmesi halinde, daha insanca, daha adil, daha ahlaki bir dünyada yaşayacağımıza iman ediyorum. Onun kurtarıcılığının sadece çocuklarını diri diri gömme cüreti gösteren Mekkeli müşriklere değil, şimdi beynimi diri diri gömen, doğmadan henüz çocuk doğmadan onu bıçaklayan, kürtajlayan anlayışın da Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği alemlere rahmet olan rahmet anlayışına muhtaç olduğunu söylüyorum. O sadece

yararı var peygambere, ne yararı var bana? Her yıl ondan bir alıntı yapsak, sünnetinin bir maddesini uygulamaya kalksak, 40 yıl sonra biz de Ebu Bekirler olacaktık, Ömerler olacaktık. Kuru mevlüt törenleriyle, kuru anmalarla, kuru naatlarla kendimizi avutuyoruz. Benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar muhtaç olan her ihtiyaç sahibine yardım etmesi için gönderilmiş bir peygamberdir. Ama dikkat edin, dikkat edin. Şimdi onu anmaya yönelik, onu methetmeye yönelik bütün sözler, törenler hep Mekkeli müşrikleri kurtardığı için, o dönemin gömülecek kızlarını kurtardığı için hep anlatılıyor. Şimdi biz kurtulmuş kimseleriz. Paraya esir değiliz, medyaya esir değiliz. Emperyalizmin üzerimizde hiçbir planı yok. Topraklarımız işgal edilmiyor. Topraklarımızın altındaki madenlerimiz bizim zaten. Hepsi bizim. Bir sorunumuz yok. Mekkeli müşrikler ciddi sorunlar yaşıyorlardı. İyi ki onları kurtardı. Tarihten bir adam gibi konuşuyoruz Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'i. O şimdi Medine'de yatan, tarihte büyük işler başarmış, değerli bir devlet adamı gibi konuşuyoruz. Haşa, böyle olur mu? Yeryüzünün her yeri Mekke zaten. Zulüm, Mekke zulmünden daha ileri boyutlarda. Zavallı melun Ebu Cehil'in bir kılıcı, bir oku, bir mizrağı vardı. Şimdi onlar müze malı oldu. Kablolu kablosuz oklar beynimizi istila etti. Doğurduğumuz çocuğu büyütemeyeceğimiz korkusuyla analar çocuk doğurmak istemiyorlar. Mekkeli müşrikler, bu kızı doğurursam nasıl beslerim, nasıl büyütürüm diye doğurmak istemiyorlardı. Bu çocuğa ekmek nereden bulurum diye doğurmak istemiyorlardı. Şimdi ise bu ortamda bu çocukları ben nasıl Müslüman olarak yetiştiririm diye endişe taşıdığı için Müslümanlar yeniden kız çocukların haplarla veya koruma yöntemleriyle doğmadan değil, yaratılmadan değil, yaratılmasından önce, evlilikten önce nasıl plan yapılacağını konuşan bir döneme geldiğimize göre, yine Muhammed Aleyhisselam'ın rahmetine bin kere daha fazla muhtaç olduğumuz zamana geldik. Sağlık politikamız, nüfus planlama politikamız, siyasetimiz, bütün anlayışımız rahmetellil alemin peygambere Mekke'dekilerden bin kat daha fazla muhtaç olduğumuz bir zamanda yaşıyoruz. Hiç olmasın Mekkeli müşrikler sadece kız çocukları endişesi taşıyorlardı. Şimdi nur topu gibi doğacak oğlan çocuklarını bile analar babalar para vererek, üstelik para vererek yaratılmadan önce anasının rahminde imha ediyorlar. Hangi anlayış, hangi merhamet bizi kurtarabilir? Muhammed Aleyhisselam'ın anlayışı kurtarabilir. Zira onun siyasete getireceği rızık Allah'ın elindedir. Siz sadece çalışın, rızkı veren Allah'tır. Ar-Razzak Allah'tır anlayışı bir kere daha bize aşılansa çocuk öldürmeyecektik. Katliam yapmayacaktık. Bunun için kardeşler biz bilerek veya bilmeyerek Peygamber Aleyhisselam Efendimizin ahlakını, adaletini, hak hukuk anlayışını idraklerimizden uzak tuttuğumuz için rahmetin içinde azap çekiyoruz. Müminler olarak, onun ümmetinden kimseler olarak niye huzurlu evlerimiz yok? Hadi topraklarımızı işgal eden kafirlerin yüzünden, sokaklarımızı berbat eden anlayış yüzünden sokaklarda huzur yok. Niye camilerimizde rahat değiliz? Niye evlerimiz bizim için sekine noktaları değil? Niye evlenince Allah'ın Kur'an'ında anlattığı huzuru bulamıyoruz? Nerede mevette? Nerede rahmet? Nerede akşamı zor çektiğimiz eşlerimizle bir araya gelme arzularımız? Neden insanlar yeni evlendikleri halde kahvehanelerde gece yarılarına kadar bekliyorlar? Evde niye rahat etmiyor? Akşama kadar işinde yorulmuş bir insan gidip niçin kahvede orada burada oturuyor da evinde huzur içinde olmuyor? Neden? Çünkü rahmetin içinde azap çekme belasına düştük de ondan dolayı. Bu Peygamber Aleyhisselam'ı sadece mevlüt törenlerinde filan kutlamalarda anma, onun adını salavatını zikredip de Allah'tan ona salat ve salavat dilediğin halde onu hayatından uzak görmeyi, üstelik de fazilet olarak görmenden kaynaklanan hastalığın akıbetleri bunlar. Hayır.

benim peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem 23 yılda kimsenin burnunu kanatmadan, kimseye eziyet etmeden, ikna ederek, sevdirerek bir medeniyet kurdu. O medeniyet sadece 100 senede, bir asırda, sadece bir asırda Özbekistan'dan Endülüs'e, İspanya'ya, oradan Afrika'nın içlerine kadar koca dünyanın 1/3'ünü kendi himayesi altına alan ve insanların gönülden gelin bu topraklarımızı alın, siz bizi idare edin dediği bir medeniyet haline geldi. Benim peygamberim aleyhissalatü vesselam siyasetin fakültesinin bulunmadığı zamanlarda, fakültelerde siyasetin öğretilmediği zamanlarda insanlara idarecilik dersleri verdi. Hakkı hukuku fakültelerden önce çöllerde öğretti. Sırası oturacak sırası olmayan, not tutacak defteri olmayan talebelerine, ashab-ı suffaya kul hakkı şuuru verdi. İnsan idare etme taktiğini öğretti. İnsanların elinde defterler yoktu, bilgisayarlar yoktu, slaytla eğitim yapma imkanı yoktu, ama onun lisanından dökülenler kanun oldu, medeniyet oldu. Elhamdülillah. Tecrübesiz bir liderin peşinden gitmiyoruz. Kurduğu medeniyet 1400 senedir sallanmayan, yıkıldığı, ezildiği zamanlarda bile, toprakları ve insanları işgal gördüğü zamanlarda bile hakkı adaleti yerine getiren, yüreklerde kurulmuş bir devletin, yüreklerde yürütülen bir siyasetin banisi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etkisini istiyoruz. 24 saat, 365 gün bunu istiyoruz. Din Arafat'ta veda hutbesinde tekrarlanan din, sadece camilerde cuma namazında hatırlanan bir din değil. 24 saatimizin her anında, bankanın kapısında, caminin kapısında, tuvaletin önünde, düğün salonunun önünde, hiçbir yerde dışlanamayacak bir medeniyetten söz ediyoruz, bir idrakten söz ediyoruz. Ne olur insanlık siyasetten uzak dursun Muhammed Aleyhisselam derse, bundan daha beteri olmaz herhalde. Bundan daha beteri olmaz. Bir insan ürememek için, çoğalmamak için yatırım yapar mı? Eczanede doktora masraf yapıp aman benim ailem çoğalmasın der mi ya? Yeryüzünde insanlık ne hale geldi ki çoğalmamak için para harcıyor. Kendi oğlunun sofrasına oturmasından korkan baba, anne olur mu? Oldu işte. Neden oldu? Çünkü paradan, parayı yönetmekten Peygamber aleyhisselam uzaklaştırılınca, para sahipleri kendi çocuğunun alacağı harçlığı bile hesap eder oldular. Sıkıntımız buradan geliyor. Her halükarda kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bizim zannettiğimiz gibi ya da bize zannettirilmek istenen gibi, siyasetten anlamayan, siyaset kirli bir iş olduğu için ona özellikle bulaştırılmaması gereken, sadece yönetilmek için yaratılmış bir ümmet bırakıp gitmemiştir. Yönetilmek için yaratılmış bir ümmet değiliz biz. Yönetmek için, yeryüzü hükümranlığı için yaratıldık. O kadar ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne buyuruyor? Kıl çadırdan yapılmış evlere bile, kuzeyden güneye kadar, yeryüzünde insanın yaşadığı her eve, Muhammed aleyhisselam hayattan kopmuş, Medine'de köşe başında yaşamış biri değil, Medine'den gönderdiği ashabı, denizler dahil yeryüzüne, her yere ulaşmayı kendisine hedef etmiş insanlardı. Çölde deve güden insanlardan, valiler çıkardı, devlet adamları çıkardı, büyük komutanlar çıkardı. Kısa bir zamanda, 8 yıldan fazla sürmedi onun siyaset eğitimi. Ama çölden topladığı, deve çobanlarından oluşturduğu kadro, yeryüzüne rahmet ve merhamet getirdiler. Bunun için biz iman ediyoruz ki, Peygamber aleyhisselam Efendimiz, siyasetin de temellerini kurarak gitmiştir. Cenaze namazı kılmayı öğrettiği gibi insanların doğup yaşamaları ile ilgili kuralları da öğreterek gitmiştir.
oruç tutmayı öğrettiği gibi, camide saf tutmayı öğrettiği gibi, şehir kurmayı, pazar kurmayı

öğreterek gitmiştir. Peygamberlik budur zaten. Peygamberlik yalvararak iş yaptırmanın adı değildir. Allah'ın kudretini temsil ederek iş yaptırmanın adıdır. Ve özellikle biz bugün elinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis serveti bulunan, on binlerce hadisi şerife bir bilgisayar tuşu ile ulaşma nimetine kavuşmuş Müslümanlar olarak Rabbimize hamd ediyoruz. Herhangi bir bilgisayarın içine yüklenmiş bir hadis CD'sine sadece Resulullah ve siyaset, Allah'ın peygamberi Muhammed aleyhisselam ve idarecilik, devlet idaresi, şehir idaresi, ekonomi idaresi diye iki madde, iki kelime yazdığınız zaman karşınızda

ve siyaset, Allah'ın peygamberi Muhammed aleyhisselam ve idarecilik, devlet idaresi, şehir idaresi, ekonomi idaresi diye iki madde, iki kelime yazdığınız zaman karşınıza onlarca ise yalancıya münafık diyen bir peygamberim var benim. Verdiği sözü tutmayan münafıktır demiş. Eğer siyaset seçimden önce aday olacağın partiye külfetli bir para vererek ancak aday olma imkanıysa bizde bu yoktur demiştir. Onun mühürü var. O mühürle biz yola devam edersek medeniyette kimsenin ithal sistemine muhtaç olmadan Allah'ın izniyle kıyamete kadar huzur içinde yaşarız. Kardeşler, bu sözlerimi Peygamber aleyhisselam efendimizin hadislerinden ispat etmek istiyorum. Hani benim peygamberimi siyasete uygun görmeyenler var ya, o iş başka, o başka. Nesi başka? Anlayışı mı yok peygamberimin? Yoksa benim peygamberimin zamanla beraber aşınıyor mu getirdiği din? Aşınıyor mu acaba? Yoksa sen zamanla namazı da mı kaldıracaksın? Hayır. Veda hutbesinde bıraktığı mesaj kıyamete kadar bir bütündür. Dağılmayacaktır. Evet, ümmeti Muhammed'in yaşadığı sıkıntılardan dolayı Müslümanlar kısır bir düşünceye kapılıp kurtar dinini git dediler. Dinini kurtarırken namusunu kurtaramadı bu sefer. Namusu, kız yetiştirmeyi, oğlan yetiştirmeyi, evlenmeyi din dışı atarsan dini sadece tesbih çekmekten, Kur'an okumaktan, hadis okumaktan ibaret zannedersen namus elinden gider, para elinden gider. Para gittikten sonra sen sefil olursun. Sefil Müslüman Ebu Bekir olmaz. Sefil Müslümandan Ömer olmaz. Kardeşler, bazı hadis-i şerifleri defalarca dinlediğimiz halde işte bu idrakimizden dolayı, din başka, siyaset başka anlayışımızdan dolayı oradaki siyasi mesajları algılayamıyoruz. Mesela bir örnek, sahih hadis-i şeriflerden biri olan ve belki de bugüne kadar 10 defa 20 defa duyduğumuz bir hadis-i şerif var. Ne buyuruyor Efendimiz aleyhisselam? Allahu Teala'nın kıyamet günü kendi gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı günde 7 grup insanı arşın gölgesinde misafir ederek ödüllendirecektir. Tarikat erbabı, hocalar, alimler mahşerde bekleyip kıvranırken 7 grup insan arşın gölgesinde özel misafirler olarak mahşer kalabalığının dağılmasını bekleyecekler. Adem aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, Zekeriya aleyhisselam yok, onlar değil. Normal sıradan Müslümanlar bunlar. 7 kişi sayıyor. Bu 7 kişiye birinci kimi söylüyor? İmamun adilun. Adaletle yöneticilik yapmış lider. Siyasetten nasıl uzak peygamber görüyor musun? Halkı iyi idare edin demiyor. Sonraki 6 kişi kim? Hani bildiğimiz hadis-i şerif bu. Kalbi mescitlere kilitlenmiş adam. Allah için birbirini seven müminler. Zina teklifine yanaşmayan mümin. Allah için infak eden, sağ elinin verdiğini sol elinin bilmediği mümin sayıyor. Kaliteli mümin evsafını sayıyor. Bunlar arşın gölgesiyle ödüllendirilecekler diyor. Bir sürü insan mahşerde nereye gideceğiz diye beklerken bu adamlar, Ömer bin Abdülaziz'ler, Ömer bin Hattab'lar, Ali bin Ebi Talib'ler Allah'ın özel misafirleri olarak arşın gölgesinde bekleyecekler insanların mahşer yeri sıkıntısını geçirmesini binlerce sene. Benim peygamberim kendisinden sonra insanları yönetecek siyasi lideri, belediye başkanını, vasfına göre muhtarı, insanları yöneten kimseyi adaletle muamele yapması halinde arşın misafiri olarak görüyor. Müslüman, ona iman eden de siyasetle peygamberin ne işi var olarak düşünüyor. Şu hadisi şerifi nereye koyacaksın? Acaba bu hadisi şerif adaletle hükmeden lideri arşın gölgesinde misafir edecek Allah diyen hadis Roma İmparatoruna gönderilmiş bir mesaj mıydı?

Müslüman olsun veya olmasın mı denecek birisine mi gönderiyordu bu misafir? Roma İmparatoru'nun arşın gölgesinde ne işi var? Cehennemin çukuru yetmedi mi ona? Benim peygamberim, siyasetçinin konuştuğu yalana, idarecinin verdiği sözde durmamasına münafıklık diyor. Benim peygamberim, herhangi bir işte yönetici olan kişi, yönettiklerine zulmetmesi halinde Allah ona cenneti haram kılmıştır diyor. Namaz kılıyor, hacca gitmiş ama idareciliğinde hainlik var. Allah ona cenneti haram kılmış diyor. Hani siyasetten uzaktı peygamberim? Bu mesajlar hoş değil tabii. Akrabasını kayırıp kendisinin yakını olan ya da bir arkadaşının referansından dolayı daha kabiliyetli birisi bulunduğu halde devlet işine kendi yakınını alan Allah'ın cennetinden uzaktır buyuruyor. Getirdiği kartvizitteki tanıdık ismine kanıp becerisi olmayan, 10 parmak klavye bile kullanamayan birisini devletin en üst kademesinde göreve alıyorsun hatırdan dolayı. Onu daha iyi yapacak, daha becerikli birisini bir kenara bırakıyorsun. Sen siyasetten uzaktır peygamberin diyebilirsin. Ama o bu işe müdahale ediyor, mühür vuruyor, Allah sana cennetini haram eder diyor. Bu siyasettir işte. Benim peygamberim devleti ele geçirip de herkes baştan aşağı sakal bırakacak demiyor ki. Bunlar çok tali meseleler. Sakal bırakma meselesi değil. Her sokağa cami yaptırma meselesi değil. Evvela insanların hakka hukuka riayet etmeleri. İnsanca yaşamanın en temel şartlarını oluşturmak istiyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Alkol de değil ilk yasaklanacak şey. Önce insanın mükerrem olması gerekiyor. Mükerremliği sağlamak lazım. Şimdi bakınız. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz kendinden sonraki siyasetçilere yön veriyor. Kaliteli siyasetçinin evsafını sayıyor. İdarecinin özelliklerini sayıyor. Buyuruyor ki sizin liderinizin iyi olması sizin onu sevmeniz, onun vatandaşlarını sevmesi, sizin ona hayır dua yapmanız, onun size hayır dua yapmasıdır. Ama kötü lideriniz adama hayır dua yapmadığınız, onun da sizi görmek istemediği liderdir buyuruyor. Sahabenin biri, ya Resulallah böyle kötü bir lidere karşı kılıcımızı elimize alıp indirelim mi adamı oradan? Diye sormuş. Siyasetten uzak, siyaset bataklıktır diye karışmayan sevgili peygamberim cevap vermiş. Buyurmuş ki hayır, sizinle beraber camilere gelip namaz kıldıkça kimseye kılıç kaldırmayın buyurmuş. Namaz kılan lidere müdahale edemezsiniz. Bize sadece cici çocuklar olun, aman bayram namazlarını kaçırmayın diyen bir peygambere iman etmedik. Liderime şekil veriyor. Hangi vasıfta, hangi karakterde olmam gerektiğini söylüyor. İtaatime sınır getiriyor. Bir grup sahabiyi bir iş için görevlendirmiş. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh'ın lisanından öğreniyoruz. Ensardan bir delikanlıyı da sen bunların sorumlususun demiş. Çünkü peygamberim benim sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki 3 mümin gezmek için bir yere giderken bile aralarında bir kişiyi lider seçmeleri lazım diyor. Neredeyse 3 milyar olacağız, hala halifemiz yok, bu da sorun değil. Ne hikmetse. 3 kişi gezmeye giderken birilerini lider seçsinler buyuruyor. O lidere de itaat etsinler diyor. Yolculuk huzurlu olsun diye. Tartışma çıkmasın diye. Mola verilecek yer konusunda aralarında ihtilaf olmasın diye. Bir grup sahabi bir görev için gönderiyor. Onlara da diyor ki liderinize itaat edin diyor. Sonra aralarında tartışma çıkıyor yol esnasında. Bu ensardan olan şahıs sinirleniyor. Size peygamber ne tembih etti diyor. Sana itaat etmemizi söyledi diyor. Bana odun toplayın bakayım diyor. Çalı çırpı odun toplatıyor. Tutuşturun bunları diyor. Tutuşturuyor. Sırayla herkes bu ateşe atlasın bir göreceğim diyor. Bakayım bana itaat ediyor musunuz etmiyor musunuz diyor. Birbirine diyorlar ki peygamber itaat edin dedi. Peki
derken biri tutuyor. Biz zaten ateşten kurtulmak için peygambere iman etmedik mi diyor. Şimdi iman ettiğimiz peygamber bizi ateşe mi atacak derken atlayalım atlamayalım tartışıyorlar. Sahih hadisi şerif okuyorum. Tartışıyorlar. O ateş sönüyor o arada. Liderin de siniri geçiyor. Neyse hadi devam edelim diyor. Unutuluyor bu olay. Medine'ye geri geldiklerinde günler sonra. Diyorlar ki ya Resulullah böyle böyle oldu. Bizim lider çok sinirlendi. Az kalsın ateşe atlayacaktık. Senin emrine itaat etmek için. Efendimiz aleyhisselam dikiliyor buyuruyor ki o ateşe girseydiniz kıyamet günü bile çıkamazdınız cehennemde kalırdınız buyuruyor. Çünkü itaat akıllıca işlerdedir. Delilikte itaat yoktur. Peygamber siyasetten uzak değil mi? Yönetimden uzak. Yetiştirdiği nesle dikkat et. Ashab-ı kiramı nasıl yetiştiriyor? Kime itaat edilecek? Kime edilmeyecek? Öbürüne ne diyor? Serseri bana beddua eden bir adam başımda duruyor. Müdür olmuş. Kapıp kılıcı devireyim mi? Seninle namaz kılıyor. Aynı camide namaz kıldığın adama kılıç nasıl kullanırsın diyor. Sana fazla vergi getirdi diye. Senin oğlunu filan işe almadı diye aranız açıldı. O da seni düşman kabul etti. Bunu kavga konusu yapma diyor. Sonra başka hadis-i şerifinde buyuruyor ki böyle başınıza bela liderler olursa Allah'a isyan olan işlerde itaat etmeyin, vatandaşlık görevlerinizi iyi yapın buyuruyor. Verginizi verin, peki deyin, işinize bakın siz. Kardeşler, benim peygamberim beynimi de kurarak gitti. Kime nasıl itaat edeceğimi, nerede hangi sözü söyleyeceğimi belirleyerek gitti. Benim cennetimde onun mühürü var. Benim paramda onun mühürü var. Benim cenazemde, düğünümde mühürü var. Benim siyasetimde de onun mühürü olması gerekiyor. Aksi takdirde o beğendiğim bir lider haline gelir. Yani Muhammed Aleyhisselam çok beğendiğimiz hoş şeyler söyleyen birisi olur ki maazallah. Biz Muhammed Aleyhisselam'ı beğenip filan böyle konuşmuyoruz. İman ediyoruz. İman etmek başka şey, beğenmek başka şey. Beğenmekle iman etmek arasındaki fark, beğenmek seçip almaktır. İman etmek tam teslim olmaktır. Eğer siyaset hariç diğer yönünü alıyorsam, filan ülkenin filan malı, filan ülkenin malından daha kaliteli der gibi yapmış olurum ben. Bunun için biz uygulama imkanı bulmasak bile, mevcut şartlarımızdan dolayı, uygulama imkanından mahrum olsak bile, idaremizin, yönetim tarzımızın, onun mühürlediği dosya üzerinden olması gerektiğine iman eder, en azından bu mesuliyetten kurtuluruz Allah katında. Aksi takdirde kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ısrarla vurguladığı yönetimle ilgili hadisi şeriflerini, Kur'an-ı Kerim'in bu konudaki ayetlerini koyacak yer bulamayız. İmanımızla düştüğümüz çelişkiyi ispat edemeyiz, düzeltemeyiz. Burada kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mucizesi gereği Allah'ın dilemesiyle ümmetinin siyaset konusundaki düşeceği sıkıntıları bir bir haber vermiştir. Bunların başında da siyasetle ilgili soğukluk ve dışlamanın ümmetinin karşılaşacağı ilk din zafiyeti olduğunu söylüyor. Buyuruyor ki bu dinin halkaları bir bir sökülecektir diyor. Din halkalardan oluşuyor. Namaz var, oruç var, siyaset var, ticaret var, ziraat var. Din halkalar, hayat halkalardan oluşuyor. Din de o halkaların her birine bir halka taktığı için din de halkalardan oluşuyor. Buyuruyor ki ilk çözülecek olan halka siyaset halkasıdır diyor. En son çözülecek olan halka da namaz halkasıdır. Ondan sonra da İsa Aleyhisselam gelip işi bitirecek zaten. Demek ki siyasetin ilk defa çözüleceğini, Müslümanların siyasetten kopacaklarını,
sarhoşlara devredeceklerini söyledi Aleyhisselam Efendimiz. Yakın zamana kadar bir Müslüman bir belediye başkanlığına aday olacak olsa, koca koca hacı efendiler, o onun işi değil. O iş meyhanelerde yürütülüyor. O onun işi değil. Bu senin semtinin belediye başkanı olmayacak mı? Evet, o onun işi değil. Adam ilim adamı. Ne adamı olması lazım seni yönetecek başkan beyin? Meyhane adamı mı olması lazım? Hırsız mı olması lazım? Yürütemez, yürütemez. Çakalların arasında o iş yapamaz. Çakal bey, biz insanız ama. Sen kendine bir çakalı uygun görüyor olabilirsin. Bir de cevap hazır. Biz neler biliyoruz, neler, neler gördü Müslümanlar. Sen neler görmüşsün ama hiçbir şey anlamamışsın. Doğru, bu çakalların elinde ama burası orman değil ki. Biz orman başı seçmiyoruz ki. İnsan olarak sokaklarımıza yön verecek bir belediyeci seçiyoruz. Niye bu namaz kılandan olmasın? Yok yok, olmaz, o iş olmaz. Nasıl olur ya? Namazsız, oruçsuz, çalan, çırpan, haram bilmeyen biri olacak. Hepiniz çok iyi bilirsiniz. Koca bir hoca efendi bunu dillendirirken ne dedi? Yani bu öyle namaz kılmakla olacak iş değil dedi. Demek namaz kılmamak siyasetin ilk şartı mı? Nauzu billah. Bunu inanarak söylemez mi Müslüman? Bu da bir siyaset işte. Bu da bir siyaset. Siyasetsizlik siyaseti. Güdülmek için, yönetilmek için yaratılmış olduğunu zannetmek. Hayır. Bu ümmet Allah'ın kudretiyle ve dilemesiyle yeryüzünde temkin hakkı olan bir ümmettir. Allah önceki ümmetlerde vaat ettiği gibi, Tevrat'ta ve Zebur'da vaat ettiği gibi, bu ümmete de yeryüzü hükümranlığını vaat etmiştir. İman eden, ameli salih işleyen, namaz kılan, zekat veren, emri bil maruf ve nehyanil münker yapan müminler, yeryüzünde hükümran olacaklardır. Eğer bugün veya dün yeryüzü hükümranlığı Müslümanların elinde değilse, Allah'ın vaadi gerçekleşmediyse, bunun sebebi ya ameli salihtir, ya namazdır, ya zekattır, ya emri bil maruf nehyanil münkerde kudret gösteremeyen Müslümanlardır. Allah görmüştür ki sen apartmanındaki alkole müdahale edemiyorsun. Sen oturduğun sitedeki meyhane hastalığına müdahale edemiyorsun. Camiye giderken karşına çıkan meyhaneye müdahale edemiyorsun. Sana Allah yeryüzü hükümranlığı verse alkol başına alıp götürecek. Onun için sana Allah yeryüzü hükümranlığı vermiyor. Kur'an açık. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمْلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْكُمْ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ Size sözümüz olsun Allah buyuruyor. Sözümüz olsun. Öncekilere verdiğimiz söz gibi size de sözümüz olsun. Yeryüzü hükümranlığı sizindir. Ameli salih yaparsanız. Bu neyi gösteriyor kardeşler? Bizim herhangi bir şekilde siyasetten uzak kalmamız sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesini gösteriyor. İlk çözülecek halka siyaset halkasıdır. Son halkada namaz halkasıdır buyuruyor. Demek ki bu din siyasetle namaz arasında bir sürü halka taşıyor. Zincirimizde bir sürü halka var. İkinci olarak buyuruyor ki, ısrarla buyuruyor, bu siyasete, idareciliğe çok hırs göstereceksiniz. Hepiniz de kıyamet günü pişman olacaksınız. Çünkü ümmeti Muhammed'i idare etmek, Müslümanların malını yönetmek, Müslümanların siyasetine yön vermek bir sorumluluktur. Bunu ancak teheccüde kalkan insanlar yapmalıdırlar. Pazartesi, perşembe orucunu tutan insanlar yapmalıdırlar ki fakir fukara ezilmesin, zulüm görmesin. Çocukla yaşlı aynı hakkı kullansınlar. Fakirle zengin aynı adaletten istifade etsinler. Bunu yapmak size zor gelecek. Kıyamet günü bu idarecilik pişman olacağınız bir sorumluluk haline gelecek buyuruyor. Ebu Zer radıyallahu anh diyor ki, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yanaştım. Bana bir valilik bir şey ayarlasana ya Resulullah dedi. Eskilerden ya şimdi. Arkadaşı da iktidara gelmiş. Yanına yanaşıyor, bir şeyler ayarlasana bana diyor. Buyurmuş ki Ebu Zer, elini omuzuna koymuş, Ebu Zer sen zayıf bir adamsın, bu idarecilik ağır büyüktür, girme bu işin altına buyurmuş. Abdurrahman İbni Semure radıyallahu anh isimli sahabi
yanına yanaşmış, aynı ricada bulunmuş. Yani ya Resulallah, varsa bir görev bizde hizmette bulunalım filan gibi.

0: ricada bulunmuş. Demiş ki Abdurrahman, sana vasiyetim olsun, siyasetten, idareden görev isteme. Sana gelip görev teklif etsinler. Sen bana görev verip diye dilekçe verirsen Allah seni yalnız bırakar. Ama onlar sana gelip rica ederse, başımıza gel, buraya müdür ol, yardım edersen Allah demiş. Dal kavuk siyasetçi, Allah'ın yardımını görmeyen siyasetçidir. Kapısına günlerce heyet gidip gel şu görevi al Allah rızası için diye teklif edilen, meleklerin yardımıyla iş görendir. Yine bir sahabi diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i akrabalarımla ziyarete gitmiştim. Oradaki gençlerden biri dedi ki, ya Resulallah, bir sürü yeni atamalar yapılacak, bizim ailemizden de bir kişiyi bu atamaya tayin etsen olmaz mı diye ricada bulunmuş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz siyasete vurduğu mühürlerden birisini orada vurmuş. Buyurmuş ki, biz Allah'ın peygamberi Muhammed aleyhisselam olarak, biz bana görev ver diyene görev vermeyiz buyurmuş. Dal kavukluk yok, seçim yatırımı yapmak yok, ehliyetin ve emanetin güçlü olacak. İnni hafizun alim, güçlüyüm, ehliyetim var diyor Yusuf aleyhisselam. Güçlü, kudretli olacaksın, yani gücün emanet gücü.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Şehri.
1: Rivayetleri de karıştırma yapıyor diyor. Bakıyorsunuz bir sürü medih cümlesi, arkasından hayır diyor. Hadisinde dikkat edin. Ama bu inceliğe lüzum varmış. Dahası 70 yaşına kadar iyiydi diyor. Hatırımda kaldığına göre birisi için 72 yaşına kadar iyiydi diyor. Ondan sonra karıştırmaya başladı diyor. Aldığınız hadise dikkat edin diyor. Bu size seçtiğim birkaç uç örnek. Arada saduktur, sikattır, güvenilir. Mesela mutezilidir. Ama hadise asla karıştırmaz. Zihniyetini karıştırmaz. Veya bu konuda asla yalan bir söz naklettiği duyulmamıştır. O açıdan güvenilir gibi bir sürü bilgiler var. Bu bilgiler gerçi büyük bir mirastır. Ama bugün benim asıl paylaşmak istediğim bundan farklı bir şey. Bir hadis uğruna inanın binlerce kilometre, mil yol alan insan olmuştur. Bu hadisi, üstelik hadisi duymuş. Hadisin ravisi var. Ama hadisi ondan duyan birisi, ondan bir başkası duymuş, kendini ondan sonra gelmiş. Eğer bu mesafeyi gider, o şahısla yüz yüze gelirse, aradan zincirden 2-3 kişi daha düşecek, hadisi direkt rivayet etmiş olacak. Bunun uğruna kalkmıştır, sahralar aşmıştır, diyarlar dolaşmıştır ve oraya gelmiştir, o şahıstan bu hadisi dinlemiştir. Daha önce Ahmed İbni Hanbel hakkında gezmediği diyar kalmamıştır neredeyse. Gerçek bir talibi ilimdir demiştik. Bu daha çok nereden ileri geliyor? Hadisçilik vasfından ileri geliyor. Seyahatta etmekten hiç çekinmemiştir. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya gelmiş gitmiştir. Şimdi bununla böylece kitaplar tedvin edilmiş, zincirler kurulmuş, yan yana gelmiştir ve bir millete dev gibi bir kaynak, bilgi kaynağı miras olarak kalmıştır. Şimdi bu kaynağa saldırılmaya çalışılıyor. Bu çok acı bir gerçektir. Ama tekrar tekrar vurguluyoruz. Saldırılan o kale, saldıranların gücünü kıracak kadar çok daha ondan fazla güçlüdür ve bu saldırılar onun göğsünde sönecektir. Bugün insanların cahilliğinden, yıllar yılı İslami ilimlerden kopuşundan istifadeyle bu saldırılar rahatça oturdu yeren adam, hadislerin hepsine güvenilmez, sen o hadisin doğruluğuna baktın mı rahatlıkla diyebiliyor. Ama içerisine giren insan, o da girseydi o da denmezdi. Biraz ben şuna benzetiyorum zaman zaman. 3-5 tane adam düşünün, Selimiye Camisi'nin önüne dikermişler, bir tanesi ya böyle cami mi olur diyor. Pencere dediğin 50 metre eni olacak, şu kadar boyu olacak. Minare dediğin 170 metre uzanıp gidecek. Ben olsam minareyi şöyle yaparım bilmem. Bu neyi anlatır? Selimiye Camisi'nin mimari değerinin olmayışını, kötü oluşunu değil. Bu adamın kafasının hiç çalışmadığını, mimariden anlamadığını, üstelik edep ve terbiyesinde olmadığını anlatır. Bu kubbe nasıl durmuş? Bu minareler bu kadar mevzu nasıl yükselmiş? Bu minarenin içerisine 3 tane yol nasıl sığmış? Bir yoldan giriyorsunuz, birinci şerefeye çıkıyor. Sonra oradan 2'ye, 3'e geçebiliyorsunuz. İkinci yoldan giriyorsunuz, orta şerefeye çıkıyorsunuz. Biri hiç görmüyorsunuz. Oradan 3'üncüye geçiyorsunuz. Bir tanesi var transit, ekspres. Direkt 3. şerefeye çıkıyor. Biri 2'ye hiç uğramadan gidiyorsunuz. 3 tane yiv nasıl bir minarenin içerisine sığar? Bu gerçekten üzerine yapmaya kalkın mühendis arkadaşlar çalışsınlar. Kolay sığan bir mesafe değildir. Biraz sonra sünmeye, şekiller değişmeye, acayip bir manzara arz etmeye başlıyor. Kolay bir hadise değil. İlk önce bu emeğe seçilen taşların bile ömrü vardır. O taşlar, taşların ömrü vardır. Belli bir devrede çürüme yaşarlar. Gördüğünüz gibi çeliğin, demirin bile bir ömrü vardır. Bir müddet sonra demir yorgunluğu denen, metal yorgunluğu denen bir yorgunluk biner, ona çöker. Buna binaen bunu düşünmeden bina yapamıyorsunuz. Bunu düşünmeden köprü yapamıyorsunuz. Taşın ömrünü düşünmeden ona göre bina yapamıyorsunuz. Dolayısıyla o taşın seçiminden, o taşın yontulmasından, kalıp haline getirilmesinden, araya konacak

harcın inceliğinden ama ince olmasına rağmen o vazifesini görmesinin gerektiğinden ne kadar ince olur taş birbirine tutunursa o kadar sağlam olacağından o taşın içten birbirine raptedilişinden daha sonra tonlarca kubbeyi taşıyışına kadar ki bildiğim kadarıyla Edirne'deki merkez göbek taş yani kubbenin ortasında bir merkezi taş vardır. Bu taşın ağırlığı büyük bir ihtimalle tek başına ağırlığı 40 tondur aklımda kaldığına göre. Diğer bir aklımda kalan bilgiye göre 20 tondur. 20 ton veya 40 ton olacak. Ya Süleymaniye'ninki 20 ton. O 40 ton zannediyorum böyle yanılıyor olabilirim. En az rakamını söyleyeyim. En az rakamla Selimiye Camisi'nin kubbesindeki göbek taşı 20 tonluk bir taştır. Oradan düşse 8 oranından yüksek Edirne'de depreme sebep olacağı bilinen bir taştır. O taşın kendi ağırlığı 20 ton, sonra kubbeden fil ayaklarına kadar olan mesafedeki ağırlığı hesap edin, kaç ton eder onu taşıyan o ayaklar var. Üstelik Balkan Harbi'nde biliyorsunuz Selimiye Camisi'nin kubbesine iki top atışı yapılmıştır. İki yerden top delmiştir kubbeyi. Gık dememiştir. Dolayısıyla kubbe çökmemiştir. Der onu taşıyan o ayaklar var. Üstelik Balkan Harbi'nde biliyorsunuz Selimiye Camisi'nin kubbesine iki top atışı yapılmıştır. İki yerden top delmiştir kubbeyi. Gık dememiştir. Dolayısıyla kubbe çökmemiş der. Onu taşıyan o ayaklar var. Üstelik Balkan Harbi'nde biliyorsunuz Selimiye Camisi'nin kubbesine iki top atışı yapılmıştır. İki yerden top delmiştir kubbeyi. Gık dememiştir. Dolayısıyla kubbe çökmemiş der. Onu taşıyan o ayaklar var. Üstelik Balkan Harbi'nde biliyorsunuz Selimiye Camisi'nin kubbesine iki top atışı yapılmıştır. İki yerden top delmiştir kubbeyi. Gık dememiştir. Dolayısıyla kubbe çökmemiş der. Onu taşıyan o ayaklar var. Üstelik Balkan Harbi'nde biliyorsunuz Selimiye Camisi'nin kubbesine iki top atışı yapılmıştır. İki yerden top delmiştir kubbeyi. Gık dememiştir. Dolayısıyla kubbe çökmemiş der. Onu taşıyan o ayaklar var. Üstelik Balkan Harbi'nde biliyorsunuz Selimiye Camisi'nin kubbesine iki top atışı yapılmıştır. İki yerden top delmiştir kubbeyi. Gık dememiştir. Dolayısıyla kubbe çökmemiş der. Onu taşıyan o ayaklar var. Üstelik Balkan Harbi'nde biliyorsunuz Selimiye Camisi'nin kubbesine iki top atışı yapılmıştır. İki yerden top delmiştir kubbeyi. Gık dememiştir. Dolayısıyla kubbe çökmemiş der. Onu taşıyan o ayaklar var. Üstelik Balkan Harbi'nde biliyorsunuz Selimiye Camisi'nin kubbesine iki top atışı yapılmıştır. İki yerden top delmiştir kubbeyi. Gık dememiştir. Dolayısıyla kubbe çökmemiş der. Onu taşıyan o ayaklar var. Üstelik Balkan Harbi'nde biliyorsunuz Selimiye Camisi'nin kubbesine iki top atışı yapılmıştır. İki yerden top delmiştir kubbeyi. Gık dememiştir. Dolayısıyla kubbe çökmemiş der. Onu taşıyan o ayaklar var. Üstelik Balkan Harbi'nde biliyorsunuz Selimiye Camisi'nin kubbesine iki top atışı yapılmıştır. İki yerden top delmiştir kubbeyi. Gık dememiştir. Dolayısıyla kubbe çökmemiş der. Onu taşıyan o ayaklar var. Üstelik Balkan Harbi'nde biliyorsunuz Selimiye Camisi'nin kubbesine iki top atışı yapılmıştır. İki yerden top delmiştir kubbeyi. Gık dememiştir. Dolayısıyla kubbe çökmemiş der. Onu taşıyan o ayaklar var. Üstelik Balkan Harbi'nde biliyorsunuz Selimiye Camisi'nin kubbesine iki top atışı yapılmıştır. İki yerden top delmiştir kubbeyi. Gık dememiştir. Dolayısıyla kubbe çökmemiş der. Onu taşıyan o ayaklar var. Üstelik Balkan Harbi'nde biliyorsunuz Selimiye Camisi'nin kubbesine iki top atışı yapılmıştır. İki yerden top delmiştir kubbeyi. Gık dememiştir. Dolayısıyla kubbe çökmemiş der. Onu taşıyan o ayaklar var. Üstelik Balkan Harbi'nde biliyorsunuz Selimiye Camisi'nin kubbesine iki top atışı yapılmıştır. İki yerden top delmiştir kubbeyi. Gık dememiştir. Dolayısıyla kubbe çökmemiş der. Onu taşıyan o ayaklar var. Üstelik Balkan Harbi'nde biliyorsunuz Selimiye Camisi'nin kubbesine iki top atışı yapılmıştır. İki yerden top delmiştir kubbeyi. Gık dememiştir. Dolayısıyla kubbe çökmemiş der.
onu taşıyan o ayaklar var.

Üstelik Balkan Harbi'nde biliyorsunuz Selimiye Camisi'nin kubbesine iki top atışı yapılmıştır. İki yerden top delmiştir kubbeyi. Gık dememiştir. Dolayısıyla kubbe çökmemiş der. Onu taşıyan o ayaklar var. Üstelik Balkan Harbi'nde biliyorsunuz Selimiye Camisi'nin kubbesine iki top atışı yapılmıştır. İki yerden top delmiştir kubbeyi. Gık dememiştir. Dolayısıyla kubbe çökmemiş der. Onu taşıyan o ayaklar var. Üstelik Balkan Harbi'nde biliyorsunuz Selimiye Camisi'nin kubbesine iki top atışı yapılmıştır. İki yerden top delmiştir kubbeyi. Gık dememiştir. Dolayısıyla kubbe çökmemiş der. Onu taşıyan o ayaklar var. Üstelik Balkan Harbi'nde biliyorsunuz Selimiye Camisi'nin kubbesine iki top atışı yapılmıştır. İki yerden top delmiştir kubbeyi. Gık dememiştir. Dolayısıyla kubbe çökmemiş der. Onu taşıyan o ayaklar var. Üstelik Balkan Harbi'nde biliyorsunuz Selimiye Camisi'nin kubbesine iki top atışı yapılmıştır. İki yerden top delmiştir kubbeyi. Gık dememiştir. Dolayısıyla kubbe çökmemiş der. Onu taşıyan o ayaklar var. Üstelik Balkan Harbi'nde biliyorsunuz Selimiye Camisi'nin kubbesine iki top atışı yapılmıştır. İki yerden top delmiştir kubbeyi. Gık dememiştir. Dolayısıyla kubbe çökmemiş der. Onu taşıyan o ayaklar var. Üstelik Balkan Harbi'nde biliyorsunuz Selimiye Camisi'nin kubbesine iki top atışı yapılmıştır. İki yerden top delmiştir kubbeyi. Gık dememiştir. Dolayısıyla kubbe çökmemiş der. Onu taşıyan o ayaklar var. Üstelik Balkan Harbi'nde biliyorsunuz Selimiye Camisi'nin kubbesine iki top atışı yapılmıştır. İki yerden top delmiştir kubbeyi. Gık dememiştir. Dolayısıyla kubbe çökmemiş der. Onu taşıyan o ayaklar var. Üstelik Balkan Harbi'nde biliyorsunuz Selimiye Camisi'nin kubbesine iki top atışı yapılmıştır. İki yerden top delmiştir kubbeyi. Gık dememiştir. Dolayısıyla kubbe çökmemiş der. Onu taşıyan o ayaklar var. Üstelik Balkan Harbi'nde biliyorsunuz Selimiye Camisi'nin kubbesine iki top atışı yapılmıştır. İki yerden top delmiştir kubbeyi. Gık dememiştir. Dolayısıyla kubbe çökmemiş der. Onu taşıyan o ayaklar var. Üstelik Balkan Harbi'nde biliyorsunuz Selimiye Camisi'nin kubbesine iki top atışı yapılmıştır. İki yerden top delmiştir kubbeyi. Gık dememiştir. Dolayısıyla kubbe çökmemiş der. Onu taşıyan o ayaklar var. Üstelik Balkan Harbi'nde biliyorsunuz Selimiye Camisi'nin kubbesine iki top atışı yapılmıştır. İki yerden top delmiştir kubbeyi. Gık dememiştir. Dolayısıyla kubbe çökmemiş der. Onu taşıyan o ayaklar var. Üstelik Balkan Harbi'nde biliyorsunuz Selimiye Camisi'nin kubbesine iki top atışı yapılmıştır. İki yerden top delmiştir kubbeyi. Gık dememiştir. Dolayısıyla kubbe çökmemiş der. Onu taşıyan o ayaklar var. Üstelik Balkan Harbi'nde biliyorsunuz Selimiye Camisi'nin kubbesine iki top atışı yapılmıştır. İki yerden top delmiştir kubbeyi. Gık dememiştir. Dolayısıyla kubbe çökmemiş der. Onu taşıyan o ayaklar var. Üstelik Balkan Harbi'nde biliyorsunuz Selimiye Camisi'nin kubbesine iki top atışı yapılmıştır. İki yerden top delmiştir kubbeyi. Gık dememiştir. Dolayısıyla kubbe çökmemiş der. Onu taşıyan o ayaklar. Önce bir örneğini paylaşmıştık. Yeniden hatırlayalım. Abdullah İbni Mesud'a soruyorlar. Bilgi kaynağı o. Diyorlar ki bir yuva kuruldu, evlendiler. Ama daha gerdeğe girmeden ne oldu? Damat öldü. Bu kadın şimdi mihir tayin edilmişti, mihri alacak mı? Bu kadın gerdek gerçekleşmedi, iddet bekleyecek mi? Ciddi mesele bunlar. Bu kadın daha o eve adımını bile atmadı, mirastan pay alacak mı? Hepsi birbirinden ciddi mesele. İddet bekler mi? Mirastan pay alır mı? Mihrini hak etti mi? Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh sükut etmiştir. Ama karşı taraf Abdullah İbni Mesud cevap vermiyor. Kime gideceksin? Ondan daha iyi bilen insan yok. Aradan bir şey künyesiyle ya Ebu Abdurrahman.

düşman diyorlar. Biz bu sorunun cevabına muhtacız. Yani gideceğimiz yer de yok manasına. Bu noktaya gelince Abdullah Mesud milletin arasında bakın ilim menbaı olan bir insan, bu ümmetin ummanı diye adlandırılan bir insan ne diyor? Bu konuda Allah Resulü'nden bir bilgi bana gelmiyor diyor. Allah'ın kitabında yok. Resulullah'ın sünnetinden bir bilgim yok. Şu anda söyleyeceğim sözler kendi kanaatimledir diyor. Eğer isabet edersem Rabbimdendir diyor. Beni yönlendirişindendir manasına. Hata edersem hata benim hatamdır diyor. Şeytandandır diyor. Rabbimin affına sığınırım diyor. Bir şeyi söylemek zorunda kendini hissediyor. Arkasından ne diyor? Bu kadın iddet bekleyecek diyor. Vefat iddeti 4 ay 10 gündür. Bu kadın diyor mehrini kamil hak etmiştir diyor. Mehrini alacak, mirastaki payını da alacaktır diyor. Artık Allah katında meşru nikahlı hanımıdır diyor. Hanıma düşen pay neyse bunu alacaktır diyor. Arkasından orada bulunanlardan bir tanesi ayağa kalkıyor. Yemin ediyor. Vallahi bu hükmün aynısını Allah Resulü falan kadın hakkında böyle olmuştu, vermişti. Ben bu kulaklarımla duydum diyor. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın çocuklar gibi sevindiğini kaydeder kaynak. Niye? Hem Allah Resulü'nün bir sünnetini öğreniyor, hem de verdiği hüküm İslami birikime ait verdiği hüküm Resulullah'ın hükmüyle uyuşuyor. Bunu o devrede paylaşmıştık. Dolayısıyla bu insanlar ben reyimle hareket ediyorum dediği zaman bile kuru mantıkla hareket etmiyorlar. İslam'ın onlarda bıraktığı bir bilgi birikimi var. Bu birikim neyi gerektiriyorsa onu söylüyorlar. O da neyle ulaşıyor? İslam'ın emriyle, Resulullah'ın emriyle uyuşuyor. Çok defa böyledir. Muaz böyle kanaatimi söyleyeceğim, çaresiz düşmeyeceğim demiştir. Hazreti Ömer'in emirlerine bakınız. Birçoğu böyledir. Nettir, istişare ediyor, topluyor, insanlara soruyor, belli bir kanaat zikrediyor. Hem birikim hem istişare neticesinde. İstişare edemediği an söylemek zorunda kaldığı andakileri bile bakıyorsunuz. Hatta Abdullah İbni Mesud ne diyor? Hazreti Ömer'in bilgisini bir kefeye koysanız, diğer insanlarınkı koysanız hilafet döneminde ağır basar diyor. Yani Hazreti Ömer bilgi birikimin son derece iyi olan birisidir. Sakın ona muhalefet mi etmeyin manasında ikaz ediyor. Şimdi bu bilgi birikimi insanı belli bir istikamete doğru, İslam ne ister? Bu bilgiye doğru insanı yönlendiriyor. Şimdi ama insanların mizacı farklı. Bakış açısı farklı. Hiç kimse beklemedik yer şekilde birbirlerini değerlendirebiliyor. Senin dikkatini çekmeyen bir başkasının dikkatini çekebiliyor. Ortada açık bir şey var. Sen o tarafına hadisenin hiç bakmamışsın. Bütün bunlar yaşanabiliyor. Geçen gün bir kardeşimiz bir şey anlattı. Geçen gün deyince 2 gün önce bir kardeş bir şey anlattı. Şarkışla'da. Şarkışla'da anlatılan hadise var. Pepe var. Çizgi film. Gözüme takıldı. Şimdi çizgi filmle ilgili bak burnunu mu silecekmiş çocuğun ne yapacakmış yani burnunu mu sileyim diyor. Ne diyorsa tam net hatırlamıyorum. Çocuk demiş ki ama demiş anne Pepe'nin burnu yok ki demiş.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat.

0: Işıltının starı.
1: CityTech 2026, çevre teknolojileri, akıllı şehir çözümleri, altyapı ve üst yapı teknolojileriyle iş ve inşaat makinelerini aynı çatı altında buluşturuyor. 14. Uluslararası Çevre, Şehircilik ve Belediye Fuarı CityTech 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda profesyonelleri, sektör temsilcilerini ve ziyaretçileri bir araya getiriyor. Sektörün yenilikçi teknolojilerini ve geleceğin şehir çözümlerini keşfetmek için CityTech 2026'da buluşalım. www.citytechankara.com.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Ya Rabbi bizi nefes alıp verinceye kadar, adım atıp kaldırıncaya kadar, saniyede olsa Peygamber Efendimizin yolundan, izinden, sevgisinden, sünnetiyle amelden ayırma Allah'ım.
8: Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
9: Vekilsin ki bana, ben bana yetmem, senin kudretine dayanır. Ben bana yetmem, ihtiyaçlarıma yetişemem, senin rahmetine sığınırım.
6: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Şimdi ben de diyor adam anlatan adam bey adam Pepe'nin burnu yok var mı hiç baktım yok diyor. Sonra baktım vallahi burnu yok diyor. Çocuğun burnunun yokluğu dikkatini çekmiş. Pepe ile Mira bu da Pepe'ye düşkünmüş çocuk. Şeyi kabul ettirememiş. Çocuğa diyor bu bilgiyi kabul ettiremedi çünkü Pepe'nin burnu yok diyor. Şimdi bu başkasının dikkatini çekmeyen bir şey çocuğun dikkatini çekiyor. Hiç dikkatini çekmeyen bir konu bir bakıyorsunuz bir başka insanın dikkatini çekiyor. Bir başka alimin dikkatini çekiyor. Bu bilgileri istişaretle hem bundan istifade etme hak ve salahiyetiniz var. Hem de bir başka insan aynı şeyi nasıl değerlendirir bu var. Hiç ummadığınız noktada çok güzel bir yakalayış var. Bakıyorsunuz başka insanlar onu bu su değirmenleri nasıl yapıldı? Bir insan o bu ilk önce su dolabını yapıyor. Suyun bir şeyi akan nehrin çevirdiğini görüyor. Sonra bu daha güçlü aksa şunu yapar mı? Bunu yapar mı? Bakıyorsunuz dev kocaman taşı kaç tane insanın çeviremeyeceği taşı diyelim ki arığın içerisinden akan ince bir su çevirebiliyor, döndürebiliyor. Onunla öğütülebiliyor. Birçok gücü harekete geçirebiliyor. Esen rüzgardan enerji üretilebiliyor. Cerdanlar üretilebiliyor. Fikirler gelişiyor, bunu yapabiliyor. İnsanların işte fikirleri, bakış farklı bakış açıları ve değerlendirişleri bir araya getiriliyor. Ona göre farklı açılardan hüküm masaya yatırılabiliyor ve netice çıkarılabiliyor. Eğer bu görüşler bir noktada ittifak edebiliyor ise tekrar ediyoruz. Biz buna ne diyoruz? İcma diyoruz. Bu çok güçlü bir delildir daha sonrası için. Senin fıtratlı akılların ve irfan

İman sahibi olan insanların bir konuyu aynı şekilde değerlendirişi, muhalif fikir söylenmemesi, farklı tarafı vardır denmemesi çok büyük bir kıymet taşır ve çok net bilgi ifade eder. Pekala, bu Allah Resulü'nden sonra oldu dedik. Allah Resulü hayattayken bilgi merci oydu. Bunun şer'i delili var mı? Şu ayet-i kerimeyi buna şer'i delil olarak gösteriyorlar. Bu şer'i delil aynı zamanda başka şeyler için de delildir. Ayet-i kerime Nisa suresinin 115. ayeti. Ayet-i kerimeyi okuyorum ve beraber müzakere ediyoruz. Estaizu billah. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَهِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِح۪ي جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَص۪يرًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Bu aynı zamanda sünnet için de delir. Ama burada sünnet için delil çok. Arayana daha kadar var. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ Kim Resul'e karşı gelirse, muharefet ederse, ayrılık gösterirse, şikak ayrılığın adıdır aynı zamanda. Karşı gelir, ayrılık gösterirse, مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى Hidayet yolu açığa çıktıktan sonra Allah Resulüne muhalefet eder, karşı gelirse, buraya kadar sünnete delil. Bundan sonrası icma edilir. وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ Müminlerin tuttuğu yoldan başka bir yola düşer, onu takip ederse. Müminlerin yolundan gitmez, bir başka yoldan giderse. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ Onu tuttuğu yolda bırakırız, terk ederiz. O nasıl terk ettiyse biz de onu terk ederiz. وَنُصْلِهِ cehennem Onu cehenneme sürükleriz. Isla kelimesi aleve tutarak yakmanın adıdır esasen. Cehennemde çılgınca yanan alevlerde kavrulur demek. وَسَاءَتْ مَص۪يرًا Bu ne derece kötü bir son yeridir, sondur, varılacak son noktadır demek. Masir kelimesi Sara'nın biliyorsunuz şeyidir. Sara oldu, son durakta bulunuş oluş demektir. Ne kötü bir son durak, ne kötü bir son varılacak mekan demektir. Ben tercüme ederken öğrencilere şey diye tercüme ediyordum. Tam kelime olarak uyuyor da ayet-i kerimeye o şekilde meallendirmeye yakışıyor. Kim müminlerin tuttuğu yoldan başka yol tutarsa cehennemin dibine kadar yolu var. Tam buraya uyuyor. Çünkü yolun ucu orada bitiyor. Tam cehennemin dibine kadar yolu var gitsin. Kelimenin ifade ettiği mana biz onu tuttuğu yolda bırakırız. Bırakıp gidene ne deriz biz? Cehennemin dibine kadar yolun var deriz. Cehennemin dibi de arkasından geliyor zaten. Tam kelime buraya oturuyor. Ama ayet-i kerimeyi böyle tercüme etmek ayet-i kerimenin edep ve olgunluğuna çok fazla yakışmıyor. Ama yeri gelince söylenmesinde de fayda var. Cehennemin dibine kadar gerçekten yolu var. Evet. Ayet-i kerime ne diyor burada? Müminler İttifak etmişler, bir konuda icma etmişler, bir yol tutmuşlar. Sen tutuyorsun, o yolu terk ediyorsun. Başka istikamete doğru gidiyorsun. Bu terk ediş doğru bir terk ediş değildir. Cenab-ı Allah bunu zemmediyor. Doğru olduğunu bulmuyor. Yanlış bir yol tutuş olarak buluyor ve sonunda cehennem olacağına dikkat çekiyor. Bu hayatımızda da birçok alanında vardır. Belki icma kadar bu ağır değildir ama müminler şu güzergahtan gidiyorlar. Böyle bir üslupları var, böyle bir yapılar var. Bir başkası yan çiziyor, öbür taraftan başka istikamete doğru gidiyor. Ha bunlara deriz de cehennemin dibine kadar yolları var diye bunlara genellikle denilir. Bu ayet-i kerimedeki bu mana inceleyip bu mana vurgusu ayrıca dikkatle değerlendirmelidir. Şimdi şu da tartışılmıştır. Bütün alimleri mi ittifak etmelidirler, bir devirde yaşayanlar mı? Bütün alimlerin ittifak etmesi icma için gereklidir dersek hiç kimse icma ile amel edemez. Değil mi? Dolayısıyla bu olmasa gerektir. Evet, böyle bir icma olabilse çok güçlüdür ama
diyelim ki tabi devrini yaşadığını, hicri yüzlü yılları, yüzyıl diyelim, hicri 100. yıldan 200 yılının arasını düşünün veya 100-150 yılının arasını düşünün.

30 yıllık, 50 yıllık bir evreyi düşünürüz. Bu 50 yıllık devrenin içerisinde aynı devir alimleri işte icma etmişlerse tamam, bu delilse sonraki alimler ne olur bu icmayı çiğnememeliler. Bunu dedik. Ama dersek ki bütün devir alimleri icma etmelidir. 100. yılda yaşayan alime bir konuda ittifak ettiler. Şöyle demeleri lazım aralarında. Belki 200. yılda birisi gelir de bizim icmaya muhalefet eder. Belki 1400 yılında gelir de birisi şöyle der. Belki meçhul geriye diyen dünya durdukça bu fikre muhalefetin kapısı açık demektir. O zaman icma delil olmaktan çıkar. Demek ki böyle değil. Sahabinin icma desek bu çok büyük bir mana ifade eder. Doğru. Ama sadece sahabi icmayı değil delil olan. Senin fıtratlı alimlerin bilgi birikimi olan insanların bir fikirde ittifak etmeleri dememiz lazım. Çünkü icmayı o zaman zamanla asr-ı saadetle sınırlandırırız veya sahabi hayatıyla sınırlandırırız veya tabi hayatıyla sınırlandırırız. Halbuki senin fikirlerin aynı konuda ittifak etmesi daima kıymetli de değerlidir. Şöyle diyelim, bir insan bir konuda yanılabilir. Kendi hisleri vardır, duyguları vardır veya bir açıdan bakmıştır. Hiçbir başka açıdan bakarak o konuyu değerlendirmemiştir. Birisi söyleyince kendi de hayret eder. Ya niye benim hiç bu aklıma gelmedi der. Bunlar yaşanmıştır. Tarihte ilmen de yaşanmıştır. Dolayısıyla bir insan fikri dinlemeli, gözden geçirmeli, kararını ondan sonra verin, doğru. Ama karar da bir başka açıdan bakabilir mi? Evet, bakabilir. Bunun önüne geçmek o kadar mümkün de değil. Bir insan, misal olarak söylüyorum, Peygamber Efendimiz daima namaza başlarken diyelim ki misvakla başlardı. Şimdi hemen akla geliyor. Misvak abdest alırken mi kullanırdı? Namaza başlarken mi kullanırdı? Şimdi abdest alırken kullanırsan, çünkü organ en uygun yeri misvan, namazla bağlantı kuracaksak abdest anında dişleri yıkarken, ağzı yıkarken misvan da kullanılmasıdır. Ama ifade öyle değil. Namaza başlarken şeklinde. Bakıyorsunuz Hanbeli olan arkadaşlar ceplerinde hemen hazırdırlar. Misvak çıkarır, namazda mukamet getiriyor müezzin, onlar dişleri fırı cebe sokuyorlar, hemen Allahu Ekber peşinden onlar duruyor. Şimdi bunu, evet, hayır. Sanki abdest bizim daha çok abdest alırken misvak kullanması hem temizlik açısından hem yerli açısından daha hoş gidiyor. Ama bunu yapan insana da bir şey diyemezsin. Çünkü ifadede namaza başlarken işte misvak kullanmasını tavsiye ediliyor ise bunu yapan insan da bu gözle bakıyor. Onu seninkine ikna edemezsin. Zorlama hakkın da yok. Yani zorlanacak şey var, zorlanmayacak şey var veya bilgi tartılacak şey var. Bunu kendi haline bırakacaksın ve takdir edeceksin. Al sana bir muhalefet, ama muhalefet kötü bir muhalefet değil bu alanda. Şimdi fikirler, bilgiler yoğrulur ve netice ortaya çıkar. Şunu da yapması lazım bir insanların. Mesela daha önce paylaştık. Ne diyordu Ebu Hanife rahimullah? Ben Allah'ın kitabında ne varsa onunla hükmederim. Onu bulmaya çalışırım. Sonra Resulullah'ın sünneti. Sonra sahabinin kavli, sahabinin sözü. Sahabi ittifak etmişlerse, hele de 2-3 sahabi ittifak etmişse, bütünün ittifakını şart koşmuyor. Zıt söz gelmiyor sahabiden, birkaç sahabinin şöyle bir sözü geliyor. Asla onların dışına çıkmam diyor. Tamam. Sahabi farklı farklı görüş belirttiyse diyor, içinden hangisi daha isabet ihtimali yüksek bunu seçerim diyor. Bunun için sahabinin bilgisine bakıyor, ufkuna bakıyor, kelime yapısına bakıyor, fıkhi kabiliyetinin yüksek olup olmayışına bakıyor, değerlendiriyor, seçerim. Ne zaman seçiyor? İhtilaf varsa aralarında seçiyor. Ondan sonra sıra tabiye gelmişse diyor, onlar da insan, biz de insanız diyor. Şimdi geri dönüp şunu söylemek istiyorum. Aradan daha zaman geçti. Günümüzde bir fikir tartışıyoruz. İlk önce bizim vazifemiz, yapacağımız iş daha çoğaldı. Gerçekten doğruyu bulmak, gerçekten Allah'ın emrini, Resulullah'ın sünnetini, şeriatın emrini bulmak istiyorsak şöyle bir uygulama yapacağız. Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Bulamadık. Resulullah ne buyuruyor?
bulamadık veya gelen hadisler, ayetler ihtimalli, başka manalara da açık. Ondan sonraki alimler ne diyor? Tabi alimleri ne diyor? Mezhep alimleri ne diyor? Ebu Hanife ne diyor? İmam Şafii ne diyor? İmam Malik ne diyor? Bunları tanımak zorundayız. Bu konuyu özel olarak araştırmış bir alim varsa onun kanaati ne? Kanaati şu, bitmedi. Bu kanaata onu ne götürdü? Bunu incelemek zorundayız. Bizim ufkumuzun, inanın bunu yapın, aklınıza gelmeyen nelerin tartışıldığını, nelerin görüşüldüğünü, kaç açıdan hadisenin değerlendirildiğini, sonunda böyle bir kanal vardığı göreceksiniz. Bunu yapan bir insan gerçekten ilim ehli olur, ilmi artar, bilgi birikimi artar, bir şey de artar. Bu insanlara karşı hürmeti de artar. Onlara nasıl emel verdiğini görürsünüz. Bazen bir konu olur. En çok üzüldüğüm hadiselerden birisi oydu. Araştırmalarda, test çalışmaları yaparken. İnanın 10 gün aradığınız bir konu oluyor, hiçbir şey bulamıyorsunuz. Bulmak istiyorsunuz, çizdiğiniz için bulamıyorsunuz. Bir şey bulamadığınız o 10 gün size esasen görmediğiniz, gözünüze takılan çok şey kazandırıyor. Ama hiçbirisi önünüzdeki deftere, kitaba dökülmüyor. Bir siz biliyorsunuz, bir de Rabbim biliyor. Emeğinizi, gayretinizi hoca da görmez, başka insanlar da görmez, hiç kimse görmez. Ama siz ona 10 gününü vermişsinizdir, 2 satır karalayamamışsınızdır. Hani Mustafa Sabri Efendi'nin bir şiiri var. O diyor ki, Hind'in şeyhi de ölüm orucuna başlamış diyor. Ölüm orucuna durduk ki oruca başlamış diyor. Gandhi'yi kastediyor. Bütün dünya onun orucunu konuşuyor diyor. Müslümanların şeyhi de. Şeyhülislam olması şerefiyle şeyh üstada denilir. Bizde deyi değiştirmişler. Tarikat şeyhine şeyh diyorlar. Şeyh ilmi üstada denir. Ve Şeyhülislam da buradan geliyor zaten. Müslümanların şeyhi de aç diyor, oruç tutuyor. Bu orucu bir ben bilirim, bir de Rabbim bilir diyor. Zavallı çok açlık çekmiş, çok sıkıntı çekmiş. Kimse de bilmiyor. Ben ona sığındım sadece diye dile getirdiği şiirleri var. Zahid-ül Kevseri'nin kitaplarının arasında çıkmış. Şeyde de ulemanın ilim uğruna çektiği sıkıntılarla ilgili Abdülfettah Ebu Gudde Hoca Efendi'nin bir kitabı var. Bu şiiri oraya, son baskılarına oraya almış, kaydetmiş. Ben de oradan aktarıyorum. Kağıt halinde, dibinde kimin yazdığı yok. Şiirin kağıt halinde var. O kağıdın içerisinde de öyle bir cümle var. Yani Hind'in şeyhinin orucunu diyor, ölüm orucunu bütün dünya biliyor ama benimkini bir Rabbim biliyor, bir de ben biliyorum diyor. İnsan hakikaten okuyunca da gönül burukluğu yaşıyor. Şimdi insan böylece bu insanların neler düşündüğünü, ne yaptığını bilir, fikreder, algılar. Bunu bilmek zorundasınız. Eğer bunu bilmeden acelece çabuk karar verirseniz, günün birinizde hele de ilim ehli olan insan şöyle gözünün özüne serdiğinde o zaman nasıl bir hataya düştüğünü anlarsınız. Keşke anlaşılsa, bu bile bir meziyettir. O zaman ne yapılıyor biliyor musunuz? İnadına savunuluyor. Hataya düştüğünü biliyor ama bir kere sözü söylemiş ya, bu sefer geri de adım atmak istemiyor. Hatayı daha büyük hatalarla savunmaya kalkılıyor. İnat ediliyor. Mesela ilmi olması gereken, doğruyu bulmak için olması gereken o mesele bu sefer bir inat yarışına dönüşüyor. Bunun ilimde yeri yoktur. Doğru da değildir ve insana kaybettirir, asla kazandırmaz. Şimdi icmanın kendi aralarında, icma budur, kendi aralarında mertebeleri vardır. Birincisi sarih icma diyoruz, açık icma. Çünkü gördüğünüz gibi icma sıradan bir kıyas hadisesi değildir. İcma bir ilmi beyinlerin, senin fıtratlı beyinlerin birleşmesiyle bir şeyi kesin noktasına doğru taşıma gayretidir. Bunun kendi içerisinde sadece ölçüleri var. Dolayısıyla birincisi ne diyor? Sarih icma. Sarih kelimesi ne demek? Açık demek. Açıkça icma. Şimdi açık sarih icma nasıl olur? Diyelim ki devrin 20 alim varsa, 30 alim varsa, 40 alim varsa bunları konuyu müzakere edip ettikten sonra benim görüşüm şudur, şudur, şudur, şudur demesi ve bu görüşlerin
Yani doğru söylenmiş, karar veren kardeşimiz iyi karar vermiş. Bu gönülde olması gereken budur. Bu ayetin bundaki muradı şu olsa gerektir. Şu şudur, bu budur. Bu şekilde ittifak etmiş, karar vermiş ise buna ne diyoruz biz? İcma diyoruz. İcma açık nas olan yerde olmaz. Açık nas olan yerde ne olur? Nas neyi emrediyorsa olur. Ama nas da mana anlaşılmaya muhtaç ise, ne murad edildiği çok net değilse bunda da icma olur. Mesela ayet-i kerime ne diyor? Ey insanlar diyor. Biz sizi bir nefisten yarattık diyor. Bu nefisten murat nedir? Alimlerin icmasıyla, ittifakıyla bu nefisten murat Adem Aleyhisselam'dır. O zaman ne oluyor? Buradaki nefisten kastedilen Adem'dir diye icma ediliyor. Bunu yeniden tartışma noktasına getirmenin, yok bir özden, yok bir sözden, yok bir cevherden, yok bilmem neden demenin bir manası yok. Bunu derken esasen sen ne yapıyorsun? İyice düşünürse binlerce alimi çiğneyerek geçiyorsun. Üstelik yakın tarihlere kadar ben hiç muhalefet bilmiyorum. Yani 1900 yıllara kadar bunun zıttını söyleyen bir kişi bile bilmiyorum. Ondan sonrakinde var. Bir kişi de olsa var. Ama burada nefisten murat Adem'dir. Öte bir nefisten murat. Bunda hiçbir ihtilaf yoktur. İcma vardır, ittifak vardır. Bunun gibi ilk önceki insanlar, tekrar ediyorum, bilgilerini, bakış açılarını, değerlendirişlerini bilmek hem insanın kültürünü, bilgisini, birikimini artırır, hem o insanlara nasıl değer verildiğini insana öğretir, çalışmalarını, gayretlerini, emeklerini öğretir, hem de insanı hataya sürüklenmekten korur. Şöyle diyelim basit bir ifadeyle, bizim tez açığa genellikle milletin önünde, şöyle bir salon, daha büyük bir salonda milletin önünde tartışılır tezler. Üç tane profesörün karşısına çıkar, doktorasını veya yüksek lisansını hazırlayan talebe, onlar hatalara vurgu yapar, o savunur. Yani hoca şunlar şunlar hata değildir de talebe susulmayacak noktada susmaz. Hata ise inat etmemeli. Tabii teşekkür ederim hocam. İlk fırsatta doğrultacağım. Gözümden kaçmış der mesela. Misal veriyorum. Hayır, talebe bunu bilerek yapmışsa ve doğru olduğunu inanıyorsa şu sebepten yaptım diye bunun müdafasını yapar. Şimdi bir hoca tayin edilmişti. Bilgi birikimi yüksek, çok da titiz bir hoca. Benim teze. Herkes ikaz etti beni. Çok dehşetli birisidir. Bilgi birikimi yüksektir. Kendini iyi hazırlaman gerekir vesaire. İnanın ki sevindim. Satır satır da inceler dediler. İnan ki sevindim. Çünkü bilmeyen insanın bilgi satmasından korkulur. Bilen insanınkından değil. İnşallah çok sevindim dedim. Tezimin kıymetini o anlayacak, o iyi değerlendirecek ve ben de huzur duyacağım dedim. İnanın öyle oldu. İnanın öyle oldu. Hem çok olgun bir münazara geçti, münakaşa geçti, hem istifadek hem de emeği takdir eden çok güzel bir ön konuşma yaptı. Zaten o konuşmayı duyunca herkes ne olduğunu anladı, ben de rahat ettim. Niye? Satır satır takip ederse senin satır satır emek verdiğini anlıyor. Satır satır takip etmeyecek kuş bakışı bakınca bu anlayış olmuyor işte. Emek bunun için, tekrar ediyorum. Adam şu anda kestirip atıyor. Eski kitaplarını hepsini çöpe dolduracaksın. Sonra ne olacak? Sonra zalimlerin, anlamayanların, kuş beyinlilerin eline düşecek bu ümmet. Bu ümmet bu ele düştü zaten. Bu uçurumu da geçti zaten. Bu sıkıntıları yaşadı zaten. Bir de ecdattan bize kalan, kütüphanemizi dolduran, aramızdan çatlamamız lazım ki hala fıkıh, diğer dallarda da öyledir. İnanın. Fıkıh alanında el yazma eserlerin henüz %10'u bile matbu değildir. Hala raflarda bekliyor o kitaplar. Bunların içerisinde o kadar kabarık olanlar var ki bunları hiçbir yayın evi bastıramaz. Ticari değil. Yayın evine göçer.

kapağını açmadığımız binlerce o kitabı heba edeceğiz, çöpe dolduracağız. Ondan sonra ne olacak? Ondan sonra at oynanan alçakların eline rahatça düşeceğiz. Böyle bir seviye kaybını yaşayacağız. Hayır, onların her biri bir hazinedir, bir kıymettir. Beşerdir, hata eder. Biz de hata ederiz. Doğru yaptığımızı zannederiz. Şeyin çok hoşuma giden bir cümlesi var. Zaman zaman bahsediyorum ya, Ebu Süfyan İbni Haris, Peygamber Efendimizin öz amcaoğlu olan Ebu Süfyan'ın çok güzel bir cümlesi var. Vefat etmeden önce, iki gün önce Akil'e varmıştır, Hazreti Ali'nin ağabeyine. Akil'den yer rica etmiştir. Kendisine kabir için. Çünkü Akil'in bahçesi Cennetül Bakiye bitişik. Şimdi içinde kaldı artık. Cennetül Bakiye bitişik, bana orada yer verir misin diye ricada bulunmuştur. Akil ona karşı çok hürmetkar, elme veriyor, tereddüt etmeden veriyor. Şimdi Akil'den yeri aldıktan sonra mezarını kazmıştır. Kendi kazmıştır. Oturmuş uzun uzun bir mezarı seyretmiştir. Sonra kalkmış eve gitmiştir. İki gün sonra vefat etmiştir. Tarihe de mezarını kendi kazan insan olarak geçmiştir. Vefat ederken tabii hanımı, çocukları ağlıyorlar. Gözünü açıyor, onlara dediği cümle şudur. Bunun için nasıl anlattım. Benim için ağlamayın diyor. Ben diyor Müslüman olduktan sonra vallahi bilerek bir suç işlemedim diyor. İçim bu konuda rahat diyor. Benim için sevininiz. Niye? O küfürle, o dalalette Rabbime gitmedim. Müslüman olduktan sonra da bilerek hiçbir suç işlemedim diyor. Biz beşeriz. İnsanın bilerek işlemedim, bilmediğimizi Rabbimiz bilir. Suç işlememek, hata işlememek duygusuyla hareket etmesi ve içinin bu konuda rahat etmesi gerçekten çok kıymetlidir. Bile bile hataya sürüklenenler, bile bile inada sürüklenenler ne uğruna bunu yapıyorlar? Tamam, insan hata da edebilir. Rabbim sana sığınırım. Peygamber Efendimiz bile istiğfar getiriyor. Rabbim sana sığınırım demek bir meziyettir. Bir izzettir, yerine göre şereftir. Cenab-ı Allah'a muhtaciyeti, onun rahmetine kalışı idrak ediştir. Ama bütün bunları hepsini ayak altına almak, küstahça tavırlar sergilemek hiç güzel değildir. Şimdi yeniden gerisin geri döndük. Niye dönüyoruz? Bu insanlar evet hata edebilirler ama ne etmişlerdir? Bu konudaki incelemişlerdir, taramışlardır ve neticede aynı kanaati beyan etmişlerdir. Bu oldukça kıymetlidir. Eğer fikirler beyan edilmiş de bu fikirler bir noktada birleşmişse biz buna ne diyoruz? Sarih icma diyoruz. İkincisi nedir? Sükuti icmadır. Sükuti icma diyoruz buna. Şimdi sükuti icma ne demek? Bir devirde bir müçtehit içtihadı gerektiren bir konuda görüşünü açıklıyor. Beyan ediyor. Bunun hükmü vaciptir. Bunun hükmü farzdır. Bunun hükmü şudur. Bu meşrudur. Bu meşru değildir. Fikrini beyan ediyor. Diğer alimlere bu ulaşıyor. Ulaştığını bilinmesi lazım. Ulaşıyor. Ve diğer alimler sükut ediyorlar. Bunun manası nedir? Bu görüşü kabulleniyorlar demektir. İnkar etmiyorlar. Yanlış kanaat demiyorlar. Ondan sonra yanlışlığını ifade eden herhangi bir imada bulunmuyorlar. Bu birinci kadar güçlü değildir ama bu da icmanın bir şeklidir. Ben şimdi %100 doğru bir misal olmasa da buna bir misal vereceğim. %100 doğru olmasa da pratik hayat bunu gerektirdiği için veriyorum biraz da. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'den sonra aradan bir zaman dilimi geçmiş. Kendi hilafet devrinde, hilafet devri demek en az bir 3-4 yıl geçmiş demek. Çünkü 3 yıllık Ebu Bekir'in hilafeti vardı, bunun hilafet devrinde. Mescitte insanlar Ramazan ayında ne yapıyorlar? Teravih namazı kılıyorlar. 2 kişi orada durmuş, 3 kişi orada durmuş, 5 kişi orada durmuş. Mescidin içerisinde dağılmış teravih kılıyorlar. Hazreti Ömer'in yanında kim var? Übey İbni Ka'b var. Übey İbni Ka'b sahabinin kurralarındandır. 4 zirve kurrasından birisi nedir? Übey İbni Ka'b'dır. Daha sonra Şam tarafı Übey İbni Ka'b'ın kıraatıyla okur. Übey bilgili de bir insandır. Hazreti Ömer radıyallahu anh Übey'in yanında namaz kılanı kaldı. Namaz kılan insanlara göz gezdiriyor.

Übey diyor. Keşke birisi bunları toplasa da bir bütün halinde namaz kılınsa ben daha doğru, daha ecirli olacağına inanıyorum diyor. Bunu söylerken aklından hemen arkasından yapıştırır. Übey sen bu işi yap diyor. Übey kari bir insan. Bu insanların önüne duracak. Onlara ne yapacak? Teravih namazı kıldıracak. Übey radıyallahu anh buna itiraz ediyor. Allah Resulü hayattayken bunu yapmadı diyor. Bunu benden isteme diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki hayat Allah Resulü hayattayken insanların rağbeti dolayısıyla bunu araya ben ekliyorum. Teravihin farz kılınacağından endişe ederdi diyor. Vacip kılınacağından endişe ederdi. Bu da ümmete ağır gelirdi diye çekinirdi diyor. Çünkü şöyle düşününüz. Yazı var, kışı var. Tarlalarda, bağda, bahçede akşama kadar çalışanı var. Gelip yatsı namazını zor bekleyen insanları var. Yazın geceler kısa, günler yorucu, iş çok. Rahmetli ninem yatsı beklerdi. Ben 5-6 yaşlarında çocuktum. Onun ocak başında bekleyişini çok iyi hatırlarım. Bu yatsı namazı ne kadar geç oluyor ya derdim çocuk dünyasında. Öyle biz uyur giderdik. Ben çok defa ninemin yattığını bile bilmezdim. Ne zaman yatardı, ne zaman ederdi bilmezdim. Biraz da saat olmadığı için belki de daha da çok iyice emin olmak için saat bile yoktu. Şimdi beklerlerdi. Bir de yorgun insanın beklediğini düşününüz. Dolayısıyla uzun süre bir bekleme oluyor. Bunlar ki hayatın Efendimiz kendi ümmetine karşı da merhametli. Hatta bir kere Peygamber Efendi ne olmuştur? Evlerinden teravih için çıktıklarında bir bakmıştır ki caminin içi dolu dışı dolu. Her taraf kilitlenmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yeniden içeri girmiştir. O gün teravih hiç kıldırmamıştır. İçeride kendisi kılmıştır. Tamam. Şimdi Übey ibn-i Ka'b'a Hazreti Ömer böyle deyince, Übey ibn-i Ka'b itiraz edince Hazreti Ömer de ne diye izah ediyor? Allah Resulü devrinde böyle bir endişe vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir namazın farz veya vacip kılınması veya hüküm değiştirmesi mümkün değildir. Artık bu bir sünnet olarak istikrar bulmuştur. Bundan sonra değişemez. Cemaatle kılınmasında da mani olmasa gerektir diyor. Daha sonra Übey diyor ki, Hazreti Ömer'in kalbini buna ısındıran Rabbim benim kalbimi de buna ısındırdı ve ben bunun daha doğru olduğuna inanmaya başladım diyor. Bu olgunlaşma devri yaşandıktan sonra Übey radıyallahu anh cemaati toplamıştır. Yatsı namazından sonra teravih namazını onlara toplu olarak kıldırmıştır. Bir, iki, hem toplu olarak kıldırma, iki ve 20 rekat kıldırmıştır. Orada binlerce sahabi vardı. Bir değildi, üç değildi, beş değildi, 10 değildi, 100 değildi. Hiçbir tanesi neden böyle yapıyorsun diye itiraz etmemiş, kabullenmiştir. Bu böyle daha güzel oldu diye. İki, 20 rekatta da kabullenmiştir. Yalnız kabullenmeyen buna icma var diyemiyorum. Demin de onun için söyledim. İcma var diye diyemiyorum. Mesela İmam-ı Şafii Hazretleri hadiste olduğu için, hadiste 8 rekat daha güçlü geldiği için, 12 rekat da var ama 8 rekat daha güçlü geldiği için, çünkü 12 rekatın gerisinin teheccüd olma ihtimali de var ve benzeri gibi izahları var. 8 rekat bunların içinden en çok güçlü Allah Resulü mescitte 8 rekat kıldırdığı güçlü geldiği için 8 rekat kılınacağı kanaatindedir. Teravihin 8 rekat olduğu kanaatinin daha güçlü olduğu. O da ucunu tamamen kapatmıyor. Daha çok olamaz demiyor. Şimdi aynı noktadan İmam-ı Malik de diyor ki 20 rekat olgun, dolgun bir rekatta teravih 20 rekat kılınır mı? Kılınabilir. Daha çok da kılınabilir diyor. Yani 20 rekatla tavanı sınırlamıyor. Daha çok da kılınabilir diyor. Bunun gibi bir kapı açık ama tekrar ediyorum 20 rekat kıldırışına ne olmamıştır? İtiraz olmamıştır. Şimdi günümüzde teravih namazının 8 rekat iddia edilenlere de 8 rekatın biz hadiste kaynakta olduğunu biliyoruz. Buna itirada bulunuyoruz. Pekala, Übey ibn Ka'b'ın 20 rekat kıldırışı bir hadis değil midir? Bir nakil değil midir? Bir rivayet değil midir? Onunla beraber yüzlerce sahabinin aynı namazı o kadar kılması bize bir bilgi aktarmıyor mu? Hiçbir şey ifade etmiyor mu?
Şimdi geri döndük. Bir meseleyi değerlendirirken o zaman tek taraftan bakarak değerlendirilmeyecek demektir bunun manası. Bütünüyle değerlendirecek, ameliyle değerlendirecek, yapısıyla değerlendirecek, icmasıyla değerlendirilecek ve hadiselerin bütünüyle değerlendirilecek demektir. Ama bakınız burada tekrar ediyorum. Übey'in namaz kıldırılışı peşinden yüzlerce, binlerce sahabinin aynı namazı kılışı ciddi bir şekilde bir noktada fikir birliğinin varlığını gösteren sükuti örneklerden bir tanesidir. Eğer bu yukarıydı, aşağıydı ve benzeri ihtilaflar olmasaydı biz buna rahatlıkla bir sükutu icma diyecektik. Ama bundan öte sükutu icmanın elbette ki örnekleri de var. Mesela bu yüzden İmam-ı Şafii Hazretleri sükuti icma gerçek icma değildir, hüccet ifade etmez diyor. Onun için de kanaati de o yüzdendir. Ama sükutu icma hüküm ifade eder diyen bir hayli ilim ehli de var. Şimdi İmam-ı Şafii bu kanaate götüren başka fikirler de var. Fıkıh kaideleri de var esasen. Nedir fıkıh kaideleri? Daha önce bunu paylaştık. Bizde hep şu bilinir. Ne uçsa biz onu asıl biliriz. Yani uçları takip ederiz. Bunda latife olarak belki güzel bir şey ama yani ilime gelince şekil değişir. Mesela ne deriz biz? Sükut ikrardan gelir. Bu neredeyse İslami kaide buymuş gibi oturmuştur. Hayır, bu konudaki İslami kaide nedir? Susan insana söz nispet edilmez. Kaide budur. Susan insana söz nispet edilmez. Sen şöyle demek istediğin denilmez. Bu giderek dünya çapında bir hukuk kaidesi haline gelmiştir. Bu mecellenin maddelerinden birisidir. Sükut edene söz nispet edilmez. Mecellenin ilk 100 ana kaidesinden birisidir. Tekrar ediyorum, günümüzde hani diyorlar ya evrensel hukukun temel öğelerinden olmuştur. Öğeyi falan nereden buluyorlar ben de bilmiyorum işte. Buluyorlar bir yerden. Şimdi ne oldu? Millet yıllarca evvel hiç bilmiyordu. Şimdi susma hakkımı kullanıyorum diyorlar. Ona soruyorsun o susma hakkını kullanıyor. Bu sırada o bu susma hakkını kullanıyor. Susma hakkını öğrendiler. Bir de İslam hukukuna karşı susma hakkını kullansalar da biraz ağızlarını kapatsalar çok iyi olacak. İnşallah onu da öğrenirler. Ondan sonra ilim irfan da öğrenirler. Şimdi geride geldik. Bunun istisnaları vardır. Evet, temel kaide nedir? Susan insana söz isnat edilmez. Bunun istisnaları var. Bir insan malının satıldığını görüyor gözünün önünde. Ses çıkartmıyor. Ses çıkartmıyor. Tehdit de yok, bir şey de yok. Yani sattım malını diyor. Ses çıkartmıyor. Mesela burada. Mesela şufa hakkı var. Komşu, ortağı kendi payını, hissesini birisine satıyor. Buna müdahale etmiyor. Şufa hakkı var. Kullanmıyor. Burada. Bir de nerede en çok kullanılıyor? Milletten hep oradan akla geliyor. Bakire kıza evliliğe razı olup olmadığı sorulduğunda kız sükut ediyorsa, çünkü itiraz ediyorsa hemen basıyor. İtirazı basıyor. Onu söylerken hiç çekinmiyor. Ama kabulleniyorsa çok defa sükutu tercih ediyor veya gülümsüyor. Öyle diyelim. Bu rızasından, yani bakire bir kızın evlilik teklifine sükutu rızadan kabul edilir. Bu istisnadır. Asıl kayda değildir. Ama milletin bu kaydı hoşuna gittiği için sükut ikrardan geliyor diyorlar. Bütün kayda ona dönüşüyor. Bu yüzden İmam-ı Şafii Hazretleri diyor ki bir insanın sükutu delil olmaz diyor. Sükut, yani susan insana biz söz nispet etmiyorsak diyor. Bir insanın bir içtihat konusunda sükutuna da ha sen bunu destekledin diyemeyiz diye aynı kaideyi öyle kullanıyor. Bunların hepsinin tartışması yapılır ama yani İmam-ı Şafii Hazretleri burada tekrar ediyorum hem prensip olarak dayandıkları var hem de böyle bir fıkhi kayda var. Şimdi susmak bu açıdan muvafakat değil. Bazen insan işte kızarsın, susarsın. Bazen bu konudaki ön çalışmaya ihtiyaç duyuyorsundur. Onun için susarsın. Bazen meclis ona müsait değildir. Bunu bugünlerde biz yaşıyoruz zaman zaman. Yani o noktada bulunup da susmak da işimize gelmiyor. Bir yerde İslami bir hüküm söyleniyor. Doğru değil. İkide bir itirazla insanı itiraz konumuna, itirazcı konumuna düşürüyor. Çok uygun bulmuyorsun çünkü çok yanlış işleniyor bir anda. Oradan onun bağırması, buradan bunun bağırması lazım. Çok uygun gitmiyor. O şekilde

susarsın, geçiştirirsin daha doğrusu. Bunlar uygun değildir, delil olmaz deniyor. Bu hepten yabana atacak bir görüş değil, hele de günümüz için, ama o günlerde insanların, herkesin Müslüman olduğu ve doğruyu bulmak için çırpındığı bir noktada böyle böyle yapılması, sukut edilmesi çok yaygın bir adet değil. Yani şöyle diyeyim, Ebu Hanife bir şeye kabullenmiyorsa buna itirazını yapıyor. Yani durmuyor, beklemiyor. Bir başka insan fikir kendisine ulaşmışsa, hayır şu konuda yanlış, şu konuda doğru diyor. Mesela Ayşe validemize Bey'ül-İyne ulaşıyor. Bey'ül-İyne ne demek? Aynı malı aynı şahıs bir şahsa peşin satıp ondan daha pahalı veresiye almanın adıdır. Şöyle diyelim isterseniz. Ben size ne yaptım? Arabamı 10 bin peşin liraya sattım. Tamam. Siz 10 bini bana ödediniz. Sonra aynı arabayı ben sizden 2 yıl vadeli 15 bine satın aldım. Bey'ül-İyne bu demek. Buna cevaz veriyor. Niye? Bu bir mal satışıdır. 10 bine satmış. Caiz mi? Caiz. Bir malı 10 bin liradaki bir malı 15 bine vadeli olarak satın almış mı? Almış. Bu caiz mi? Caiz. Buna binaen bir sahabi buna fetva vermiştir. Ayşe radıyallahu anh bu haber ulaştığında hayır demiştir. Buna Bey'ül-İyne denir. Allah Resulü'nün yasakladığı bir alışveriş şeklidir. Faize yol bulmadır. Bu doğru değil demiştir. Hatasını düzeltsin diye haber göndermiştir. Bunda Ayşe validemizin şimdi gözüyle değerlendiriyoruz. Bunda asıl olan o arabanın satışı değildir. Esasen benim 10 bin lira paraya ihtiyacım var. Bunu senden istesem, bana 10 bin lira ver, sana 2 yıl sonra 15 bin olarak ödeyeyim desem nedir? Bu faizdir. Tamam. Ben buna şimdi yol buluyorum. Arabayı sana 10 bine satıyorum, parayı alıyorum. Sonra arabayı senden gerisin geri 15 bine vadeli olarak alıyorum. Esasen benim araba satmaya niyetim yok. O arabaya da ihtiyacım var. Benim asıl nakit para ihtiyacım var. Bunu da arabayı verdim, aldım yaparak elde ediyorum. Buna Bey'ül-İyne deniyor. Ayın harfiyle Bey'ül-İyne deniyor. Bu faizin ta kendisidir diyor. Faize yol bulma çalışmasıdır. Resulullah da yasaklamıştır diyor. İtiraz ediyor. Kabullenmiyor. Doğru bulmuyor. Ebu Hanife İbni Ebi Leyla'nın kadıdır. Birçok görüşünü yanlış diyor, yanlış diyor, yanlış diyor. Öyle yanlış diyor ki sonunda şikayet ediyorlar. Hapse giriyor bunun yüzünden. Yanlış diyor. Niye? Devlet destekli olduğu için. İbni Ebi Leyla devlet destekli olduğu için, arkasında devlet olduğu için onu da tenkit etme, devlete itiraz manasını anlıyorlar. Biliyorsunuz Ebu Hanife rahmetullahi aleyke bunun yüzünden hapsediyorlar. Yani verdiği fetvalarını yasaklıyorlar ilk önce. Önüne geçemeyince hapis de ediyorlar. Hapsediyorlar. Bu insanlara susma veya gerçekten yanlışlı kanaat ayrı bir şeydir. Ama kanaatin farklılığı da ayrı bir şeydir. Ama hataya karşı susma çok yaygın değil. O yüzden birçok ilim ehli sükutu icmayı ne yapmıştır? Delil olarak kabul etmiştir. Şimdi bunlar her biri ayrı ayrı değer taşıyor. İcma bütün bunların arasında, ilimlerin arasında kitaptan, sünnetten sonraki yerini alır. Bundan sonra ne geliyor? Esasen kıyas geliyor. Kıyas nedir? Hakkında bir yeniden bunu şey yapacağım ama ben size tarif edeceğim günü gelince. Şu anda bilmeziniz için söylüyorum. Hakkında nas bulunmayan, yani ayet bulunmayan, hadis bulunmayan bir şeyi ayet ve hadis bulunana kıyas ederek hükmünü çıkartmaktır. Mesela pirinç neye benzer? Buğdaya benzer. Buğdaydaki bir hükmü pirince aktarımına, pirinç yoktur sahabi devrinde. Daha sonraki sahabi devrinde derken Resulullah devrini kastediyorum. Sahabiler ilk defa pirinci benim bildiğim kadarıyla vallahu alem Tüster Kalesi'ni kuşatması sırasında öğrenmişlerdir. Yenir mi yenmez mi diye epey tartışmışlar. Bir çuval içinde bulmuşlar. Beyazdı diyorlar. Adana'da pirinç olduğunda aktarmıyor kaynaklar. Beyazdı diyorlar. Buğdaya benziyordu. Ama buğday değildi. Yenir mi yenmez mi? Çok tereddüt yaşadık. Açlıktan, çaresizlikten karar verdik. Netice bitkidir. Pişirelim, yiyelim dedik diyorlar. Pişirmiş, yemişler. Zavallılar anlata anlata lezzetini bitiremiyorlar. Çok güzeldi diyorlar.
Şimdi ondan sonra

Şimdi bir herkesin var yani ama şey değil. Pirinç ona benzer deniyor sonra. Buğdayı da olanı ne yapıyorsun? Özellikleri benzediği için pirinçe aktarıyorsun. Buna ne diyoruz? Biz kıyas diyoruz. Pekala içtihat nedir? Bu kıyası, bu hükmü diyelim ki 10 ta devrin alimleri yapmışlar. Hep aynı kıyas, aynı neticeyi vermişse, hepsi bunun hükmü, pirincin hükmü şu konuda şudur demişse, icma esasen bunun adıdır. Yani içtihada merci olan bir noktada, diyelim ki İmam-ı Şafii, şimdi diye aynı devirde yaşamamışlar ama toplayalım. İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, Ahmed İbni Hanbel, Ebu Hanife Rahimullah, İmam-ı Muhammed, Ebu Yusuf, hepsi ne yapmışlar? Aynı kanaat, müşterek kanaatsa icma bunundur. Bu demek nedir biliyor musunuz? Kıyastan kaç tane alim icma ettiyse o kadar güçlü demektir. Dolayısıyla yeri de kıyastan önce gelir ama Allah ve Resulünün emirlerinden de sonra gelir. İkisinin arasına oturur. Saata tabii gözüm gidiyor. Burada durdum. Burada durdum. İnşallah devamıyla beraber gerisini sonra paylaşırız. Evet. Noktaladım. Evet. Buradan başlayalım sen onu okurken. Şimdi tabii şu soru var yani bir de yazıları güzel yazın. Evet, öyle. Tamam, hızla gidelim o zaman. Müslümanlar istişare ediyor. Birinin düşüncesi doğru ancak istişare kararı yanlış çıkıyor ve onun doğru bildiği yola gitmesi lazım da yoksa istişareye uyması gerekiyor mu? Şimdi esasen istişarede bakınız yani mesela istişare yapan istişare olgunluğunu taşımalıdır. Şu demek yani istişare yapan insanlar doğruyu bulmaya meyilli olmalıdır. Bunun içinde belli birikim olması lazım. Ne diyorlar? Kafaların bir araya gelmesinden ortaya fikir dökülür. Tamam. Kafalar bir araya gelir, istişare ederse ortaya fikir dökülür. Eğer kafalar kabaksa ortaya çekirdek dökülür diyorlar. Şimdi fikir açısından kafalar boşsa ortaya çekirdek dökülür. Eğer herkes doğruyu bulmak istiyorsa inanın bir kişi de olsa sonra arkadaşlar şöyle bir karar vardık ama bakın yeniden o meseleyi tartışalım. Ne diğerlerini ikna eder? Eğer doğru bulmaya niyetli iseler. Bunun bir örneğini daha önce ben vermiştim size. Şöyle diyorlar. Zengin birisinin çocuğu şımarıklıkla da aldığım kız aydan daha güzel olmasa boştur demiş. Şimdi iş gerçekten evlenmeye gelince problem olmuştur. Bir insanın kararı şudur. İlim meclisinin kararı şudur. Bir insanın, hiçbir insanın aydan daha güzel olması mümkün değildir. Bu çocuğun aldığı her kız boştur. Otomatik boşama devreye girer. Buna muallak talak deniyor. Bir şeye şarta bağlamış boştur. Evlenemez. Otursun oturduğu yerde diyorlar. Şimdi mecliste birisi var. Bunu genellikle şeye kullanırlar. Hanefilerin fikir kıvraklığı için kullanırlar. Menakıp da anlatıyor. Ona diyorlar sen hiç karışmadın meseleye diyorlar. Farklı bir fikrin mi var yoksa ihtiyaç mı duymadın diyorlar. Elbette farklı fikrim var diyor. Söylesene o zaman diyorlar. Söyleyeyim diyor. Senden bundan daha farklı fikir nasıl olabilir? Ben de diyor ona şaşıyorum diyor. Devindim var siz nasıl bu fikirdesiniz diyor. Çünkü diyor Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Biz insanı en güzel yaratışla yarattık diyor. Siz hiçbir insan ay kadar güzel olamaz diyorsunuz. Hiçbir ay hiçbir insan kadar güzel olamaz diyor. İnsanın en güzel olmayanı bile aydan güzeldir diyor. Rabbim böyle buyuruyor diyor. Onun hılkati nasıldır? Nesi var? Şimdi öğrendik. Gittik bilmem neyle yüzü çeper bilmem ne şöyle oluyor böyle oluyor. Ay çirkin. Biz buradan doğru güzel görüyormuşuz. Böyle olamaz diyor. Niye bu karara vardınız diyorlar. Yeniden müzakere diyor. Herkes onu haklı buluyor. Fikir değişiyor bu sefer. Ama buna rağmen şöyle diyeyim. Çok açık netse doğru. Bir de istişarede şu var. Ben diyelim ki istişare yapıyorum. İstişare merhaleleri var. Bazen istişare niçin yapalım? Acaba görmediğim bir nokta var mı diye yaparım. Zihninde bir karar vardır. İstanbul'u fethedeceğim. Kafaya taktım. Fatih'i düşünün şimdi. İstişare şu nasıl yapılır, bu nasıl yapılır? Fikrimi değiştirmek için yapmıyorum. Yeni fikirler öğrenmek istiyorum. Yeni buluşlar öğrenmek istiyorum. Deniz tarafına neyi korsam, karaya nasıl bu toplu yerleştirirsem, boğazdan yardımı nasıl kesersem, harica nasıl yardım girmesini önlersem,
Bunların fikirleştiren fikirler istiyorum. Kendi fikrime bazen hiç yani idareci olan insan hiç söylemeden milletin fikrini alıp da yoğurmak için de istişare yapabilir. Buna bağlı. Ama gerçekten %100 eminse ki veya nasla kendisi tasdik ediliyorsa kendi bildiğini yapar ama istişareye bu zamanda arkadaşlarını ikna etmek için neler doğru boğazı kabul ettiğini söylerse hem gönül kırmamış olur hem de doğrusunu gerçekleşmiş olur. Zayıf hadiste amel edilme konusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunun yerine icma ve kıyas caiz midir? Zayıf hadisin zayıflık derecesi çok önemli. Bunu daha önce vurguladık. Zayıfın zayıflığı çok önemli. Bir de karşısında eğer hadis varsa neden icma var? Eğer bir hadis varsa ve güçlüyse karşısında bugüne kadar tespit edilmiş hiçbir icma yoktur. Yani o insanlar hadis bilen ve şey yapan insanlar hadisin önünde icma bilmiyorlar. İcma ve şikaya genel onun önüne geçer. Kıyas var. Kıyas var zayıf hadisin önünde ve hatta ahad hadisin önünde kıyas olduğunu biliyoruz. Çünkü bu sefer hadis bakıyorsunuz zayıf hadis İslam'ın temel prensipleriyle uyuşmuyor. Dolayısıyla özel bir hadise midir, şu mudur, bu mudur? Yeniden bir tahlile ihtiyacı var. Bu konu inşallah derslerimizde bunun örnekleri gelecek. Bunu ayrıca hep inceleyeceğiz. Bir olgun fikir olgunluğuna ereceğiz o konuda. Susan kimseye söz isnat edilmez. Kardeşlerimizin ön cümlelerini pek okumuyorum. Allah razı olsun. Dua ediyorlar. Biz de onlar için dua ediyoruz. Diğer şeylerde de var. Susan kimseye söz isnat edilmez. İmam Şafii demiştiniz. Bu genel kaide. Yani sadece İmam Şafii'nin kaide değil. Bu kaideyi burada delil olarak kullanıyor. Bilesiniz. Acaba takriri sünnet bir çeşit sükut değil midir? Peygamber Efendimiz'in sükutu diğer sükutlardan farklı. Peygamber Efendimiz'in sükutu farklı çünkü Peygamber Efendimiz yapısı gereği nebi olduğunu bildiği için susmuyor. Susmuyor. Yaptığınız yanlış diyor. Şunu şöyle yapın. Peygamber Efendimiz müdahale ediyor. Bizim gibi değil yani şey olarak. Biz bugün bir sürü otobüste bir sürü insan kelime yerindeyse zevzekli yedeni var. Seviyesizlik yedeni var. Dil uzatanı var. Bilmem ne yedeni var. O meclis o seviyede düze uygun değil. Bir şey bir İslam'ı temsil edecekseniz İkazınız yerine tam oturacaksa yapmanızda fayda var. Bazen uzaktan doğru milletin halini seyrediyorsunuz. Seyrediyorsunuz, müdahale etmiyorsunuz. İçerisinde ne lüzumsuzluklar var. Çünkü ama Peygamber Efendim bir milleti olgunlaştırmak için göndermiştir. O ümmettir, ümmetidir. Efendimiz müdahale ediyor, bazen acı bile ediyor. Acı bile ediyor, o mille şeyinin mizacını biliyor. Daha evvel söylemiştim. Sahabinin birisi Bilal Hazretleri'ne Üskut Yebne Sevda ey siyah kadın ne olur sus dediği için Peygamber Efendimiz ona ne diyor? Ente imruun fike netnul cahiliye diyor. Sen cahiliyeden kendisinde iğrenç koku kalmış bir insansın diyor. Sahabi bundan kırılmıyor ama çok üzülüyor. Neden? Hatasına üzülüyor. Allah Resulü'nden diye de hatasının büyüklüğünü anlıyor ve giderek gerçekten yerine getiren yapıyor. Şimdi bize böyle bir cümle söylense biz sırtımızı döneriz gideriz herhalde. Çünkü Peygamber Efendimiz sahabilerin neyi kaldırıp neyi kaldıramayacağını mizaçlarını da biliyor ve müdahale ediyor bilesiniz. Cenab-ı Allah inşallah hayırlara vesile etsin. Hepimizi hak yoldan ayırmasın. Sabit kılsın, daim kılsın. Hak davayı muzaffer bizi de hizmetkâr eylesin. Dua tatâne. Hazreti Ayşe'nin yasakladığı alışverişin Beyül Eyne'nin şu andaki İslami bankaların yaptığından ne farkı var hocam? Şey değil yani biz bankalara borç para vermiyoruz veya bankalardan peşin alıp vadeli diye. Banka peşin satın alıp şöyle diyeyim. Eğer bu arabayı üçüncü kişi alsaydı caizdi. Yani ben arabayı sana sattım 10 bine. Senden diyelim ki bir başka araba aldım aynı değerde belki vadeli 15 bine. Böyle olsaydı sattığım insandan arabamı almasaydım başka bir araba alsaydım bu caiz olacaktı. Yani bu sattığı arabayı geri alıyor demek tekrar arabayı gösteriş için sadece şekil itibariyle araya sokuyor demektir bunun için. Öbür türlü araba bir el değiştirmiş belki o insanın ihtiyacı görülmüş bir başka araba alma fırsatı doğmuş. Bu arabayı verdiğim insan belki arabayla bunun farklı boyutu var. Ekonomide bu çok farklı yerlere, boyutlara varır. Onunla ilgilidir. Evet. Borç para vermedikleri arabayı alıp vadeli satıyorlar. Borç para vermedikleri için arabayı alıp vadeli peşin arabayı alıp yani üçüncü bir şahıstan alınıyor. Bu devrede üçüncü bir şahıs var.
bir insan satıyor, o aldığı parayla ekonomi

çeviriyor. Öbür insan aldığı parayla başka iş çeviriyor. Arada fark var esasen. Devreye bir hizmet giriyor. Evet. Günümüzde bazı finans kuruluşları ev ve daire satıyorlar. Aynı şey. Bey öyle eyne değil. Bazı açılardan benzese de değil. Devreye üçüncü şahıs girdiği zaman değil, öyle diyelim. Günümüzde icma nasıl yapılacak hocam? İnşallah İslam alimi yetişirse onlar yapacaklar. Günümüzde şöyle de şu andaki fikir birlikleri güzel bir şey ama icma içtihat üzerine olur. İçtihat yapacak seviyede ilim ehli görmekte zorlanıyoruz. Doğrusu bu. İslam ülkelerinin ortak kararının olması gerekiyor. Günümüzde icma örneği var mı? Günümüzdeki icma örneği zor bir şey. Yani icma İslam alemi büyüdükçe giderek zorlaşmıştır ve azdır. Bunu inşallah yine konuşacağız. Çok fazla değildir artık. Onun için eski icmaları konuşuyoruz. Günümüzde de bir konuda ittifak edilirse gerçekten tartışılır, ciddi şey ilmi tartışılır, doğru ve ittifak edilirse günümüzde yettiği kadarıyla son devirleri bu bağlar mı günümüzdeki icma? Çünkü ilim yeterli değil. Onu söyleyemiyoruz ama icma edildikten sonra aksine hareket çok doğru bir tavır değildir. Nedir? Sahabe döneminde icma ile ilgili bir hadise var mı? Varsa anlatır mısınız? Deminki dediğim şeyi kabul ediniz. Nedir o? Teravih namazının kılınması, cemaatle kılınmasını kabul ediniz. Gerçi sonraki günlerde Hazreti Ömer'e muhalefet olmuştur. Muhalefet var demek, icma var demek değildir. Bu yüzden dolayı tamamen icma diyemiyoruz ama o muhalefet ki ufak tefek birkaç hadisedir, onları saymasak neredeyse bu konuda icma olacak demektir. İcma var ama şu konu şöyle anlaşılır diye icma var. Nas'ta olan bir konuyu yoksa hiç yaşanmamış, ise sahabi devrinde Nas'larda yer almamış bir konuda icma vardır diye aklımıza gelmiyor. Böyle bir bilgi de bize çok fazla gelmiyor. İddia edilenler var şu icmadır diye ama dediğim gibi icma kolay bir hadise değildir. Ancak demin dedim ya size ayet-i kerimede bir candan murat Adem'dir de neredeyse alimler arasında o devirdeki alimlerden de gelen herkes bunu Adem aleyhisselam anlamıştır. Bin nefsi vahidedin. Onda icma var. Hazreti Ömer 20 rekat olarak şöyle diyor, soruyor kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ulaşan güçlü rivayetin teravih namazının 8 rekat olduğuna dair olduğunu söyledin. Ömer radıyallahu anh'ın 20 rekat olarak kıldırmasının sebebi nedir? Bir kıldıran Hazreti Ömer değil, kıldıran kim? Übey ibn Ka'b'tır. 20 rekat kıldıran odur. Hazreti Ömer ona 20 rekat kıldır diye tembih etmemiştir. O kendiliğinden 20 rekat kıldırmıştır. Buna Hazreti Ömer de kabullenmiştir. Oradaki sahabiler de kabullenmiştir. Biz buna neden diyor? Demek ki kendilerinde böyle bir bilgi vardı diyoruz. Anlaşıldı? Sebebi o. Böyle bir bilgi vardır ki itiraz edilmedi. Çünkü Hazreti Ömer bilmediği bir konuda birisi hadis rivayet etse bile bunu nereden duydun diye yakasına yapışan birisi. Çabuk kendine delil bul diye bağıran birisi. Bunu nereden çıkarttın? Çabuk delil bul, şahit bul diye bağıran birisi. Hatta zavallı birisini korkutuyor. Adam gelerek bunu hiç duyanınız var mı diye kimlerin duyduğunu da bilmiyor. Bir tanesi çıkıyor. Ben de duymuştum diyor. Adamcağız seviniyor. Niye? İşin ucunda Hazreti Ömer var. Şimdi Hazreti Ömer eğer bunu bu titizliği gösteren Hazreti Ömer 20 rekat kılıyorsa o kıldıran kim? Übey'in de yakasına yapışırdı. İnanın yapışırdı. Sadece yapışmaz da öbür sahabiler de yapışırdı. Mezhepler arasında aynı konularda farklı görüşler mutlaka birinin doğru yanlış olduğunu mu gösterir? Bilgi doğru bir midir, birden fazla mıdır diye tartışılmıştır. Doğrunun bir olduğu inancı daha yaygındır. Ama karşıdaki insan doğruyu bulmak için çırpınıp da yanılıyorsa Resulullah biliyorsun bu dahi ecir almıştır. Bir ecir almıştır. İsabet eden iki ecir almıştır. Demek nedir? Birisi hata etti, birisi isabet etti demek. Bunu sonraki alimler çok güzel kullanıyorlar. Benim de çok hoşuma gidiyor. Bu konuda işte diyelim ki Ebu Hanife iki ecir almıştır demek. Münakaşayı, münazarayı anlatıyor, tartışıyor. Sonunda bu konuda vallahu alem Ebu Hanife iki ecir almış olsa gerektir diyor. Yani karşıdakini incitmiyor. Şey olarak böyle beyan ediyor. Bunu çok kullanan var. Mealci bir arkadaşımız kan gelince Hanefilere göre abdestin bozulacağı, Şafilere göre bozulmayacağı hükmü mutlaka birinin hata ettiğini ve bu hata edenin de ibadetlerinin geçerli olmayacağını ifade etti. Geçerli olmayacak diye bize bir bilgi gelmiyor. Cenab-ı Allah bizi bizden iyi bilen bazı konularda bizi içtihat noktalarında affediyor. Bu şey olan bir konu. İçtihat olan noktalarda, şahsın bilgisine dayanan noktalarda kolaylık vardır ve rahmet vardır. Biz bunlarda hep bir hesaba çekilir olacak. Biz bunu ne diye yapıyoruz? Doğru olarak biri yapıyoruz. Bir prensipten de kopmuyoruz.
Dolayısıyla

0: Eyla, yani bu belki daha üzerinde konuşulacak konu ama inşallah konularımız arasında zaman zaman gelir. Bir mesela Rabbimiz huzuruna da ya Rab, benden daha iyi bilen, kitapları karıştıran, ilim birikimi iyi olan bir imamımız bu kanaatteydi. Şu da delilleriydi. Biz buna istinaden yaptık. Sana ibadette koy Rabbim. Bize bunu içimizde, dışımızda ve niye yaptığımızı bilen Rabbimiz, onun huzuruna gideceğiz. Nefsimize hafif geldiği için, ağır geldiği için, şöyle olduğu için yapmıyoruz. Niye? Bir istikamette, bir istikrar üzerine yürümek niyetiyle, arzu ve ümidiyle yapıyoruz. İnşallah Rabbimiz bu konuda bizi mazur görür. Bazı ayetlere baktığımızda açık ve net, fakat alimlerin bu ayetlere açıklamalarına baktığımızda değişik manaya gelmektedir. Ayetin kelimesinde o var. Biz mealden onu fark edemiyoruz da ondan. Ayetin yapısında o var. El-Maide 44. ayeti bir başka ayette dua edin, duanıza icabet edeyim. Burada ayetlere mi bakılır yoksa alimlerin icmasına mı? Alimler ayetin açık ve net olduğu yerlerde icma etmiyorlar, biliyorsunuz. O ayetle sabit ve ayette eğer başka mana ihtimali varsa hayır o manaya değil bu manaya diyorlar. Diğerleri de onu tasdik edince icma oluyor. Yoksa hiçbir müçtehit ayetin muhalifine söz söylemez. Açık ve net olan muhalife söz söylemez. Bir de bana sık sık yazıyorlar. Ben de sık sık söylüyorum ama bir daha söyleyeyim. Diyelim ki Maide 44. ayette ne dersin hocam diyorlar. Ben 44. ayeti bilmiyorum. Bana ya ayetin kendini söyleyeceksin. Ya Arapçasını söyleyeceksin. Ben rakamları ezberlemedim ayetleri. Ben ayetleri ve ayetlerini ne demek istediğini öğrenmeye çırpınan bir tribisiyim. Rakamları aklımda durmuyor. Bir insanlarımız da nasıl diyeyim, Nisa 115'te İşte buyurulana ne dersiniz? Ne bileyim ben ne derim? Bana Nisa 15. ayeti yazın. Veyahut da Arapçasını yazın en azından. Tamam mı? Söyleyeyim söyleyeceğimi. Şimdi dua edin, icabet edeyim. Evet, yani Cenab-ı Allah içten gelen, samimi olan, gerçekten istenilen, bunun için gereği yapılan şeylere icabet eder. Buna inanarak hareket etmeliyiz. Hani bir latife son bulsun. Adamcağız dua ettiriyorum. Ya Rab hayırlı zürriyetli bir nesil ver, hayırlı nesil ver, hayırlı zürriyet ver falan filan. Bir gencin de dikkatini çekiyormuş. Onun aleni de dua ediyor. Mescidin köşesinde onu görür dururmuş. Tabii bu delikanlı evleniyor, çocuğu oluyor. Adamcağız gene hayırlı bir nesil ver diye. Ya çocuğum olmuyor. Ailesi mi? Şunu bunu. Öğreniyor ki adam daha evlenmemiş. Gitmiş yanına amca demiş ya evlen ya demiş. Gökten mi yağacak bu çocuk demiş. Şimdi biz hiçbir sebebini yapmıyoruz, dua ediyoruz. O değil. Sebebine sarılacaksın, edeceksin, gideceksin, Mevla o zaman verecek. Evlenmeden çocuk vermediği gibi Cenab-ı Hak çalışmadan, gayret etmeden, alın teri dökmeden, emek vermeden de vermiyor. O da hayatın bir başka gerçeği. Bir de vereceğine gönülden inanarak yapacaksın. İnşallah kabul eder. Cenab-ı Allah bunu müjdeliyor. Evet, noktaladık.
1: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı sona erdi.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Flora Garden 2026 süs bitkileri, peyzaj projeleri, bahçe mobilyaları ve aksesuarlarının sergilendiği, sektör temsilcileri ve üreticileri bir araya getiren önemli bir buluşma noktası oluyor. Rengarenk bitkiler, yaratıcı peyzaj uygulamaları ve kentleri daha yaşanabilir hale getiren yenilikçi çözümler Flora Garden 2026'da ziyaretçilerle buluşuyor. Flora Garden 2026, 23-26 Eylül tarihleri arasında Ankara Altındağ Millet Bahçesi Fuar Alanı'nda doğanın renkleri ve yaşam alanlarına değer katan fikirler için Flora Garden 2026'da buluşalım. www

0: Garden.com.tr. Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Radyo Hedef.
4: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
5: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
6: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip de seni bilmemek ayıbından koru beni, koru beni.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

قال المؤلف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ورحمنا معه. İmam Bukhari Hazretlerinin sahihinde Kitab-ı Salah bölümünde Bab-ı istikbalir racülir racüle ve huve yusalli. Bir kişinin namaz kılarken bir başka kişiyle yüz yüze gelmesi konusuyla ilgili hadis-i şeriflerle devam ediyoruz. Evet, Kitab-ı Salah 102. bab hadisleri. İmam Bukhari Hazretleri burada şöyle bir açıklama getiriyor. Ve kerihe Utmanu en yestakbile raculu en yustakbele raculu ve huve yusalli. Hazreti Osman radıyallahu anh namaz kılan bir kimsenin yüzüne doğru durulmasını mekruh olarak görmüştür. وَاِنَّمَا هَذَا اِذَا اشْتَغَلَ بِهِ. İmam Bukhari'nin burada bir açıklaması var. Bu namaz kılanın onunla meşgul olma durumunda mekruhtur. فَاَمَّا اِذَا لَمْ يَشْتَغِلْ فَقَدْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ مَا بَالَيْتُ اِنَّ الرَّجُلَ لَا يَقْتَهُ صَلَاتَ الرَّجُلِ. Eğer namaz kılanın önünden geçer, ona doğru bakar ama namaz kılanın onunla ilgisi ve ilişkisi olmazsa bu namazını mekruh kılmaz. Burada mekruh olmasının sebebi namaz kılan kimsenin huşuunun, kalp huzurunun engellenmesidir. Ama buna engel olunmazsa ona doğru bakılması veya herhangi bir şekilde yüz yüze gelmesinin herhangi bir sakıncası yoktur. İmam Bukhari'nin bu ifadesinin delili Zeyd bin Sabit'ten naklettiği şu cümledir. مَا بَالَيْتُ اَيْ بِالْاِسْتِقْبَالِ مَذْكُورِ يُقَالُ لَا اُبَالِهِ اَيْ لَا اَكْتَرِثُ لَهُ. Ben namaza durduğum zaman önümden biri geçmiş, bana bakmış, ben onunla hiç ilgilenmem diyordu Zeyd bin Sabit radıyallahu anh. Şimdi burada İmam-ı Buhari'nin ifadesini zikrettiği Zeyd bin Sabit radıyallahu anh hakkında da durmakta fayda var. 11 yaşında İslam'ı kabul etti. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Medine-i Münevvere'ye geldiğinde Medineli Müslümanlardan Medine'li ilk Müslümanlar arasında yer aldı Zeyd bin Sabit radıyallahu anh. Ebu Eyyub el-Ensari hazretlerinin akrabalarından idi. Yani Neccar oğullarındandı. Hicretten önce aleyhissalatü vesselam Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret etmesinden önce 17 sureyi ezberlemişti. Yaşının küçüklüğü sebebiyle Bedir ve Uhud savaşlarına kabul edilmemiş. Hendek'te aleyhissalatü vesselam Efendimizin memnuniyetini kazanmıştı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne güzel genç ifadesiyle taltif edecektir Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'ı. Tebük'te aleyhissalatü vesselam Efendimiz sancağı bir zata vermiş. Zeyd bin Sabit'i görünce Umeyr isimli o zatın elinden almış, Zeyd bin Sabit'e sancağı vermiştim. Yemame Savaşı'nda aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den sonra dinden dönenlerle yapılan Yemame Savaşı'nda yaralanmış gaziler arasında yer almıştır.

Aleyhissalatü vesselam Efendimiz zamanında tefsir, kıraat ilimlerinde, feraiz ilminde söz sahibiydi. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın danışma meclisinde bulunan kurra hafızlar arasında yer almıştı. Hazreti Osman radıyallahu anh, Beytül Mal sorumlusu, hazine emini olarak tayin etmişti Zeyd bin Sabit hazretlerini. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz zamanında fetva veren, özellikle feraiz ilminde yani mirasla ilgili konularda söz sahibi bir kimseydi. Vahiy katipleri arasında yer aldı. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhüma Zeyd bin Sabit'e değer verir, derslerinde bulunur, onun ilminden istifade etmeye çalışırdı. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh bir gün bir ata binerken üzengisini tutmuş, aman bu şekilde yapma diyen Zeyd bin Sabit'e Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhüma biz ilim erbabına bu şekilde hürmet etmekle emrolunduk demişti. Bunun üzerine Zeyd bin Sabit eğilmiş, Abdullah İbni Abbas'ın elini öpmüş, biz de Allah Resulü'nün ehli beytine böyle hürmet etmekle emrolunduk ifadesiyle onu taltif etmişti. 55 yaşlarında Aleyhissalatü vesselam Efendimizin vefatından 45 yıl sonra 55 yaşlarında vefat etti. Yani Peygamberimizin ashabı arasındaki gençlerden biriydi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz vefatında 20-21 yaşlarında bir genç Zeyd bin Sabit radıyallahu anh. Burada tekrar edersek Hazreti Osman radıyallahu anh namaz kılan birine doğru bakmayın. Onun yüzüne doğru dönmeyin diyor. Zeyd bin Sabit ise ben namaza durduğum zaman bana biri bakmış, beni birim önümden geçmiş, ben onunla ilgilenmem çünkü ben Allah'ın huzurunda kendimi Rabbime veririm diyor. O bu görüşünü zikredince de İmam Buhari Hazretleri eğer namaz kılan kimseyi ilgilendirmiyorsa, dikkatini dağıtmıyorsa ona doğru bakmanın bir mahzuru yoktur ifadesiyle bir açıklama getirmiş İmam-ı Buhari rahmetullahi aleyh. Evet, Sahih-i Buhari meclisindeyiz. En sahih, en muteber, en makbul, ümmetin üzerinde ittifak ettiği, İslam alimlerinin kabul ettiği, takdirle karşıladığı en sahih eser İmam Buhari'nin sahihini okuyoruz. Rabbim devamlı eylesin, istifadeli eylesin, bereketli eylesin. Kitab-ı Salah 146. hadisi şerifle devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi senediyle beraber okuyoruz hadis-i şerifi. Kalel müellif el-imam Muhammed ibn-i İsmail el-Bukhari'yü rahimahullah ve rahimene ma'ah. Haddetene İsmail ibn-i Halil'in. قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم يعني ابن الصبيح عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها. Hazreti Ayşe validemizden naklediliyor. Ennehu zükre indeha ma yaqta'us salah. Onun yanında namazın bereketini kaldıran şeyler konusu anlatıldı. Fekalu dediler ki yakta'uhel kelbu vel himaru. Namazın bereketini namaz kılanın önünden geçen köpek, merkep o bereketi, o huzuru kaldırır. Vel mer'etu bir kadının geçmesi de aynı şekilde namaz kılanın dikkatini dağıtır dediler. Kalet bunun üzerine Hazreti Ayşe validemiz şöyle bir müdahalede bulundu. Lekad cealtumuna kilaben. Bizi bunlarla beraber tuttunuz dedi. Lekad ra'aytun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem yusalli ve inni lebeynehu ve beynel kıble. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm.
onunla kıble arasındaydım. Ve ene muttaciatun aleserir, yatak üzerine uzanmış, yatıyor, uyuyordum. Fetekunu li elhace. Fekrehu en estakbilehu feensellu insilalen. Bu sırada benim bir ihtiyacım oluyor. Onunla yüz yüze gelmemek için yorganın altından sıyrılıyor ve oradan ayrılıyordum diyor Hazreti Ayşe validemiz. Şimdi bu hadisi şeriften, yani namaz kılanın önünde onun dikkatini dağıtmayacak, üzeri örtülü bir kimse, özellikle burada karanlıkta bir kimsenin bulunmasının bir sakıncası yok. Ama Hazreti Ayşe validemiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de namazda yüz yüze gelmemek için yorganın altından sıyrılıp ayrıldığını ifade ediyor. Ve anil ameşi ve an İbrahim anil esvedi an Ayşete nahvehu. Bu hadis-i şerifin bir başka tarikle de rivayet edildiğini İmam Buhari naklediyor. Babu salati halfen naim. Evet, uyuyan kimsenin arkasında namaz kılma hakkında. Kal haddesena Musaddad, kal haddesena Yahya, kal haddesena Hişam, kal haddeseni Ebi an Aişe radıyallahu anha kalet. Aynı hadisi şerifi bu dersimizde, bu sohbetimizde birkaç defa farklı noktalardan, farklı tariklerden, bugünkü yeni ifadesiyle söyleyelim, farklı versiyonlardan dinleyeceğiz. Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yusalli. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz gece namazı kılıyordu. Hayatında aleyhissalatü vesselam Efendimizin gece namazı kılmadığı hiçbir gece olmamıştır. Her gece teheccüd namazına kalkar ve saatlerce, gece yarısından sonra saatlerce namaz kılar ve sabah namazından önce de yine uyurdu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. İşte böyle bir gece namazında karanlıkta Peygamberimiz kalkıyor. Ve ene râkidetün, ben uzanmış yatıyordum. Mu'teridatun ala firâşihi, o yatakta boydan boya uzanmış yatıyordum. Fe izâ erâde en yûtira, o namazlarını kıldıktan sonra vitir namazına sıra gelince eykazani, beni uyandırırdı. Fe evtertü, ben de vitir namazını kılardım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yatsı namazını kıldıktan sonra genellikle vitir namazını kılmadan evine çekilirdi. Çünkü vitir namazını gece yarısında kılmak müstehaptır. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz uygulaması bu şekilde. Ancak Ebu Hureyre'den bir rivayet var. Eğer bir kimse gece uykuya dalıp da vitir namazının geçeceği korkusunu taşırsa, sabah ezanı okunur da vitir namazı kılmadan sabaha ereceğini düşünürse, yatsının peşinden vitrini kılması eftaldir demiştir. Dolayısıyla bizim uygulamamız, yatsı namazının ardından vitir namazını kılıyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz her gece ona vacip idi. Peygamberimizin özel bir durumu, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gece namazı vacip. Gece namazına kalkıyor ve gece namazında en son o teheccüd namazının sonunda vitir namazıyla, 3 rekatlı vitir namazıyla gece namazına son veriyordu. İşte bu vitir namazı için Hazreti Ayşe validemiz de uyandırıyor ve Hazreti Ayşe validemiz de Peygamberimizle beraber vitir namazı kılıyordu. Uyuyan, üzeri örtülü, karanlıkta yatan bir kimseye doğru namaz kılmanın mekruh olmadığını bu hadis-i şerifle görüyoruz. Yine bu hadis-i şeriften şunu, salatu halfen naimi caize, uyuyan bir kimsenin, yüzü namaz kılana bakmayan, üzeri örtülü uyuyan bir kimsenin kıble tarafına uzanmış, dar bir oda, onu uyandırması da uygun değil. Saatlerce namaz kılacak aleyhissalatü vesselam Efendimiz.
Dolayısıyla

Hemen çok uyumadan kalkıyor. Selman-ı Farisi yat bakalım diyor. Biraz sonra tekrar kalkmak istiyor. Biraz da yat bakalım diyor. Yani sanki uyumuyor gibiler. Biraz sonra gece yarısından sonra şimdi kalkalım diyor. Ev sahibi misafiriyle beraber gece namazı kılıyor. Ondan sonra tekrar yatıyorlar. Ve Ebu Derda'nın ailesini ihmal ettiğini, vücudunu ihmal ettiğini, aşırı derecede nafile namaz, nafile oruca kendini verdiğini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme din kardeşi Selman-ı Farisi şikayet ediyor. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz Selman-ı Farisi'nin davranışının daha doğru olduğunu ifade ediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقَّنْ وَاِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقَّنْ وَاِنَّ لِاَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقَّنْ وَاِنَّ لِاَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقَّنْ Nefsinin senin üzerinde hakkı vardır. Vücudunun senin üzerinde hakkı vardır. Gözlerinin senin üzerinde hakkı vardır. Ailenin senin üzerinde hakkı vardır. Ve a'ti kulle zî hakkın hakkahu ev kemâ kâle Resûl sallallahu aleyhi ve sellem. Her hak sahibine hakkını ver diyor. Sadaka Selman diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Çünkü Selman'la, Selman-ı Farisi ile Ebu Derda'yı Peygamberimiz kardeş olarak ilan etmişti. Selman doğru söyledi. Yani misafirini gece namazına kaldırmak veya misafirin ev sahibini gece namazına kaldırması ne güzel bir uygulama. Ve fihi ennel vitra yekunu ba'den nevm. Vitir namazın asıl vakti bir müddet uyuyup ondan sonra kalkıp kılınmasıdır. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin uygulaması bu şekilde. 104. baba geçiyoruz. Babu tatavvu'i halfel mer'a. Aynı hadis-i şerifi bir başka başlıkta naklediyor. Nedir? Yatan, uyuyan bir hanımın arkasında, arkası dönük, nafile namaz kılmak caiz mi? Yine aynı hadis-i şerifi naklediyor. İmam-ı Buhari'nin sahihinde özelliği, aynı hadis-i şeriften farklı neticeler çıkarmışsa, farklı başlıklar altında bunu naklediyor. Ama her naklinde de aynı hadis-i şerifin farklı bir rivayetini naklediyor. Haddesena Abdullah İbni Yusuf. Kal ahbarana Malik. Bu defa İmam-ı Malik'in rivayetini naklediyor. İmam Malik Buhari'nin üstadının üstadı. An Ebi Nadri Mevla Umar İbni Ubeydillah. An Ebi Selemet İbni Abdirrahmani. An Aişete Zevcin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili Peygamberimizin eşi ifadesi kullanılıyor burada. Annemiz Hazreti Aişe validemiz. Enneha kalet. Kuntu enamu uyuyordum. Beyne yedey Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın huzurunda. Ve ricilaye fi kıbletihi. Bu defa ayaklarım onun kıble tarafındaydı. Yani bu defa uyuma şekli. Fe izâ secede. Secdeye vardığı zaman gamezeni bana hafifçe işarette bulunurdu. Fe kabattu ricleyye ayaklarımı toplardım. Ve izâ kâme ayağa kalktığı zaman besattuha ayaklarımı uzatırdım. Kâlet vel büyûtu yevme izin leyse fîhâ mesâbih. O gün evlerde kandiller, lambalar yoktu. Gamezeni hafifçe dokunurdu. Örtünün üzerine hafifçe dokunurdu anlamına da geliyor. Burada şunu biliyoruz ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz gece namazını, nafile namazlarını, sabah namazının sünnetini, namazlardan önceki sünnetleri genellikle evinde kılardı. Evimizde sünnet-i seniyye kılarak evimizin bereketli, huzurlu, mutlu bir yuva olması için çalışmamız da gerekmektedir. Cemaatle namaza gidemediğimiz zamanlarda ev halkıyla beraber cemaat halinde namaz kılmamız tavsiye ediliyor. Burada bir hanımın arkasında, eşinin arkasında
nafile namaz kılmanın

caiz olduğuna işaret ediliyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz farklı uygulamalarla bir hüküm ortaya koyuyor. Yani Hazreti Ayşe validemize önceden söyleyebilir veya yatağı ona göre düzeltebilir. Ama burada Peygamberimizin her uygulaması bizim için sünnet-i seniyye. Bâb-u men kâle lâ yekta'us salâte şey'ün. Bir başka başlık, namazın huzurunu hiçbir şey bozamaz. Namazın sevabını, bereketini hiçbir şey bozamaz diyen kimselerin haklı olduğunu ifade eden bir hadis-i şerif nakledecek 105. bapta. 149 no'lu hadis-i şerifi okuyoruz. İmam-ı Buhari'nin Kitab-ı Salah bölümünde İmam Buhari Hazretleri anlatıyor. Haddesene Umar ibn-i Hafs. Kale haddesene Ebi. Kale haddesene el-Ameş. Kale haddesene İbrahim'u anil Esvedi an Aişete radiyallahu anha. Küfe ulemasından naklediliyor. Yani Hanefi mezhebinin delili olan hadislerin birçoğu Küfe ulemasından, Süleyman İbni Mihran el-Ameş, İbrahim'in Nehai, Esved'den, o da Hazreti Ayşe validemizden nakl. Kale el-Ameş ve haddeteni Müslimun an Mesruk an Aişete radiyallahu anha. Zükira indaha ma yaktahus salah. Hazreti Ayşe validemizin yanında bir kimsenin önünden geçen şeyler namazının bereketini, huzurunu, sevabını eksiltir mi konusu anlatıldı. Ve onun yanında el kelbu vel himar, yani namaz kılıyorsunuz dağda bayırda önünüzden bir fino geçti. Namazınız bozulur mu? Bereketi azalır mı? Sevabı azalır mı? Vel himar veya bir merkep geçti veya bir başka bozulur mu? Bunun bu konu vel mer'etu, ama anlatan bunun yanında kadın önünden geçerse, demek ki binekli bir merkep üzerinde bir kadın geçerse veya dikkatini dağıtma açısından bu ifade fekalet. Hazreti Ayşe validemiz kadın hakları noktasında çok hassas. Şebbehtumuna bil hamri vel kilab. Niye aynı cümlede kadınlarla bunları aynı cümlede merkebi, finoyu aynı cümlede zikrettiniz? Bizi onlara mı benzetiyorsunuz diye itiraz ediyor Hazreti Ayşe validemiz. Vallahi Allah'a yemin ederim ki لَقَدْ رَأَيْتُ النَّب۪يَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمِ يُسَلِّي. Allah'ın nebisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Namaz kılıyordu. وَاِنِّي عَلَى السَّر۪يرِ. Ben yatak üzerindeydim. بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَ. Onunla kıble arasındaydım. مُتَّجِعَ. Uzanmış yatıyordum. فَتَبْدُو لِيَ الْحَاجَةُ. فَتَبْدُو لِيَ الْحَاجَةُ. فَتَبْدُو لِيَ الْحَاجَةُ. فَتَبْدُوا لِي الْحَاجَ فَاَكْرَهُ اَنْ اَجْلِسَ. Benim bir ihtiyacım oluyor, kalkmam gerekiyor. O namaz kılarken yatak içerisinde oturmaktan, oturmayı hoş görmüyorum. فَاُوذِيَنْ نَب۪يَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ. O namaz kılarken yatak içerisinde oturup da Peygamber-i Zişan'a rahatsızlık vermekten hoşlanmadığım için فَاَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ. Ayakların ucundan sıyrılıp ayrılıyordum diyor Hazreti Ayşe validemiz. Sevgili Peygamberimizin Hazreti Ayşe validemizi kırmadığını, incitmediğini, üzmediğini bizzat kendisi anlatıyor. Ona ya Hümeyra derdi Hazreti Ayşe validemize. Pembe yanaklı, sevimli, küçük kız anlamında. Mesnevi şarihi Tahirül Mevlevi Hümeyra kelimesini güzel bir şekilde tercüme etmiş. Hep merak etmişimdir. Hümeyra, ahmer kırmızı. Hümeyra kırmızıcık, kızılcık, bir türlü tercüme pembecik diye tercüme etmiş. Pembecik. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Hazreti Ayşe validemize ya Hümeyra, Aişe, Hümeyra, Aişe, Sıddika. Yani Fatıma-tü Zehra gibi Aişe, Hümeyra, Hümeyra radıyallahu anh, Hazreti Ayşe validemizin
lakabı oluyor. Peygamberimiz Tahirül Mevlevi'nin tercümesi güzel bir tercüme. Pembecik diye. Yani güzel bir ifade. Hazreti Ayşe validemize peygamberimizin ifadesi. Kadınların değersiz kabul edildiği, kadınların söz hakkının bulunmadığı, kadın hürriyetinin hiç bilinmediği bir zamanda, hele orta çağda kadın insan mı değil mi, kadın şeytan mı değil mi diye tartışmanın yapıldığı bir zamanda Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hanımlarına, kızlarına, kız çocuklarına verdiği değeri görüyoruz. Ekrimu benatekum, kızlarınıza değer verin hadisi şerifi. Çok anlamlı. Veda hutbesinde insan haklarından, işçi haklarından, kul haklarından söz eden Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, özellikle hanımlar size Allah adıyla verilmiş emanetlerdir. Hanımlarınız hakkında hayırla muamelenizi tavsiye ediyorum buyurmuştu. Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatının son dakikalarını Hazreti Ayşe validemizin kucağında geçirmiş olması hadis-i şerif alimleri gibi fıkıh alimlerinde dikkatini çekmiş. Burada Peygamber Efendimizin vermek istediği mesaj iyi anlaşılmalıdır demişlerdir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ebubekir kızı annemiz Hazreti Ayşe validemize son derece değer verir. Yani düşünün Hazreti Ayşe validemizin bir gerdanlığı kayboluyor. Gerdanlığın değeri ne? Birkaç dirhem. Yani bugünkü parayla ifade edildiği zaman çok basit bir gerdanlık. Yani bugünkü parayla 10 lira bile etmeyen bir gerdanlık. Rivayetlerden bunu anlıyoruz. Ama bir özelliği var. Ablası Esma'dan emanet almış. Emanet aldığı için üzülüyor. Onu arıyor Hazreti Ayşe validemiz. Peygamberimiz de yüzlerce insan savaştan dönüyor yorgun argın ama Hazreti Ayşe validemizi kırmıyor, incitmiyor. Yani sana bir başka gerdanlık alırım demiyor. O gerdanlığı ararken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tek bir kelime söylemiyor. Babası kızıyor, şu kadar insanı beklettin diyor. Ama az önce söylediğimiz Zeyd bin Sabit, ey Ebu Bekir ailesi, ne mübarek ailesiniz. Teyemmüm ayeti sizin hakkınızda indi. Nur suresinin ayetleri sizin hakkınızda. Yani Hazreti Ayşe validemizin her olayı Kur'an-ı Kerim'de bir takım ayetlerin inmesine, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazretlerinin yeni hükümler ortaya koymasına vesile olmuştur. Ne mübarek bir ailesin diye takdirle karşılanmıştı birçok sahabi tarafından. Evet, Hazreti Ayşe validemizin ve diğer ashab-ı kiramın özellikle Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Rabbim şefaatlerine nail eylesin.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip
2: senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme, onları azarlama, her ikisine de güzel söz söyle.

0: Onlara merhamet göstererek tevazu kanadını aç ve de ki, ey Rabbim, onlar beni küçüklüğümde nasıl şefkatle yetiştirmişlerse, şimdi sen de onlara merhamet et.
1: Rabbukum a'lemu bima fi nufusikum. İn tekunu salihin fe innehu kana lil evvabin gafura.
0: Rabbiniz sizin kalbinizdekileri çok iyi bilir. Eğer siz iyi kimseler olursanız şüphesiz ki Allah tövbeyle kendisine yönelenleri çok bağışlayıcıdır.

0: kefura.
1: Akrabaya, yoksula ve yolda kalana hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Çünkü gereksiz yere saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür.

0: مَيْسُورًا
1: Eğer Rabbinden ümit ettiğin bir rahmeti elde etmek için o hak sahiplerinden yüz çevirmek zorunda kalırsan, onlara hiç değilse gönül alıcı bir söz söyle.

0: mahsura.
1: Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme. Onu tamamen açıp israf da etme. Sonra kınanmış ve pişman olmuş bir halde oturup kalırsın.
0: İnne rabbeke yebsutur rizqa limen yeşâ'u ve yakadir. İnnehu kâne bi'ibâdihi khabîran basîrâ.
1: Doğrusu senin Rabbin rızkı dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Şüphesiz ki O kullarından haberdardır ve onları görür.
0: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَب۪يرًا
1: Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onlara da size de rızkı biz veriyoruz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır.

0: sebîlâ.
1: Sakın zinaya yaklaşmayın. Çünkü o bir hayasızlıktır ve kötü bir yoldur.
0: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ

0: sura.
1: Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı canı haksız yere öldürmeyin. Biz haksız yere öldürülen kimsenin velisine bir yetki verdik. Ama o kısas yoluyla öldürmede aşırı gitmesin. Çünkü bu yetkiyle kendisine yardım edilmiştir.
0: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ اَشُدَّهِ وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.
1: Sakın yetimin malına yaklaşmayın. Ancak erginlik çağına gelinceye kadar en güzel bir şekilde arttırıp geliştirmek için yaklaşabilirsiniz. Bir de verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen sözde bir sorumluluk vardır.
0: وَاَوْفُ الْكَيْلَ اِذَا

0: ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْو۪يلًا
1: Bir şeyi ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu daha hayırlıdır ve sonuç itibariyle daha güzeldir.
0: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا
1: Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi de yaptığından sorumludur.

0: cibala tula.
1: Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin ne de boyca dağlara erişebilirsin.
0: Kullu zalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha.
1: Bütün bu sayılanların kötü olanları Rabbinin yanında hoş görülmeyen şeylerdir.
0: ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَى ف۪ي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدَحُورًا
1: İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Sakın Allah'la beraber başka bir ilah edinip tapma. Yoksa kınanmış ve rahmetten kovulmuş olarak cehenneme atılırsın.
0: Efe asfâkum rabbukum bil benîne vettehaze minel melâiketi inâthâ. İnnekum letekûlûne kavlen azîmâ.
1: Rabbiniz erkek çocukları size ayırdı da, kendisi meleklerden kızlar mı edindi? Siz gerçekten büyük bir söz söylüyorsunuz.
0: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا
1: Andolsun ki biz, düşünüp öğüt alsınlar diye bu meseleleri Kur'an'da türlü şekillere çevirip anlattık. Fakat bu, onların ancak haktan kaçıp uzaklaşmalarını arttırıyor.

0: ile.
1: Ey Muhammed, de ki, eğer onların söyledikleri gibi Allah'la beraber başka ilahlar olsaydı, o takdirde mutlaka onlar arşın sahibi olan Allah'a ulaşmak için bir yol ararlardı.
0: Subhanahu ve taala amma yekulun uluven kebira.
1: Allah onların söyledikleri şeylerden münezzehtir, son derece yücedir ve çok büyüktür.
0: Tusab

0: تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ اِنَّهُ كَانَ حَل۪يمًا غَفُورًا.
1: Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar onu tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. Şüphesiz ki Allah çok yumuşaktır, çok bağışlayıcıdır.
0: وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا.
1: Sen Kur'an'ı okuduğun zaman biz seninle ahirete inanmayanlar arasına gizleyici bir perde çekeriz.
0: وَجَعَلْنَا

0: Biz onların seni dinlerlerken ne sebeple dinlediklerini ve
1: "Unzur keyfe darabû lekel emthâle fe dallû felâ yestatî'ûne sebîlâ."
0: Baksana, senin için nasıl benzetmeler yaptılar da doğru yoldan saptılar. Artık bir daha yol bulamazlar.

0: Onlar, biz bir kemik yığını ve ufalanmış bir toprak olduğumuz zaman mı yeni bir yaratılışla tekrar diriltileceğiz, dediler.
1: قُلْ كُونُوا حِجَارَةً اَوْ حَد۪يدًا اَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ ف۪ي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذ۪ي فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةً فَسَيُنْغِضُونَ اِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَى اَنْ يَكُونَ قَر۪يبًا
0: Ey Muhammed! De ki, ister taş olun, ister demir, isterse gönlünüzde büyüyen herhangi bir yaratık olun, mutlaka diriltileceksiniz. Onlar, o halde bizi kim tekrar diriltecek diyeceklerdir. De ki, sizi ilk defa yaratan Allah diriltecektir. Onlar sana alaylı alaylı başlarını sallayacaklar ve o dirilme işi ne zaman diyeceklerdir. Sen de ki, yakın olması umulur.
1: يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا
0: Allah'ın sizi çağıracağı günde ona hamd ile çağrısına uyarsınız ve kabirlerinizde pek az bir zaman kaldığınızı sanırsınız.
1: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًا مُب۪ينًا
0: Ey Muhammed! Kullarıma söyle de, kâfirlere en güzel kelimeyi söylesinler. Şüphesiz ki şeytan onların aralarını bozar. Çünkü şeytan, insan için apaçık bir düşmandır.
1: Rabbukum a'lemu bikum in yeşe yerhamkum ev in yeşe yu'azzibukum. Vemâ erselnâke aleyhim vekîlâ.
0: Rabbiniz sizi daha iyi bilir. Dilerse size merhamet eder, dilerse azap eder. Biz seni onların üzerine vekil göndermedik.
1: وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا
0: Senin Rabbin, göklerde ve yerde bulunan kimseleri daha iyi bilir. Andolsun ki biz, peygamberlerin bazısını diğerlerine üstün kıldık ve Davud'a Zebur'u verdik.

0: ile
1: müşriklere de ki, Allah'tan başka ilah zannettiğiniz şeyleri çağırın. Onlar zararı sizden ne uzaklaştırabilirler ne de değiştirebilirler.

0: Onların yalvardıkları da Rablerine hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. Onun rahmetini umarlar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur.
1: وَاِنْ مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

0: كان ذلك في الكتاب مسطورا.
1: Hiçbir memleket yoktur ki biz kıyamet gününden önce onu helak edecek veya şiddetli bir azab ile cezalandıracak olmayalım. Bu kitapta, levh-i mahfuzda yazılmıştır.

0: Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey, öncekilerin o mucizeleri yalanlamış olmalarıdır. Biz Semud kavmine açık bir mucize olmak üzere bir dişi deve vermiştik de, onlar bu sebeple zalim olmuşlardı. Oysa biz o mucizeleri ancak korkutmak için göndeririz.
1: وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ

0: وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ اِلَّا طُغْيَانًا كَب۪يرًا
1: Hani sana, Rabbin insanları ilmi ve kudretiyle kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı ve Kur'an'da lanetlenmiş olan ağacı, sırf insanları denemek için meydana getirdik. Biz onları korkutuyoruz. Fakat bu, onlara büyük bir azgınlıktan başka bir şey sağlamıyor.
0: وَاِذْ

0: İblis قال أسجد لمن خلقت طينا.
1: Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik de İblis hariç hepsi secde etmişlerdi. İblis ise ben hiç çamurdan yarattığım bir kimseye secde mi ederim demişti.
0: قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذ۪ي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ اِلَّا قَلِيلًا
1: Yine iblis, şu benden üstün tuttuğuna bir bak. Yemin ederim ki eğer bana kıyamete kadar mühlet verirsen, onun neslini pek azı hariç kendime bağlayacağım demişti.

0: مَغْفُورًا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا.
1: Allah buyurdu ki, git, onlardan her kim sana uyarsa, iyi bilin ki cehennem sizin hepinizin cezasıdır. Orada tam bir ceza göreceksiniz. Onlardan gücünün yettiği kimseleri sesinle yerinden oynat. Atlılarınla, yayalarınla onlara karşı yaygara çıkart. Onların mallarına ve çocuklarına ortak ol. Onlara vaatlerde bulun. Gerçi şeytan insanlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez ya. Şüphesiz ki benim ihlaslı kullarım üzerinde senin hiçbir gücün olmayacaktır. Onlara vekil ve koruyucu olarak Rabbin yeter.
0: رَبُّكُمُ الَّذ۪ي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَح۪يمًا.
1: Ey insanlar! Nimetinden nasibinizi arayasınız diye sizin için gemileri denizde yüzdüren Rabbinizdir. Doğrusu O size karşı çok merhametlidir.
0: وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا.
1: Denizde size bir sıkıntı geldiği zaman Allah'tan başka taptıklarınız kaybolur gider. Fakat O sizi kurtarıp karaya çıkarınca yine ondan yüz çevirirsiniz. Zaten insanoğlu çok nankördür.
0: Efe emintum en yahsife bikum canibel berri ev yursile aleykum hasiben thumme la tecidu lekum vekile.
1: Onun kara tarafında sizi yere batırmayacağından veya üzerinize taş yağdıran bir kasırga göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? Sonra hiçbir vekil ve koruyucu bulamazsınız.
0: Em emintum en yu'idakum fihi tevraten uhra feyursile aleykum qasifen miner rihi feyugrikakum bima kefertum. ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا.
1: Yoksa sizi bir kez daha denize döndürüp de üzerinize şiddetli bir kasırga göndererek yaptığınız nankörlük sebebiyle sizi boğmayacağından emin mi oldunuz? Sonra kendiniz için bize karşı onun intikamını alacak bir yardımcı da bulamazsınız.
0: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.
1: Andolsun ki biz Adem oğullarını şan ve şeref sahibi kıldık. Onları karada ve denizde çeşitli vasıtalarla taşıdık. Kendilerine temiz şeylerden rızıklar verdik. Onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.

0: ile.
1: İnsan topluluklarının her birini önderleriyle birlikte çağıracağımız günde kimin kitabı sağ eline verilirse, işte onlar kitaplarını sevinerek okurlar ve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar.
0: وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمَى وَاَضَلُّ سَب۪يلًا
1: Kim de bu dünyada kör olursa, o ahirette de kördür ve tutacağı yolu itibariyle daha da şaşkındır.
0: وَاِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَاِذًا لَتَّخَذُوكَ خَل۪يلًا
1: Onlar neredeyse sana vahyettiğimizden başkasını bize iftira edesin diye seni bile saptıracaklardı. Ve o takdirde seni samimi bir dost edineceklerdi.
0: وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا
1: Eğer biz seni hak üzere sabit kılmasaydık, sen onlara belki biraz meyledecektin.
0: اِذَنْ لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا
1: O takdirde de biz sana mutlaka hayatın ve ölümün kat kat acısını tattırırdık. Sonra sen bize karşı kendini savunacak bir yardımcı da bulamazdın.
0: وَاِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَاِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ اِلَّا قَلِيلًا
1: Onlar seni neredeyse yurdundan çıkarmak için tedirgin edeceklerdi. Ama o takdirde kendileri de senden sonra az bir süre kalabilirlerdi.
0: سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْو۪يلًا
1: Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanunumuz budur. Sen de bizim kanunumuzda hiçbir değişme bulamazsın.
0: اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا
1: Güneşin öğle vakti batıya kaymasından, gecenin karanlığı basıncaya kadar belirli vakitlerde namazı dosdoğru kıl. Ayrıca sabah namazını da kıl. Çünkü sabah namazı, gece ve gündüz melekleri tarafından görülür.

0: mahmuda.
1: Gecenin bir bölümünde kalk ve senin için bir fazlalık olmak üzere Kur'an'la teheccüd namazı kıl. Umulur ki Rabbin seni övgüye layık bir makama ulaştırır.
0: وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاَخْرِجَنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا
1: Sen de ki, ey Rabbim, beni gireceğim yere dürüstlükle girdir. Çıkacağım yerden dürüstlükle çıkar. Bana kendi tarafından yardımcı bir kuvvet ver.
0: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا
1: De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Şüphesiz ki batıl yıkılmaya mahkumdur.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا
1: Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olan şeyler indiriyoruz. Fakat Kur'an, zalimlerin ise ancak zararını arttırır.

0: Musa.
1: Biz insana nimet verdiğimiz zaman o şükretmekten yüz çevirip yan çizer. Kendisine bir zarar dokununca da ümitsizliğe düşer.

0: Ey Muhammed! De ki, herkes kendi mizacına uygun olanı yapar. Fakat Rabbiniz kimin en doğru yolda olduğunu daha iyi bilir.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا
0: Sana ruhu sorarlar. De ki, ruh Rabbimin bileceği işlerdendir. Size ilimden az bir şey verilmiştir.

0: ile.
1: Andolsun ki eğer biz dilersek sana vahyettiğimizi de ortadan kaldırırız. Sonra sen bize karşı kendini savunacak bir vekil de bulamazsın.
0: İlla rahmeten min rabbik. İnne fadlehu kâne aleyke kebîrâ.
1: Ancak Rabbinin rahmeti onu baki kılmıştır. Gerçekten onun senin üzerindeki nimeti pek büyüktür.
0: قُلَّ اِنِ

De ki, andolsun ki insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için bir araya toplansalar ve birbirlerine yardım etseler, yine onun bir benzerini getiremezler.

0: نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
1: Onlar dediler ki, sen bizim için yerden bir pınar fışkırtmadıkça sana asla inanmayız. Yahut senin hurma ağaçlarından ve üzüm asmalarından oluşan bir bahçen olmalı da içlerinden şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın. Ya da iddia ettiğin gibi göğü üzerimize parça parça düşürmelisin veya Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Yahut altından bir evin olmalı ya da göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe senin göğe çıktığına da asla inanmayız. Ey Muhammed! De ki, Rabbimi tenzih ve tesbih ederim. Ben sadece insan olarak gönderilmiş bir elçiyim.

0: قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا.
1: Kendilerine doğru yolu gösteren bir rehber geldiğinde, insanların iman etmelerine engel olan şey ancak Allah peygamber olarak bir insan mı gönderdi demeleridir.

0: Sen onlara söyle. Eğer yeryüzünde sakin sakin yürüyüp dolaşan melekler olsaydı, biz elbette onlara peygamber olarak gökten bir melek gönderirdik.
1: قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا بَيْن۪ي وَبَيْنَكُمْ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَب۪يرًا بَص۪يرًا
0: De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz ki O kullarından haberdardır, onların her halini görür.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

cehennem mevâhum cehennemu kullemâ hu ilel kehfi yenşur lekum rabbukum.

0: rahmetihi ve yuhayyi' lekum min emrikum mirfaqa.
1: İçlerinden biri dedi ki, madem ki siz kavminizden ve onların Allah'tan başka taptıkları şeylerden uzaklaştınız, o halde mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetinden bir genişlik versin ve işinizde sizin için bir kolaylık sağlasın.
0: وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ

0: مُرْشِدًا
1: Onlara baksaydın, görürdün ki, güneş doğduğu zaman mağaralarından sağ tarafa meylediyor, batacağı zaman da sol tarafa doğru onları makaslayıp geçiyordu. Onlar da mağaranın geniş bir yerindeydiler. İşte bu, Allah'ın kudretinin delillerindendir. Allah kimi doğru yola iletirse, işte doğru yolu bulan O'dur. Kimi de doğru yoldan saptırırsa, artık onun için asla doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın.
0: وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاضًا وَهُمْ رُقُودٌ

0: لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا.
1: Kendileri uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Biz onları sağa ve sola çeviriyorduk. Köpekleri ise mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatıyordu. Eğer onları o halde görseydin, mutlaka geri dönüp onlardan kaçardın ve onlardan dolayı içine bir korku dolardı.
0: وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ.

0: bikum ahada.
1: Böylece aralarında birbirlerine sormaları için biz onları uyandırdık. İçlerinden biri, ne kadar kaldınız dedi. Onlar da, bir gün veya daha az bir süre kaldık dediler. Bazıları da dediler ki, ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Birinizi şu gümüş parayla şehre gönderin de baksın. Hangi yiyecek daha temizse ondan size erzak getirsin ve çok nazik davransın. Sakın sizi hiçbir kimseye sezdirmesin.

0: izen ebede.
1: Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler veya kendi dinlerine döndürürler. O zaman da ebedi olarak kurtuluşa eremezsiniz.

Biz böylece Allah'ın tekrar diriltme vaadinin gerçek olduğunu ve kıyamet saatinin geleceğinde şüphe olmadığını bilsinler diye insanlara onları buldurduk. Hani halk aralarında onların durumunu tartışıyorlardı. Bazıları onların üstlerine bir bina yapın dediler. Rableri onların durumunu daha iyi bilir. Onların işleri hakkında galip gelenler de biz onların üstüne mutlaka bir mescit yapacağız dediler.

0: minhum ahada.
1: Bazıları onlar üç kişidir, dördüncüsü köpekleridir diyecekler. Bazıları da onlar beş kişidir, altıncısı köpekleridir derler. Her ikisi de görünmeyene taş atıyorlar. Bir grupta onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir derler. Ey Muhammed! De ki, Rabbim onların sayısını daha iyi bilir. Onları ancak pek az kimseler bilir. Sen onlar hakkında zahiri bir tartışmadan başka derin münakaşalara dalma. Onlardan hiçbir kimseye Ashab-ı Kehf hakkında bir şey sorma.
0: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا

0: رَشَدًا
1: Herhangi bir şey için sakın, ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zaman da Rabbini an ve umulur ki Rabbim beni doğruya bundan daha yakın olan bir bilgiye ulaştırır de.
0: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِن وَازْدَادُوا 9
1: Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 yıl daha kattılar.
0: قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اَبْصِرْ بِهِ وَاَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ اَحَدًا
1: Ey Muhammed! De ki, onların ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybını bilmek ona mahsustur. O ne güzel görür ve ne güzel işitir. İnsanların ondan başka bir dostu yoktur. O hiç kimseyi hükmüne ortak etmez.''

0: iltihada.
1: Ey Muhammed! Rabbinin kitabından sana vahyedilen şeyi oku. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. Sen asla ondan başka bir sığınak da bulamazsın.
0: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ

0: فُرُطَا.
1: Ey Muhammed! Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua eden kimselerle beraber sabret. Gözlerin dünya hayatının süsünü isteyerek onlardan ayrılmasın. Kalbini bizi anmaktan gaflete düşürdüğümüz, kendi hevesine uyan ve işi gücü haddi aşmak olan kimseye itaat etme.
0: وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اِنَّا اَعْتَدَنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَاِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهِ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا.
1: De ki, bu hak kitap Rabbiniz tarafından gelmiştir. Artık dileyen inansın, dileyen inkar etsin. Şüphesiz ki biz zalimler için alev duvarları kendilerini çepeçevre kuşatacak bir ateş hazırladık. Eğer onlar susuzluktan feryat ederlerse, kendilerine erimiş maden gibi yüzlere haşlayan bir su verilir. O ne kötü bir içecektir, cehennem de ne kötü bir duraktır.
0: اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّا لَا نُضِيعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا.
1: İman edip salih amel işleyenlere gelince, şüphesiz ki biz iyi amelde bulunan kimselerin mükafatını zayi etmeyiz.

0: İki ni'met sevabu ve hasunet murtefeqa.
1: İşte onlar için Adn cennetleri vardır. Onların saraylarının altından ırmaklar akar. Onlar orada altın bileziklerle süslenirler. İnce ve kalın ipekliden yeşil elbiseler giyerler. Orada tahtlar üzerine oturup yaslanırlar. O ne güzel bir sevaptır. Cennetse ne güzel bir duraktır.
0: Well,

0: بَيْنَهُمَا زَرْعًا.
1: Ey Muhammed! Sen onlara iki adamı misal getir. Biz onlardan birine iki üzüm bağı vermiştik. Etraflarını hurmalıklarla çevirmiş, aralarında ekinler bitirmiştik.
0: كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا.
1: Her iki bağ da ürünlerini vermişler, hiçbir şeyi eksik bırakmamışlardı. Biz aralarından bir de ırmak akıtmıştık.

0: وَاَعَزُّ نَفَرًا
1: Bu adamın başka geliri de vardı. Arkadaşıyla konuşurken ona, benim malım seninkinden daha çoktur ve ben nüfus bakımından senden daha güçlüyüm dedi.

0: وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا.
1: Böylece kendisine haksızlık ederek bağına girdi ve "Bu bağın hiçbir zaman yok olacağını sanmıyorum. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülsem bile andolsun ki orada bundan daha iyi bir yer bulurum." dedi.

0: نُطْفَةً ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا.
1: Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona şöyle dedi: "Seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni bir adam kılığına koyan Allah'ı inkar mı ediyorsun?"

0: Sen bağına girdiğin zaman, her ne kadar beni mal ve çocuk bakımından kendinden daha aşağı görüyorsan da, maşallah, Allah dilemiş de böyle güzel yaratmış. Kuvvet ve kudret yalnız Allah'a mahsustur deseydin ya.
1: فَعَسَى رَبِّي اَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا اَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا.
0: Belki de Rabbim bana senin bağından daha iyisini verir. Seninkinin üzerine de gökten bir afet gönderir. Bağın kuru ve kaygan bir toprak oluverir. Yahut da suyu yerin dibine çekilir de bir daha arayıp bulamazsın.

0: ehada.
1: Nihayet onun ürünleri yok edildi. Çardakları üzerine yıkılmış olan bağına harcadığı emeğe karşı ellerini ovuşturmaya başladı. Ah, keşke Rabbime hiç kimseyi ortak koşmasaydım diyordu.

0: Kendisine Allah'tan başka yardım edecek bir topluluk da olmadı. O kendi kendini de kurtaramazdı.
1: هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا
0: İşte böyle durumlarda hakimiyet hak olan Allah'ındır. Onun mükafatı daha hayırlıdır. Vereceği sonuç da daha hayırlıdır.

0: نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا.
1: Ey Muhammed! Sen onlara dünya hayatının misalini şöyle anlat. Dünya hayatı sanki gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Onunla yeryüzünün bitkileri birbirine karışır. Ama

0: Bunlar dünya hayatının ziynetidir. Baki kalacak salih amellerse Rabbinin yanında hem sevap bakımından daha hayırlıdır hem de ümit bakımından daha hayırlıdır.
1: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.
0: Biz bir gün dağları yürütürüz ve sen yeryüzünü dümdüz görürsün. Biz onların hepsini bir araya toplarız. Onlardan hiçbir kimseyi geri bırakmayız.
1: وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا.
0: Onlar saflar halinde Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. Onlara, andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa siz, sorguya çekilmeniz için bir zaman tayin etmeyeceğimizi iddia etmiştiniz değil mi? Denecektir.
1: وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجَرِم۪ينَ مُشْفِق۪ينَ مِمَّا ف۪يهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا

0: illa ihsaha ve vecedu ma amilu hadira ve la yuzlimu rabbuka ahada.
1: Amel defterleri de ortaya konur ve sen günahkarların onun içinde yazılı bulunanlardan korktuklarını görürsün. Onlar, vay başımıza gelenler! Bu kitaba ne olmuş da küçük ve büyük hiçbir şey bırakmıyor, hepsini sayıyor derler. Onlar bütün yaptıklarını hazır bulurlar. Rabbin hiçbir kimseye haksızlık yapmaz.
0: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ

0: يَعْبُدُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا.
1: Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç hepsi de secde etmişlerdi. İblis ise cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve neslini dostlar mı ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin için birer düşmandır. Zalimler için bu ne kötü bir bedeldir.
0: مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا.
1: Ben onları ne göklerin ve yerin yaratılmasında hazır bulundurdum, ne de kendilerinin yaratılmasında. Ben yoldan saptıranları da yardımcı edinmiş değilim.

O gün Allah kâfirlere, benim ortaklarım olduklarını iddia ettiğiniz şeyleri çağırın der. Onlar da çağırırlar. Ama çağırdıkları şeyler kendilerine cevap vermezler. Biz onların aralarına tehlikeli bir uçurum koyarız.

0: مَصْرِفًا
1: Günahkarlar ateşi görürler. İçine düşeceklerini anlarlar. Ama artık ondan kaçacak bir yer bulamazlar.
0: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

Andolsun ki biz bu Kur'an'da her türlü misali insanlara çeşit çeşit çevirip anlattık. Ama insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.

0: تَأْتِيَهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ اَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا.
1: Hidayet rehberi olan peygamber, kendilerine geldiği zaman, insanları iman etmekten ve Rablerinden bağışlanma dilemekten alıkoyan şey, ancak öncekilerin başına gelenlerin kendilerine de gelmesini veya azabın açıkça karşılarına dikilmesini beklemeleridir.
0: وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ.

0: huzuve.
1: Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. İnkar edenlerse hakkı batılla ortadan kaldırmak için mücadele ediyorlar. Onlar benim ayetlerimi ve kendilerine yapılan uyarmaları alay konusu edindiler.
0: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْ

0: الْفَقْرَ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا.
1: Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren ve önceden yaptığı günahları unutandan daha zalim kim olabilir? Doğrusu biz, Kur'an'ı iyice anlamasınlar diye onların kalplerinin üzerine örtüler, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen onları doğru yola çağırsan da, onlar bu durumda asla doğru yola gelmezler.
0: وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا.
1: Merhamet sahibi olan Rabbin çok bağışlayıcıdır. Eğer onları kazandıkları günah sebebiyle hemen cezalandıracak olsaydı, onlar için azabı çabuklaştırırdı. Fakat onların bir vadesi vardır ki, asla ondan kaçıp sığınacak bir yer bulamayacaklardır.

0: mev'ida.
1: İşte haksızlık ettiklerinde halkını helak ettiğimiz memleketler. Biz onları helak etmek için de belli bir zaman tayin etmiştik.
0: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا.
1: Bir zamanlar Musa hizmetinde bulunan genç adamına, ben iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım veya uzun bir müddet yürüyeceğim demişti.
0: فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَب۪يلَهُ فِي الْبِحْرِ سَرَبًا.
1: Musa ve adamı iki denizin birleştiği yere vardıklarında balıklarını unuttular. Balık da sıyrılarak denizde yolunu tuttu.
0: فَلَمَّا

0: Musa yanındaki genç adamına, "Yemeğimizi bize getir. Andolsun ki bu yolculuğumuzdan yorgun düştük," dedi.
1: قَالَ اَرَأَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا اَنْسَانِيهُ اِلَّا الشَّيْطَانُ اَنْ اَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَب۪يلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا
0: Genç, gördün mü? Kayaya sığındığımız zaman ben balığı unuttum. Bana onu söylememi ancak şeytan unutturdu. O şaşılacak bir şekilde denizdeki yolunu tutup gitmişti, dedi.
1: قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا
0: Musa, işte aradığımız buydu, dedi. Ve izlerini takip ederek geriye döndüler.
1: فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا
0: Orada tarafımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve yine kendisine tarafımızdan bir ilim öğrettiğimiz salih kullarımızdan birini buldular ki o Hızır'dı.

0: عُلِّمْتَ رُشْدًا
1: Musa ona, sana öğretilen bilgilerden, bana doğruyu gösteren bir bilgi öğretmen şartıyla sana tabi olabilir miyim dedi.
0: قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطَ بِهِ خُبْرًا
1: Hızır, sen benimle beraber bulunmaya asla sabredemezsin. İyice bilip kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredeceksin dedi.

0: e'si leke emra.
1: Musa, inşallah beni sabırlı bir kimse olarak bulacaksın. Sana hiçbir işte karşı gelmem dedi.

0: مُذِكْرًا
1: Hızır, eğer bana tabi olacaksan, ben sana kendisinden söz edinceye kadar bana hiçbir şey hakkında soru sorma dedi.
0: فَانْطَلَقَا حَتَّى اِذَا رَكِبَا فِي السَّف۪ينَةِ خَرَقَهَا قَالَ اَخَرَقَتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا
1: Nihayet ikisi beraber kalkıp gittiler. Gemiye bindikleri zaman onu deliverdi. Musa, "Bu gemiyi içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu sen çok kötü bir iş yaptın." dedi.
0: قَالَ أَلَمْ أَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا
1: Hızır, "Ben sana benimle beraber bulunmaya sen asla sabredemezsin dememiş miydim?" dedi.
0: قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا
1: Musa, unuttuğum şeyden dolayı beni kınama ve bana bu işimden dolayı bir güçlük çıkarma dedi.

0: nefsin lekad ci'te şey'en nukra.
1: Yine ikisi birlikte yürüdüler. Nihayet bir oğlan çocuğuna rastladılar. Hızır onu hemen öldürdü. Musa, bir can karşılığı olmaksızın temiz bir canı mı öldürdün? Doğrusu sen çok kötü bir iş yaptın dedi.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: Onbeşinci cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ey meleklerin Rabbi, ey ruhun sahibi, ey yarının sahibi, ey en büyük kerem sahibi, ey en büyük haya sahibi, ey Sübhan, ey Hay, ey Allah. Sen her şeyden lasın Rabbim. Her türlü noksan sıfattan uzak olansın sen. Sen kerem sahibisin Rabbim. Sen haya sahibisin. Sana kalkan ellerini kullarının boş çevirmekten haya edensin sen. Kalplerinde dilekler saklayanların, dileklerini kabul edensin sen. İstekte bulunanların sana, ihtiyaçlarını geri çevirmeyensin. Kaim ve daim olan yalnız sensin Rabbim. Haysın, hayat sahibisin. Kayyumsun, baki ve ebedi olansın. Her şey sana arz edilir. Rabbim, Hayy adının hakkı için benim de haya sahip olmamı nasip et. Emrettiğin amelleri yaparken gör beni. Sen ki sana inananları korursun. Sen ki tek tek hepimizin ne yaptığını hakkıyla bilirsin. Beni mürayilikten koru Rabbim. Beni riyadan koru. Senden hakkıyla haya etmemi nasip et ey Rabbim. İsyan etmekten beni koru. Riyadan beni koru. Ahireti bir an bile çıkarma aklımdan. Hesap gününü aklımdan çıkarma ya Rabbim.

ki en büyük haya sahibisin Rabbim. Hay adının hakkı için beni de haya sahibi kıl. İnsanların içinde nasıl örttüysen ayıplarımı, beni nasıl zelil olmaktan, rezil olmaktan koruduysan, ahirette de ört benim ayıplarımı ya Rab. Hay adının hakkı için ört benim günahlarımı. Hesap gününde beni koru. Hay adının hakkı için ayıplarımı ört o dehşetli günde. İnsanların ayıplarını örtenlerden eyle beni ya Rab. Kusurlarını insanların, görmeyenlerden, hatalarını telafi edenlerden eyle. Beni hayasızlıktan koru Rabbim. Haya sahibi yap beni. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmamı nasip eyle Rabbim. Ziyareti keseni ziyaret etmemi, benden esirgiyenle paylaşmamı, bana kötülük yapanı affetmemi nasip eyle. Nefsimle beni baş başa bırakma hayi adınla. Hayi adınla bana hayalı olmayı unutturma asla. Beni kötü ahlaklı olmaktan koru. Cehaletten, iffetsizlikten, zulümden, şirkten, hırstan, nefsine uyup zelil olmaktan, cimrilikten, nefretten, öfkeden beni koru Rabbim. Hayi adının hakkı için bütün bu hayasızlıklardan beni koru. Hayi adının hürmetine haya sahibi kıl beni. Gündüzün ve gecenin sesleri sustuğunda belki, bütün mevsimlerin sesleri duyulmaz olduğunda, dilinden düşmeyen zikriyle münzevi bir derviş, yine sana seslenecek kalbiyle, ağır ağır yüksek otlarıyla kaplanacak bir eski duvar. Ben artık burada olmayacağım belki o zaman. Sessiz sedasız ve belki kimsesiz. Belki sana kavuştuğumda beni kalbimde imanımla, kalbimde sana olan hayamla al yanına. Mahcubiyetimi gider, utancımı sakla. Beni mahcup etme. Utandırma beni Rabbim, ne olur. Hay adının hakkı için. Gözlerin yuvalarından fırlayacağı o gün beni hayasızlardan ayır. Gözlerimi utandırma. Ellerimi utandırma. Ruhumu utandırma benim. O gün beni hay adınla yargıla. Amin.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Resulallah, neredesin? Gözyaşlarımız sel oldu. Yandı yüreğim, kavruldu. Ümmetin perişan oldu. Neredesin? Neredesin? Can Hüseyin'im şehit oldu. Kerbela kan ile doldu. Zeynep'in perişan oldu. Neredesin?

aslan gibi yüreğiyle davasına teslim olan, zalimlere korku salan o Hamza'yı ben özledim. Gece gündüz hiç bıkmadan İslam için cihat eden, ümmetim, ümmetim diyen Muhammed'i ben özledim. Can Ahmet'i

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Muksit,
2: Muksitsin sen. Muksitsin ki hak senin yanında. Haddimi hakla tayin eden sensin. Payıma düşeni razı eyle beni. Haddimi aşmaktan koru beni. Senin ve Resulünün önüne geçenlerden eyleme beni.
0: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef. Vesvese, şüphe, kuruntu, tereddüt ve aslı olmayan ihtimaller demektir. Biraz daha bu tanımı açarsak, vesvesenin anlamı, insanın kalbine, ona hissettirmeden peş peşe kötü düşünce sokmaktır. Zelzele kelimesinde bir tekrar olduğu gibi, vesvese kelimesinde de yapılan fiilin sürekliliği ve tekrarı söz konusudur. Çünkü insanı bir kere kışkırtmak yeterli olmaz. Ona bir günah işletebilmek için onu tekrar tekrar kışkırtmak gerekir. İşte bu çalışmaya vesvese, vesveseyi verene de vesvas denir. Nas suresinde min şerril vesvasil hannas buyurularak vesvese veren hannasın şerrinden Allah'a sığınmamız emredilmiştir. Vesvasın vesvese veren olduğunu öğrendik. Ayette geçen hannas ise açığa çıktıktan sonra saklanan ve ileri çıkıp geri çekilendir. Bu işi çokça yapan hannas ismini alır. O halde vesvas ile hannas ikisi birlikte şu manaya gelir. Vesveseyi veren ve geri çekilen, tekrar tekrar vesvese vermeye çalışan, birincisinde başaramadığında vesvese vermek için İkinci, üçüncü, dördüncü defa ve daha fazla gelendir. Yine min şerril vesvasil hannas ifadesinden vesvesenin şer ve kötü fiilin başlangıcı olduğu da anlaşılmaktadır. Eğer vesvesenin sebepleri ve kurtulma yolları bilinmezse insan üzerinde etkili olur ve kalbinde kötülüğe istek meydana getirir. Son adımda ise şer amel ortaya çıkar. Vesvese verenden Allah'a sığınmanın anlamı, Allah'ın henüz başlangıçta şerri yok etmesini dilemektir. Bu konuda Kur'an şöyle emreder. Eğer şeytanın seni kışkırttığını hissedersen, Allah'a sığın. Evet, vesvese musibete benzer. Ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezsen söner. Ona büyük nazarıyla baksan büyür. Küçük görsen

küçülür. Korksan ağırlaşır, hasta eder. Korkmazsan insan mesul değildir ve onların yaptıklarından dolayı hesaba çekilmeyecektir. Bunun delili şu ayettir. Allah hiç kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemez. Demek günahların kalpten geçmesi affedilmiştir. Hatta yapılmasına karar verilip yapılmadan pişman olunarak tövbe edilen günahlar bile affedilmiştir. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahü Teala ümmetimden her birinin gönüllerinin vesvese ettiği hatıraları kul onları işlemediği veya söylemediği müddetçe affeylemiştir. Bu hadisten de anlaşılmaktadır ki insanın iradesi dışında kalbinden geçen kötülükler ve içinden geçen vesveseler affedilmiştir. Yine şu ayet. Dünya hayatının geçici menfaatlerini aramak için namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları buna zorlarsa şüphesiz Allah zorlanmalarından sonra onlar için bağışlayıcı ve ziyade acıyıcıdır. Bu ayetle ifade ediliyor ki cariyeler fuhşa zorlandıkları ve bu işten kurtulmaya güçleri yetmediği takdirde Allahü Teala hiç kimseye gücünün yetmeyeceği şeyi yüklemediğinden dolayı onları bu işten mesul tutmayacağı gibi üstelik mağfiret buyuracaktır. Demek teklif gücün yettiği iledir. Ve madem insanların iman hakikatleriyle ilgili içlerine gelen vesveseleri kovmaya güçleri yoktur, o halde onlar bu tür şüphe ve vesveselerin varlığından dolayı mesul değildirler. İbn Abbas ile İbn Amr bir kere karşılaştıklarında İbn Abbas İbn Amr'a "Sana göre Kur'an'da en ümit verici ayet hangisidir?" dedi. İbn Amr "Ey kendi nefisleri aleyhinde israf edip haddi aşan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Çünkü şüphesiz ki Allah bütün günahları bağışlar. Muhakkak ki O çok bağışlayan ve çok esirgiyendir." Mealindeki ayettir deyince İbn Abbas buyurdu ki "Bana göre şu ayettir. Bir zaman İbrahim aleyhisselam, "Ey Rabbim, ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster," dedi. Allah, "İnanmadın mı?" buyurdu. O da, "Evet, inandım. Fakat kalbimin mutmain olması ve yatışması için bunu istiyorum," dedi. İşte benim en çok sevdiğim ayet budur. Zira İbrahim aleyhisselam, "Ya Rabbi, ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster," dediğinde Allah kendisine "Yoksa inanmadın mı?" buyurunca "Tabii inandım ama kalbimin mutmain olması için," dedi. Allahü Teala İbrahim'in bu sözünden razı oldu. Bundan da insanın içine gelen düşünce ve vesveselerin imana zarar vermeyeceği anlaşılmış olur. Demek ki tasdik ve kabul iradeye bakar ve bir ölçüye bağlıdır. Hayal etme, vehmetme, tasvir etme ve tefekkür etme ise tasdik ve kabul gibi değildirler. Bir ölçüye ve iradeye tabi olmazlar. O halde şüphe ve tereddüt sayılmazlar. Ancak bu vesveseler kişinin iradesi işin içine girerek lüzumsuz tekrar ederse ve her vakit cüz'i iradesini bu meselelerde kullanır, Allah olmayabilir mi, ahiret olmayabilir mi gibi düşünce ve şüphelerle isteyerek uğraşırsa, o vakit hakikaten

ki bir nevi şüphe meydana gelir ve sahibi zarar görür. İman hakikatlerine tarafsızca baka baka sonunda muhalif tarafı kabullenir, hakkı kabullenmesi kırılır. Mesela, acaba Allah olmazsa bu alem olabilir miydi der ve bu sorunun cevabını tarafsızca muhakemeye başlar. Bu kısa muhakeme, Allah olmasaydı bu alem asla var olamazdı ve madem var olmuş o halde Allah var diyerek sonuçlanırsa sahibi bundan zarar görmez. Yok, her vakit mesaisini bu tür meselelerde gereksizce harcar ve ilmi meselelere vukufiyeti de yoksa, öyle bir hale gelir ki, imansızlık cihetini kabullenir. O halde, bu tür muhakemelere ihtiyarıyla girmek isteyen ve bu tip meseleleri tefekkür eden adam, ilk önce iman tarafının o meseledeki delillerini öğrenmeli ve tefekküre öyle başlamalıdır. Doğruyu öğrenmeden, kıt anlayışıyla doğru ve yanlışı bulmaya çalışanlar, yanlışın kucağına düşebilirler. Bir zamanlar imam iken, sonraları azılı bir din düşmanı olan bir bedbaht, işte böyle bir muhakemenin neticesinde ebedi saadetini kaybetmiştir. Şöyle ki, bir gün yerleri süpürürken, toz çıkmasın diye yere su serper. Yerden sıçrayan sular duvarda şehir şeklini alır. Ya da şeytan ona öyle gösterir. Bu bedbaht kendi kendine o anda der ki, acaba şu duvardaki şehir gibi şu kainatta tesadüfi olabilir mi? Ve bu muhakeme onun dinden çıkmasına, hatta daha da ileri giderek azılı bir din düşmanı olmasına sebep olur. O bu muhakemeyi yapmadan önce iman hakikatlerinin ve Allah'ın varlığının delillerini öğrenseydi, elbette tarafsızca muhakeme ona zarar veremezdi. O halde tarafsızca muhakeme edenleri, yani ne var ne yok diyelim, öylece araştıralım, sonra neticeye varalım diyenleri mağlup eden şey, araştırdıkları meselenin delillerini bilmemektir. Şeytanın bu hilesinden kurtulmak için, bilhassa iman hakikatlerinin anlatıldığı eserleri ve bu eserlerin başında Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatını bol bol okumak gerekir. İman hakikatleri hakkında gelen en mühim vesvese şudur ki, vesveseli adam, imkânı zâti ile imkânı akliyi birbirine karıştırır. İmkânı zâti, bir şeyin aslında ve zatında mümkün olmasıdır. İmkânı akli ise, bir şeyi aklen mümkün görmektir ki, bu ikisi arasında dağlar kadar fark vardır. İmkânı zâti ile imkânı akliyinin farklarını bilmeyen birisi, bir şeyi zatında mümkün görse, o şeyi zihnen dahi mümkün ve aklen olabilir zanneder. Halbuki, kelam ilminin bir kaidesidir ki, imkân-ı zâti, yani bir şeyin zatında mümkün olabilmesi, kesin ve sağlam bilgiye zarar vermez ve onu hükümden düşürmez. Mesela, şu dakikada Karadeniz'in batması, zatında mümkündür ve imkânı zâti ile muhtemeldir. Halbuki bizler yakinen o denizin yerinde olduğunu şüphesiz biliyoruz ve böylece hükmediyoruz. Karadeniz'in zatında batmış olma ihtimali veya zihnen bu ihtimali düşünmemiz bize zarar ve şüphe vermemekte, Karadeniz'in hali hazırda mevcut olduğu hususunda bizim yakin ve inancımızı bozmamaktadır. Mesela şu güneş, zatında mümkündür ki, bugün batmasın veya yarın doğmasın. Bunlar,
imkân-ı zâti ile mümkündür. Halbuki bu ihtimal, güneşin bugün doğup yarın batacağı inancımıza zarar vermez, şüphe getirmez. İşte bunun gibi, mesela iman hakikatlerinden olan dünya hayatının batması ve ahiret hayatının doğmasına imkân-ı zâti cihetinden gelen vehimler, vesveseler ve içimizde şeytanın seslendirdiği "Ya ahiret yoksa?" sözleri inancımıza, imanımıza zarar vermez. Ayrıca şunu da unutmamak gerekir ki, bir delilden meydana gelmeyen ihtimalin hiçbir ehemmiyeti yoktur. Kaidesi, fıkıh usulü ve din usulü ilminin sabit ve değişmez bir kuralıdır. Madem iman hakikatleri noktasında gelen vesvese ve şüpheler irademiz dışında ve bir delile dayanmadan gelmektedir, o halde bunların hiçbir ehemmiyeti yoktur. Buraya kadar şunları öğrendik. 1. İman hakikatleri hakkındaki vesvese ve şüpheler imanımıza ve itikadımıza asla zarar veremez. 2. Küfrü gerektiren şeyleri hayal etmek, inkârı farz etme ve olasılığını ölçmek için tefekkür etme, insanı dinden çıkarmaz. Çünkü hem hayal etme, hem vehmetme, hem de tefekkür etme, aklın tasdikinden ve kalbin kabulünden ayrı ve farklı şeylerdir. 3. Bu vesveseler, kalbin tasdiki ve aklın kabulü değil, bir derece serbest ve söz dinlemeyen hayalin, vehmin, tasvirin ve tefekkürün meyvesidir. 4. İmkân-ı akli ve imkân-ı zihni kesin bilgiye zarar veremez. 5. Bir delilden meydana gelmeyen ihtimalin hiçbir ehemmiyeti yoktur. 6. Kur'an-ı Kerim, zikrettiğimiz ayetleriyle imani meselelerde vesvesenin bir günah olmadığını bildirmiştir. Unutmamak gerekir ki, aynadaki yılanın sureti ısırmaz, ateşin misali yakmaz ve pis bir şeyin aksi aynayı kirletmez. Öyle de hayal ve fikir aynasında küfrün ve şirkin akisleri, dalaletin gölgeleri ve küfre benzer çirkin sözlerin hayalleri itikadı bozmaz, imana zarar vermez ve hürmetli edebi kırmaz. Şeytan evvela şüpheyi kalbe atar. Eğer kalp şüpheyi kabul etmezse, şüpheden sövme ve küfretmeye döner. Hayale karşı sövmeye benzeyen pis hatıraları ve edebe zıt çirkin halleri tasvir eder. Kalbe eyvah dedirtir. Kişiyi ümitsizliğe düşürür. Vesveseli adam zanneder ki kalbi Allah'a karşı edepsizlikte bulunuyor. Bu durumdan müthiş bir heyecan ve sıkıntı hisseder ve bundan kurtulmak için Allah'ı düşünmemek, onun huzurundan kaçmak ve gaflete dalmak ister. Şeytanın bu vesvesesine mağlup olan kişilerden şu gibi sözleri işitmişsinizdir. Kalbim Allah'a ve diğer iman hakikatlerine küfrediyor. Onun bu sövmesini susturmaya çalışıyorum ama susturamıyorum. Susturmaya çalıştıkça kalbim daha yüksek bir seda ile bağırmaya başlıyor. Bu vesvesenin ve yaranın merhemi şudur. Bilmeliyiz ki kalbimizden geldiğini zannettiğimiz o çirkin sözler kalbimize ait değildir. Kalbimizin sözleri olmadığına delil ise kalbimizin o sözlerden müteessir olması ve
üzüntü duymasıdır.